Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Kur'an yolunu tutanlar.

0: mutlak padişah, yegane ilah.
1: Elhamdülillah.
2: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır.
1: Elhamdülillah.

minnat. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım kandır, elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

0: aktır, yüzümüz aktır, gönlümüz aktır.
1: Elhamdülillah.
0: Seherde uyan, Allah'a dayan, coşmuştur her can.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan

Nasıl almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

الحياه. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, vatandaşlara hizmetlerin kesintisiz sürmesi için devlet kurumlarındaki jeneratörlere yakıt sağlanması talimatını verdi. Irak-İran ortak bildirisinde iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi ve bölgesel konularda eş güdümün artırılması vurgulandı. Başbakanın basın ofisi New York Times'ın Washington'la Tahran arasında ateşkes sağlanmasına yönelik arabuluculuk iddiasını yalanladı. Hükümet sözcüsü Haydar El-Abudi, Tahran görüşmelerinde ikili ilişkiler ele alındı. Herhangi bir teklif ya da iletilen mesaj olmadı dedi. Amerika Başkanı'nın Irak özel temsilcisi Barrack, Başbakan'ın basın ofisinin New York Times haberini yalanlayan açıklamasını yeniden paylaşarak "Irak gerçekleri düzeltiyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Cezayir'de çıkan ve can kayıplarına yol açan orman yangınları nedeniyle Irak'ın Cezayir'le tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Maliye Bakanlığı dijital dönüşüm ve kamu maliyesinin otomasyonu sürecine liderlik edecek ulusal bir ekip kurmaya hazırlandığını açıkladı. Federal Mali Denetim Divanı Başkanı Ammar El-Meşedani, mahsuplaştırılmamış 100 trilyon Irak dinarı tutarında avans bulunduğunu açıkladı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Terörle Mücadele Teşkilatı Erbil'de 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ta düzenlediği planlı operasyonla bir elektronik şantaj zanlısını yakaladı. Meysan polisi vasıtan kaçırılan bir kadını kurtardı, zanlıyı yakalayarak yargıya sevk etti. Basra Sınır Kapıları İdaresi tehlikeye kalkıncaya kadar Irak'taki Savvan sınır kapısını kapalı kalacağını açıkladı. İngiltere hükümeti sözcüsü İran kaynaklı olası saldırılara karşı ülkeyi korumaya hazır olduklarını açıkladı. Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Amerika Başkanı Trump, Kızıldeniz'de gemilere saldırıların tekrarlanması halinde İran ve Husilere ağır askeri karşılık vereceği uyarısında bulundu. Venezuela'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5398'e yükseldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بتوفير الوقود للمولدات الحكومية في دوائر الدولة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين. بيان مشترك بين العراق وإيران عقب زيارة رئيس الوزراء إلى طهران يؤكد توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والأمني وتنسيق المواقف الإقليمية بين البلدين. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي تقرير نيويورك تايمز بشأن وساطة لوقف اطلاق النار بين واشنطن وطهران. الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن الوفد العراقي الذي زار طهران ناقش العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ولم تتضمن الحوارات أي عرض أو رسالة محمولة. المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم باراك يعيد نشر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بشأن نفي تقرير صحيفة نيويورك تايمز ويعلق العراق يصحح الحقائق. وزارة الخارجية تعرب عن تضامن العراق الكامل مع الجزائر على خلفية الحرائق التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية وأسفرت عن سقوط ضحايا. وزارة المالية تؤكد أنها تتجه لتشكيل فريق وطني لقيادة التحول الرقمي وأتمتة المالية العامة. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار المشهداني يكشف عن وجود 100 تريليون

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Vaktınız hayırlı ve bereketli olsun. Memleketimizin yetiştirdiği büyük şairlerden, nadir şairlerden, divan şiirinin zirvasında yer alan büyük şairimiz Faiz. Faiz'in adı Abdülkadir Faiz. 1897 senesinde vefat eden şair, babası da şairiydi, Abdurrahman Halis. Kardeşi de Türk dünyasında ve Irak'ın içinde ve dışında meşhur olan Hecu şairi Şeyh Rıza. Tabii bir edebiyat camiası içinde doğdu ve büyüdü. Şimdiki Kerkük'teki büyük tekkenin post nişinlerini yaptı. Babasının vefatından aşağı yukarı 4-5-6 sene post nişinlik yaptı. Malumuzdu yani hem Irak'ta hem Orta Doğu'da Kadiriler tarikatının post nişini şimdiki Şeyh Yusuf'un dedelerinden geldi tabii. Çok güzel, usta bir şairiydi. Tabii özünden de sonra 3 çocuğu oldu. Tabii Avcılar aşiretinin mensubu olan Güllü Hanım'la evlendi. Ondan 3 erkek çocuğu var idi. İzzeddin ve Muhammed Nuri ve Feyzullah. Hayatı mutasavvufane bir hayat yaşadı. Zaten de özü bir kalender meşrabiydi. Dünyadan nah gelmişti. Tasavvuf alemindeydi. Tekke içinde has bir odası vardı. İşte namazı kıldıktan sonra orada ibadatına kapanırdı. Güzel noktaları da var, güzel şiirler var, bahariyası var, çok meşhurdu. Tabii büyük üstadımız Ata Terzibaşı da bir neçe kitap mahsus Faiz üstüne yazıptı. Faiz'den bir beyt seçtim Ali Cenab sizi için. Faiz ne diyor? Kıyas olmaz kemal ehline, sahib mal rif'atte. İgirmi paye efzundur, kemalın kadri mal üzere. Sadır ve aciz. Tabi aruz vezninde yazılan uzun bir gazelden alınmış bir beyti. Aruz vezniyle yazılıptı. Mefailun, mefailun, mefailun, mefailun. Faiz nedir? Bir kıyas olmaz kemal ehline, sahib mal rif'atte. Kemal ehli nedir? Dolgun insanlar, uygun insanlar, olgun insanlar, kemal mertebesine ulaşan insanlar. Elimde ister ibadette. Diri, kemal ehline hiç kıyas olmaz varlı insanlar. Sahib mal yani para sahibi olan insanlar. Neden yani kıyas olunmaz? 20 paye efzundur kemalın kadri mal üzere. Diri, 20 derece kemal maldan daha yüksekti mertebesi. Tabii önceden bizim Osmanlı lügatımız da aynen abjad harfleriyle yazılırdı. Abjad harflerinin de bir cümel hesabı var. Her harfin bir rakamı var karşılığı. Abjad harfi de neydi? Abjad, havvas, hutti, kelemun, sa'fes, karaşet ve hakeda. 28 harften oluşan abjadi, hurufu abjadiye diyorlar. Şimdi hurufu hecai oldu şimdiki Arapça yazılar. Önceden abjad abjad harfleriyle yazılırdı. Hem yani günlük kitabeler hem de şiirimiz. Osmanlıca şiir abjad harfleriyle yazılırdı. Bu abjad harflerinin her harfin bir kıymeti var. Karşılığı var rakamla. Faizdiri kemal, kemaldan malın hiç olmaz kıyas bir olsun. Yani elim erbabıyla mal erbabı olmaz bir kıyas olsun. Ne için? 20 paye efzundur kemalın kadri mal üzere. Kemalı yassav yani eski kitabıyla kaf mim elif lam, bir de mal da yassav mim elif lam, rakam hesabı etsav, abjad hesabı etsav, kemal 91 noktadı, mal 71 noktadı, aralarında 20 nokta fark var. Yani bu hem abjad hesabıyla işaret tazmin eder şair, hem de yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyurdu. Ba'del isti'ade yerfa'illahu allazina amenu minkum
وأوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. 11. آيات مجادلة سراسة. يعني جناب الله sizden iman edenler ve ilim erbabını sayasını, payasını murtefe eder. O hem tazmin olarak o ayete hem de tazmin olarak abzet hesabına faizleri, diri marifet ehli, kemal erbabı, o olgun insanlar, bişkin insanlar, ilim erbabı insanlar olmaz kıyas olunsun para sahabeleriyle beraber. Çünkü kemalın para üstüne, mal üstüne 20 paya ziyattır. Efsun farza ziyade demektir. Paya da derece. Nece bizim nerede onu da paya paya diyerek biz derece derece. Severim ben gençlerimiz özellikle de şiirde ve koyratta kalem oynadan genç şairlerimiz ve koyratçılarımız o gibi beytlerin derinliğine dalsınlar, baksınlar büyük şairlerimiz, eski şairlerimiz ne güzel bir şekilde söz sanatını kullanarak ister tazmin olsun, ister teori olsun, ister istifham olsun güzel bu ilm, maani ve belagı kullanıplar. Keşke siz de kullanasınız. Ara sıra ben eski ve folklor koyratlarımızı okurken karşıma koyratlar geldi. Dallam yani. Bunu yazan nece yazıptı, ne istiri desin. Meşhur eski koyratlarımızdan birisi böyledir. Bilbil kışıydı geldi, derde tuşuydu geldi. Bülbül gül havasına hele kışıydı geldi. Ne demek istiri şair burada, ne kastıydı? Bir bülbül kışıydı geldi. Bülbül kavulmuştu geldi. Nece bir deneye biz desek git, kavsak özünü diyerek git. Kuşa da o aynı cinsten olan hayvanlara da kış diyorlar. Kış yani kavmak meselesidir. Kavmak bir hitabıdır. Koyratçı şair burada dir bülbül kışıydı geldi. Yani bülbül kavulmuştu geldi. Bir dene bir yerden kavulsa nece döner o yere? Nece üzünün suyunu koyar ayağı altına geldi? Labud bunda bir sebep var. İkinci misrahta koyratçı burada cevabını verir. Bülbül kışıydı geldi, derde tuşuydu geldi. Gelmezdi çünkü kavulmuştu. Kışıydı geldi, ne için geldi? Derde tuşuydu geldi. Yani bir derdi var idi geldi. O dert neydi? Bülbül gül havasına hele kışıydı geldi. Malumuzdu kuşların yıllık hicretleri var. Mesela leglegi olsun, sığırçın olsun, saire kuşlar olsun, sonra ördek bunların yaz günleri soğuk yere giderler. Mesela Sibirya'ya giderler, Rusya'nın kuzeyindeki o kar dolu yerlere giderler. Ya Avrupa devletlerinin kuzeyine giderler. Mayıs ayı başlamakla bizim ülkede yani Irak'ta Mayıs ayından itibaren başlar bu kuşlar hicretini bir kere sıcak yerlere gelirler. O soğuk yerden sıcak yere gelirler. Mayıs ayından itibaren. Ve koyratçıdır bülbül kış yedi geldi derdi tuş yedi geldi. Bülbül gül havasına hele kış yedi geldi. Billi yani kıştı gelse öyle kışta işte soğuktu. Kış kıyamet biz diyerek bizim tabirimiz. Malumuzdu edebiyat aleminde şiirde bülbülden gül semboldü iki aşık ve maşuk arasında. Bülbülü aşıklara benzerdiler şairler ve gülü de maşukalara benzerdiler. Onun içindir bu bülbül gelmez idi, derde tuş idi geldi ve ne içi de geldi? Gülün havasına geldi, sevgilisinin havasına geldi. Billi kışta gelse öyle ama ona rağmen o sevde, o aşk, o sevgi böyle ite ite, tekliye tekliye bu kuşu sıcak yerden soğuk yere getirdi. Kışta sevgilisi hatır için geldi. Çünkü bilir de bura gelse öyle. Bu koyratı bir daha okun, bir daha da alın bu güzel inceliğine. Bülbül kış idi geldi, derde tuş idi geldi. Bülbül gül havasına hele kış idi geldi. Dünya bizi daldırdı,
türlü derde saldırdı. Dünya bizi daldırdı, türlü derde saldırdı. Mertleri bastı geçti, namırdları kaldırdı. Mertleri bastı geçti, namırdları kaldırdı. Dünya bizi aldattı, ucuz paraya sattı. Dünya bizi aldattı, ucuz paraya sattı. Koydu sapan taşına, yandan yana fırlattı. Koydu sapan taşına, yandan yana fırlattı. Dünya bizi küstürdü, selaşırdık hüstürdü. Dünya bizi küstürdü, selaşırdık hüstürdü. Namarda meydan verdi, mertlere kan kusturdu. Namarda meydan verdi, mertlere kan kusturdu. Hoşça kalın.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.
1: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Hayırlı vakitler. Bugünkü araştırma sohbeti programımız bir yeni bir program. Bugünkü programımız aziz arkadaşımız azacı doktor Niyazi Burhaneddin Hüsamettin'le olacak. Bugünkü programımız azahane üzerine, dermen üzerine ve milletin kullandığı neşkil, bu sorunlar neşkil ve bu program içinde inşallah

0: Bakalaureus aldım Bağdat'tan 1984'te. Eczacılık Fakültesi, Bağdat Üniversitesi. Meslekim ondan sonra askeriydi. Tababül askeriye diğer gözüne.
1: Bel.
0: Birkaç yıl kaldım. Master aldım sonra 1999'da. Şey bölüm var. Yeni bir bölüm açılmış. Adı Clinical Pharmacy. Clinical Eczacılık diyorlar ona. O da bir yeni şeyimdi. Sonrası dönüm olmaktan sonra 2003'te birkaç yıl hastanede çalıştım. Sonrası üniversite akademi yolunu aldım. Süleymaniye Eczacılık Fakültesi'nde birkaç yıl. Doktora almaktan sonra döndüm Çarşı'da. Şimdi indi Kalem Üniversitesi'nin Eczacılık bölümünün başkanıyım. Orada çalışıyorum. Birkaç ilde Çerçüc Sendika, Eczacılık Sendikanın başkanı
1: Başkan.
0: oldum.
1: Ben.
0: Orada da çok şeyler yaptık, çalıştık. Allah'a şükür, sağ olun.
1: Sağ ol. Doktor Bey, bizim azatçılıktan konuşsa bu meselenin bunun tarihinden,
0: Evet.
1: geçmişinden.
0: Tamam.
1: Buyurun.
0: Bizim yani tarih diye Sümeriler diye,
1: Ben.
0: Babiller diye, Aşuriyeler vakti diye bunlar çok şeylerde çalıştılar. Eczacılık orada ne demekydi? Orada yani kullanmak bazı nebat ilaç diye au hayvanın mazlarından diye au bazı şeyler de katılırdı. Bu sihir diye au bazı taavi diye bunlar şey oldu. Ama Abbasiler vaktinde ayrıldı. Yani doktor derman yazarı, ilaç yazarı,
1: Azatçılıktan
0: eczacılık
1: ayrı
0: açları.
1: oldu.
0: Ha, bizim Abbasi döneminde 756'da dünyada ilk eczane açıldı.
1: Ben.
0: Ona da ruhsat verilmek diye her kimseye verilmez idi. Bir tanzim oldu. Onlar ilaç diye
1: Ben.
0: şey diye kullanırlar.
1: Ben.
0: Bizim Irak diye, Bağdat diye çok bir iyi tarihi var. İyi alimlerle var idi eskilerde. İbn Hayyan'dı, İbn Beytar'dı. Bunlar hepsi çalıştılar bu bölümlerde.
1: Ben.
0: Irak'ın yeni şeyinde durumunda Çidiyarık 19. karın o 1900'larda 36'da Medresel Melekiye açıldı Lisaydele.
1: Ben.
0: Sonra külliye oldu. Külliyet-i Saydele ve Kimya
1: Ben.
0: verirdi. Sonra 70'lerden şey oldu. Sada
1: Sada
0: Bakalaureus
1: bakalaureus
0: Saydele
1: oldu.
0: 5 yıl.
1: Ben. 5 yıl.
0: 5 yıl şeyde kimyaya çok şey var idi. Teveccüh var idi. Ondan sonra klinikal diye hastalık diye hastalıktan sonra çünkü 70'lerde bu yeni stavra sınayi diğer darmanlar
1: Ben.
0: hepsi bundan evvel önce
1: Yenileştiler.
0: şeyler
1: Ben.
0: vezne olurdu, terkip olur diğer lugazına derman doktor yazardı terkip muayyen der şey hastalıklar için
1: Ben.
0: ve ondan sonra muameler her şeye kalktı. Yeni teveccüh oldu anne o hastaya fazla eczacı daha fazla ihtimam olsun. Darmana karşı ihtimam olsun. Ona mutabaa ve advice ve yani tevcih ve nasihat vermek. Ona dediler clinical pharmacy. Şimdi indi çok bir iyi bölümdü. Hastanelerde olan ruhlar çok mühimdi. Kavuşta diyelim doktordan barabar tur yapmak.
1: Ben.
0: Hastanın durumu ve alternatif
1: Beraber
0: darmanlar barabar. Ve ne uygun ve
1: çalışmakta.
0: ne uygun derci filan hastanın durumuna karşı çok bir rol devirleri var. Şimdi de ben de o bölümde almışım
1: Güzel.
0: takasus ve şeydi. Ve şimdi derman eczacılık şeyleri icaze verilmek diye yani saydeliği açmak için
1: Ben.
0: sadece bizim burada kanun var. Nakabet sayadıyla ve Vezaret-i Saha
1: Böyle.
0: muayyen bir şeyler koyup
1: Bir yasalar var,
0: yasalar
1: kanunlar
0: var.
1: var.
0: Onun üzerine
1: Onun
0: yerli
1: üzerine azaçlı.
0: sadece
1: Ben.
0: bakalaureus kulliyeti sayıdıyla
1: Ben.
0: onlara
1: Ben.
0: icaza verilir.
1: Kulüye bitiren
0: Bitiren
1: açabilir mi?
0: açılabilir
1: Ben.
0: ve has şeyleri
1: İcazası
0: var,
1: olabilir.
0: icazası
1: Ben.
0: olur. İl be il tecdid olur ve
1: Ben.
0: onlar bakanlıksa şeyden ve sendikadan her vakit mutabaa olunur.
1: Ben. Ben. Doktor Bey gel bir konuşsa bize bizim Kerkük'te mesela ilk azanlılar kimlerydi? Azatçılar kimlerydi?
0: Çarşıda yani
1: Ben.
0: bir yenici durumumuz yani 1927 Osmanlı durumundan sonra
1: Ben.
0: Osmanlı'dan şeyler var idi. Özleri terkip ederler, özleri ilaç vererler, şey vererler. Ama Cirdi 1927'de
1: Ben.
0: 3 medrese İstanbul bitirenler

0: او بيروت صيدله شيء وايد اجزاتçılıq onlar gəldilər erməni deyə او yahudlardan bunlar çox bu məsləkdə işlərdilər hə
1: doğru
0: sonra bizim 1940-1947-də bəzi kimi bizim çərçüc şeylərdən İstanbulda او Haçtepe'də əzacılıq bitirdilər. Bizim əbiyimiz, Allah əfv etsin, Subhi, dədə Subhi, bizim əbiyimiz Bahaəddin, onlar sayılədicilərdir, sayılədicilərdir. Ondan da əvvəl Yahudlar çıxandılar, 48-də sayılədicilər İraq var idi. Onlar da var idilər, çalışırdılar, satdılar, verdilər bizim hazır şeylərimizə. Şimdi indi əzacılıq bir böyük ədəd varımızdır, bir böyük şeyimiz, nisbəmiz varımızdır. Kontroldular şeyde ama 2003'ten sonra bir kez durum değişildi. Kontrol devletin kontrolü sağlık diye darman diye ona bir kez azlaştı, zayıf oldu. Ama şimdi dönecekti ve indi darman
1: devletin, kontrol
0: devletin kontrolünde yani. Yeni başlamak ben. Ve Sağlık Bakanlığı mühür vurur. Şimdi bazı şeyler var çıxadır resimlerde. Mühürlü, tavsiye ederim mühürlü şeyli almak, ilaç almak ki sendikamız ve Sağlık Bakanlığı onun mühürü var onun üstünde. Onu bulsak daha iyi. Şimdi tekriben bir %50-%60 ilaçlarımız şey olur. İnşallah bir çiğ için tamam kontrol olur. Fiyat diye ve quality control demek nedir? Yani devlet fahs edipti.
1: Yani bir rekabet geçer.
0: Bir rekabet devaiye olubdu. Bunun test olunubdu bu darman. Bəli. Çünkü step var, xatavat var, biz var. O stepler nedir? Darman gerek müstavrid avcatirildi sınırda xas yeri var. Orada bölmez. Orada hıfz olunu sample aparılını rekabet devai var Bağdat'ta. Onu analiz tahlil eder.
1: Bəli.
0: Fahista İspat etsi çıxsın, geçerli oldu.
1: Bəli.
0: Yalla ona ya şey deyirlər, muvaffaqa verirlər, təvzi olunsun mədxərlərə və sayıdiklərə.
1: Doktor, bu, indi biz bu dərmənlər görürük sayıdəlilərdə məsələn. Yəni bir dənə gedir, məsələn, dərmən istirə alır. Məsələn, deyir, mən filan dərmən istirəm. Təbii biz bizim biraz aşvaiyyət var millətdə. Bu, yəni doktora getmir, məsələn, sayıdəliyədən
0: alır.
1: Gedir məsələn əzacı deyir bu bizim aynı dərmanımız var amma ayrı şirkətdir.
0: Evet.
1: Bunlardan konuşsa bizim çıxılar.
0: Özü bu şeydə yani təbii bu illərdə son illərdə bu şeylər çox oldu. Əvvəl ertimadiyə darman şeyində gətirməğində rasana var idi. Bir şey var idi. Dövlət çünki onu şey etmişdi. Yolu ilə darman gəlirdi. İndi şimdi özəl millət gətirir. O vakatib elmiyə deyirlər özünə.
1: Bəli.
0: Ona çox bəzi ziyar qozuna qışı sınai. Və darman ki adı var?
1: Saxta bir adla gətirir.
0: Saxta bir adla gətirir, av təqlid edir, av çox şeylər oldu, expire date, yəni bitibdi, yeni başdan təqlif olunur. Fə mən tavsiyam, ənə o darman ki adı var? Asli şərikə darmanı var ad. Və ad da var, deyirlər özünə ismül ilmi, yəni ki ad o bütün dünyada o ad o darmana aiddir. Fə asli var, təqlid var, o şeylər var. Fə tavsiyam ənə o bir muhtəməd saydiliyədən, o saydili özü ki bilirlər, ona ehtimad etsilər. Və hər vaxt tavsiyə edirlər, yəni mühür olsun, Sağlıq Bakanlığı o şeylə olsun, ondan olsa daha iyidir. Çox şeylər var və indi dövlət yenidən başlayır bunlara kontrol etmək, qaba vasitəsilə sıhhət deyə. Fə tavsiyəm bizim müraciələr ki, əczanəyə dərman ilac aldılar, məfhus alsınlar, mühürlü alsınlar. Çünki bundan öncə çox şeylər girişdi, girdi dərmanlar, onlar çalışmırlar, bəzi işləmirdi, bəzində çox oyunlar var idi.
1: Bəli. Doktor, məsələn, bəzi dərmanlar var satılır, məsələn. Hər dərmanın üzərində bir expire date var yazılıbdır. Yəni o tarixi, bozulmaq tarixi.
0: Evet.
1: Onu bir anlatsa bu bizə.
0: Yəni məsələn bizim bəzi şeylərimiz var.
1: O tarixdən əvvəl, sonra.
0: Tamam. İlk dəfə anıya gələn o expire məsələsi nə demək tarif deyə. Expire demək anə o maddədən, fəal maddədən %10 qiymətindən almış. Bir iki il arayında, bu tarixdən sonra %90 oldu. Amma qalı, bu %10 ki, bitti məfülü, əcəbə Xamoğlu yoxsa döner ayrı madde olur, çizerel verir insanın sıhhatinə. Və qaliben almamaq expire daha iyidir. Çünkü diğer yok, %10 kalbdi, %90 kalbdi kullanılmasın. Biz tavsiyemiz yani kullanılmasın. Muhtemelen o %10 madde döner zehir olur, av, zerrel verir o maddene. Ve diyendek mesela 4. ay 2024 biter expire. Ve sen 30-31-3 cereç ona Bəli. Kadar alırsan özünü girdi. 4. aya cereç almıyorsan özünü.
1: Bəli.
0: O tarihten önce kullanılır.
1: Bəli.
0: Ama dediğimiz de ki, %10 madde elinde bazı maddeler zehir olur, bu hormonlardı, şeylerdi, antibiyotikti kıymetiyle neler faydası olmaz, kullanmamağı daha iyiydi.
1: Ben. Doktor Bey, bir mesela biz dermen alanda, mesela istirahat bir müsekkin alalım. Bir,
0: evet.
1: Yani ağır geçiş mesela bir dermen istirahat. Giden de vazaneye dirsene mesela benim müsekkinim var.
0: Evet.
1: Ama mesela benim parastolum var, hap var, şarap var, iğne var.
0: Ha.
1: Bunlardan bir konuşsa bizim şekillerinden,
0: biz yani bu
1: dermenlerin
0: bu
1: şekilleri.
0: Bu eczacılık ilmi diye Bəli. Diğerleri özellikle dozage form, yani eşkali sayıdan ne şekilleri var. Ve ömür diye, yaş diye, insanın hastalığı durumu diye ve maddel kimyayanın şeyi diye çok şeyler çıktı. Ve biz en çok kullandığımız mesela Velut Aybaş ağlı parastol en basit şeyi. Bunun Bəli. Habi var, şurubu var, hatta tahamili var, icnası var.
1: Ömre göre
0: Bəli. Ve hastanın durumuna göre. Eğer hastanede yatıpsa bir müsekkin istiyorsa onu edebilir, damar kana başır geçsin, hatta tez
1: damar
0: versin.
1: Yoluydu,
0: uşaktı.
1: Mesela ayıl, tahamil alsın.
0: Ha, uşak için mesela tahamil alabilir, şurub içebilmez. Mesela tenci nefesti.
1: Bəli.
0: Bedelen man hab alsın, şey alsın, tez şey edilir öz için, bakha edilir öz için, avut spray diyorlar özüne. O direc çözke yedir, mef'ul verir. Bu direc yedinde, mef'ul verende daha iyiydi. Mi'deye geçsin, mi'deden kana geçsin, kanan kalbe, kalpten geçsin çözke. Bir vakit ister, bir de bu sistemik, yani bütün cihaz, cismi, bu darman dağları, bilsen her darmanı da hepsinin çoğunun
1: şey
0: sebebi ama mef'ul canibisi var. Ya ama mi'de problemi yapar, aspirin tercih, ya ama zahtı kaldırır, kortizon tercih, ya ama bir sancı yapar, ya ama bir ayrı şeyler kiliyeye veya karaciğere zararlı olur.
1: Yani tavsiye o değil. Tavsiye
0: o hastalar. Hastalar ömre göre, şeye
1: yani
0: göre.
1: Yani almasın dermanı illa
0: hastalar bizim çi şeyimiz var yani eczane ve doktor diye ben, çünkü ben. Biz vasfa sarf ederiz doktorun ben. Vasfası reçetesi var çok ben. Darmanlar sarf olunlu ve reçeteyden yani ben. Olmaz ihtibati alsın av haşvayı alınsın ben. Bazı şeyler de var basit şeyler bu soğuktu öskürmedi bir basit ben. Sitmada o şeyler bunlar diyorlar özne over the counter yani koyulupti verilebilir basit. Bas ama yani başı ağrır bir hafta o parastolu o bir müsekkini aldı biz verdik özne ama fayda bulmadı.
1: Mənəsib
0: onda cereç ayrı şey var. Hı-hı. Yani çünkü bu ağrıdı bu ishaldi sancıdı. Baş ağrılığı bunlar hepsi Bəli. Bir Bəli. Şey var bir problem var ona göre cereç doktora ece istifade etmese basit ilaçlardan cereç ne olsun geçsin doktora doktorun teşhisi fuhusatı ben, yapar ben. Ona göre münasip ilaç verildi ona.
1: Doktor bazı hapler var mesela diyorlar özünü kotut yani mesela kablanıp da
0: tamam.
1: O her zaman alın mesela.
0: Bu bazı ilaçlar var mideye karşı hap alınsa ve midede açlı açlandı bir şey diyorlar özüne irritant. Irritant nedir? Yani midenin içeri divarını yaralattırı. Yaralattırınca bu başlar nezif olmağa ve kan vermeğe ve ona o vaziyette kırhaya gider. Ne misalimiz var? En basit şey aspirin almak.
1: Aspirin almak mesela.
0: Aspirin midede şey olur çünkü asid hamamlıydı. Orada açlığında şeyi yaralattırı. Ve onun için istediler ona göre bir təqlif etsilər özünü bir maddə. O maddə qoyar həbi bığarsıqlarda açılsın və
1: maddədə
0: açılmasın. Bunda mühafaza etdik şeyə. O maddə كيميائيسي معدنين شيئاً أيمرة أو تأثير يدر معدنين أو أسيديتسي حمولاسة شيء ولا كندا يبلار كوتيد فبر çok مهم şeydi bu bazı darmanlar ki معدية تأثير يدر أو معددة açlı versler özne تغليف مغلف diyeler özne aspirin مغلف var aynı şeyler مغلف var daha faydası var ve tesir daha fazlaydı ve cana ve معدية zararlı yoktu.
1: Ben. Doktor Bey, bizim şimdi bir büyük toplumda bir büyük sorun var. Bu da uyuşturucu maddeler.
0: Evet.
1: Tabii bu da bu mukadderatı bir büyük bir müşkülat. Aslen gezeri o yerinde. Evet. Anlatsa bunun mukadderat nedir? Evet. Mukadderatın etkisi nedir insanlara? Evet. Bizim... ne şekil ilaç olabilir? Eğer bir tane olursa. Evet. Onlardan biraz evet. Konuşsa lütfen. Evet.
0: Yani bizim maalesef yani gençler hususan şeyinde o da çok يعني ملت ديا مجتمع ديا كوميونيتي ديا çok تأثيره var وهو يعني çok şeyler çok olubtu bu maddeler ve kullanmağı da çok kolay olubtu ve yani sarahaten çayxanalarda kafeterilerde او بعض حتى يعني duyduğumuza göre بعض مشتبلerde gençler arayında kullanılır.
1: Mektebelerde de zaten ha.
0: Bu. Ve en kutu yani en hatır maddesi bir diyeler özne kristal.
1: Kristal.
0: Ha. Kristal ne için diyeler özne kristal? Çünkü şekli ve şeyi belluridi. Parlar.
1: Parlar.
0: Ve basit malzemelerden, basit darmanlardan mümkündü. Tefaülat yaparsan o maden şeylesen.
1: Yani bu doktor sınaiydi.
0: Sınai yapmaktı. Bir basit tefaülat kimyavi var. Onidan özü ihtiyacı.
1: Yani kimyasaldı.
0: Özü maddeçemiz diyorlar özüne efedrin, avsoda efedrin. Bu enflamanzelde soğuk şeylerde burunda bir tutkunluk olsa damla diye ev hab diye kullanılır. Ama onu bir şekil tefaülden döşeler döner diğer özne bir madde adı metamfetamin. Metamfetaminin ticari adı kristaldı, av belluratı, av kaptagondu, av 01'di. Bunlar hepsi ticari adlardı. Ve tabii biz bundan önce yani 2003'ten önce bu bizde çok yani sadece yoldan buradan Irak'tan giderdi. Bizim Halic devletleri bunu av kimseler kullanırlar. Yani çok hakkızel gayr mukadderat diyende av şey diyende yatmak yapar. Ama yok bilakis bu damağa bir madde ifraz eder. Epinefrin diyorlar özne av dopamin. Aha. Bu koyar insanı 3 gün 3 gün yatmasın. Ve bir ucul verir özne. Bir kuvvet
1: yani
0: verir özne.
1: Bir kuvvet verir özne.
0: Aynı vakti de hissine çok hafifti ve öz nefsine de cumalığı var. Fabu müşkilatı neydi? Ennehu bir fetre sonra ihtimal eder bunsuz daha başlar etmemeye çünkü damağın idman oldu damağın o kimyası şeyi değişli ve buna ister lazım alsın şeysi almasa bir nev şey olur tehayyüc olur özünde bir nev asabiyet olur özünde ve bir nev bazı şeyleri kakar ki özü bilmir yani iradesinden saytırı edilmez özüne. فبنا ديالر إدمان فبنا ديالر تدمير للدماغ ومجتمعين شيء داشلي سيكولوجياسي داشلي وشوخ شيلر زرالر ويرلي çünkü o şahıs daha قادر olmaz öz durumun öz şeyin faaliyetin normal faaliyetin yapmamağa فتوسيام أنه بلردن uzak olmak وإندي دولت çok şeyler yapıptı داخلية diye ونقابة diye صحة diye bunlar için bunlara kontrol etmek için bunların zararına tevhiye etmek için milletlerde, meşteplerde, kuliyetlerde. Ama şey de çok var yani. Alışmak bu şeye çok tervic var, çok şeyler var. Maalesef yani indi hatta bizim yani bazı çi özleri dahiliye diye şey diye özleri bunlara şey olur.
1: Ara
0: yerlerinde. فاستر بر قاتله حمله مثلا صحادان داخليه دان نقابه الطباء الصيادله او اعلام ده ولربر توجيه اولنسون وشيء اولنسون حتى bu afadan insanı, müştemaimizi خلاص eder.
1: Doktor bu uyuşturucu yani sanayiden ayrı bitki var mesela ahşap.
0: Tabii özü yani özünüz bilirsiniz bundan önce çok şeyler var normal kullanılır. Afyon diyorlar özüne. Av kışkaş diyorlar özüne. Av morfin. Çünkü tıbbi yani bu insan incic ameliyattan sonra av mesela bir daşı var ise av bir kuvvetli incici var ise biz yani bunları kullandık ve kullanmamız da yani şeylendi. Yani morfinimiz şey var doktorun abi. Kontrolü altında ve
1: hastanelerde
0: kullanılır. Ama maalesef petidin morfinin müştakatıdır. Maalesef ona da bazı şere bir şey diyorlar özne abuse suz istimal. Yani ellerinde altında o kimseler ki hastaya verilen şey bazı şere havası da özlerine
1: maalesef. Meneştiğine göre hatta bazı doktorlar var. Hastanelerde yani, bunu kullanırlar zaten idman olurlar özne.
0: Maalesef doktor var, acizacı var, vasat kadrlar var bu tazmi diyarı özlerine. Bunlar bu şeyde ameliyatta o sağlada kullanılığı yerlerde özü çok faydası var yani inci kestirici mesela çok kuvvetli mesela kalp şeyde müsekkin incici olsa o bir daş olsa kliyasın o ameliyattan sonra bir şey
1: çok
0: olsa
1: çok
0: faydası var ama dediğimiz tercih hatta indi bir nauiyet var mesela icne kullanılır o bu kristal dediğimiz tercih dönsek kristale o inci kesikten fark eder çünkü bu neşe yapır, powder diye kullanılır kokulmak için, o hap diye kullanmak için fark eder. Muhaddirat çok bir büyük alamdır. Var içinde damağı tepsi eder, inci keser var, faaliyet verir, özne neşe verir, bir yufere verir özne, gelir özne yani çok böyle
1: has eder.
0: Yani unudu, neyi varsa unudu ve bir neşe verir özne. O bu daha hatarlı müştemağımıza bu şeylerden.
1: Bunlar ilk defa avuçlar kullandılar halişte özüne.
0: Halişte kullandılar.
1: Avuç çıkandılar. Hatta
0: yatmazlar. 3 gün yapmazdılar. Ve Irak'ta bir hat murur idi. Kullanılmazdı Irak'ta. Ve daimen hüdud sınırdaki oradaki polisler şeyler onlar bu şeylere parlar tutarlar. Yani bazı kere maalesef işte.
1: Doktor kat ki Yemen'de kullanılır. O da bir mukadderattan sayılır.
0: O da bir nevi mukadderdir. Çünkü o nebte çidir gazına kat. Aynı bu kristalin bir kardeşidir. Amfetamin, sodofedrin diyorlar özne. Aynı onu koyanda
1: dolantırlar.
0: Dolantırlar ağzında sümürmek de şeydir. Yığar özne. O yıkmakta bir o şeyden dediğimiz tacboğazın ağzın suyuyden başlar o çıkmağa yazıya bir neşe verir özne bir havas verir özne bir ay dünya rapazı ve çok ihsayet var yeni dil yani hatta yani kadınlar arayanda çok çocuklar yeni şeyler yani doğanlar ölürler çünkü arvad o kadın ihmal diye o hatta meclisler kurulur mesela işten uzak olma
1: بدنا مثلاً تنبل
0: إتمار وحتى يعني على يعني وظيفة ده شيء ده بنقوله ما غير بروقت يصعب علنده أما إني بالمرام دورمنا هذا فمجتمعات çok şeyler var حتى يعني orada bildik biz قهوة مثلاً Yemen'de meşhurdu onlarlar o yerler ki kahve açılırdı hepsi şey oldu kat مثلاً açılır içinde فمجتمعات çok şey var tabi bunu terbiye etmek bir büyük yani şey var yani o müştemaa şey etmektir. İşinden o şeyinden yuvantı bir şeyler olur. Bu uzak oğlu işinden uzak oğlu hedefinden her vakit hamil kalır, şeysiz kalır. Ve buna da alıştırmak meselesi, idman meselesi çok bir mesele. Yani bunu da kullanmasa daha neydi bile sıhhatin alsın, bir sıhhatsizlik hisseder. Bir canı böyle şey oğlu yani teşenücat oğlu özünde illa alsın. Ve bu musluğa
1: doktor bizim marketlerde indi şu anda bir içici var. Bu bunları geçse o diğerler özellikle bu buna şıta attı. Bu Tiger Mayger cemaati. Bunlara bunun acaba etkisi nerede insanlara?
0: Özü bu yani münaşitat, tonik diyorlar özne. 1977'de Amerika'da çıktı. Bir şirketiydi, bunun için tercih etti. Ama indi şimdi takriben yani ihsaiye var, 500 şirke var. Muhtelif mülatık ve yerlerde çıkardır. Bunda 3 madde var.
1: 3 madde. Kuvvetlidir.
0: Birincisi kafeindir. Kafein damağı tembih eder şeyler. Ama aynı vakitte de mideye ve insana çok zararlı var. Hususan kemiyası fazla olsa. İkinci, bir üçüncü nisbe şeker var bunda. Taka diye, şey diye. O şeker de insanın vücudun semizliğe ve şekerlik muarraz eder. Ve aynı vakitte de bu kafein zaktı da fazla eder. Və başlar insan bu şeyə alışmağa, içməğə və çox xəstəlik yapır və sümücün insanın sümücünə də təsiri var. Çünki bir növ fosforik var içində. O kalisiyamı çıxanlar və bizim gənclərimizə tavsiyələrimiz bu maddələri hiç kullanmazlar. Çünki sonucu çox ifrat etmək bunda çox zərər verir insanın cisminə və sıhhatinə. Və indi İstər, yəni bizlərdə əzaçılıq deyə doktorlar girə tənbih etmək mümkün ki, bu, bu aynı gənclər vəsatında şeydir. İmtihanı var, mətənən alır, əv spor yapır, bunu alır, ələsəs bu yardım edər özünə, fazla təhəmmül etsin, yatmasın. Amma aynı vaxtda da insanın sıhhatına çox bir böyük zərər var. Şəkərdir, zağıtdır, əhsabdır, mədəyə təsir etmək, qərhədir, bunlar həbsi bu kullarlar... Həbsi bunu kullanmağından nəticəsi çox xarabdır.
1: Bəli. Doktor bəy, bir bizim indi şu anda bizim hani dövlətlərdə, ayrı dövlətlərdə də hər kəs bir market açıb bitki satır.
0: Evet,
1: o məşəb deyirlər onun. Bunlar təbi getsən məsələn sənə aynı azanə kimin sənə verir, sənə bir bu bitkini al filan, çifirən, dərmançı. Sənə o görüşü nədir bunlara?
0: Mənim görüşüm ənə bu bitkilər, yəni bir böyük əlimdir.
1: Bəli.
0: Və bizim əskilər, dedələrimiz, şeylərimiz bundan öncə doktor şey həbsi bunlar
1: kullanılır. Həqiqətdə var.
0: Həqiqətdə əlmiyən var. Hətta əzaçılıq fakültəsində bir əlim var deyirlər, əzə aqaqir.
1: Bəli, aqaqir.
0: Tabiyyə, çil oxulunu bu həbsi nəbətlərdə nə maddələr var, nədir maddə fəaləsi, və nə üçün kullanılır.
1: Bunlar həbsi medikal plantın sahibi.
0: Bunlar həbsi təsbit olunan medikal plant. Çox şeylər var. Bizim, məsələn, zəncəbildir, bizim handaldır, hətta şeyin qabığıdır, narın qabığıdır. Bizim dedələrimiz həbsləri kullanırlar bunları. Amma tavsiyem nədir? Sən bunu alanda gerək tabii şey şəklində alasan özün. Hətta biləsən nədir, məsələn, gedsən sən attar yanına alsan bir məndə Buleyin, sinəməki məsələn deyə. Gerçi öz təbii şeyində,
1: öz təbii
0: şəklində alasan özünü, yəni bir qısa fətrə qullanasan özünü istifadə bulmaq üçün. Amma gəlsə o, versə sənə əşəb deyə, mən şəkəri səhv üçün indi çox var internetdə, o şeylərdə çıxır, dükkanı var. Deyir, mən şəkəri səhv üçün 2 gündə bitirirəm, o mən səhv üçün prostat var isə bir şu kapsüldən həbsə iyi olsan, nihayə dönməzsən, sən səndə qərhə var isə, avrabı var isə cidər qalmaz. Bunlar həbsi müstahsi və müzmin və kronik deyərik bunları. Yəni, bu sülacı şəkər iləci gərək alınsın, şey alınsın. Fə əcə kapsüldə isə, şeydə isə deyir, əhşəbdir. Onu tavsiyə edərəm almamaq. Çünki içindəki maddələr bilinməz nədir və ihtimal çox zehir maddələr var içində. İnsanın sıhhatinə zərər edər və ihtimal da qaş var içində. Yəni, fə bunları normal şeyində, şəklində alsa o bir qısa fətrə üçün la bəs, yəni biz ilmiyən bu şeylərin iləcləri var. Hətta bizim aczanada bir bölüm var, bu şeylər satılır.
1: Yəni dərməndi və sözü
0: bitkidir, bitkidir, şeydə öz şeyləridir. Yan yarpağıdır, yan toxumudur, yan şeyidir. Və aynı vaxtda da, yəni biz tərvic olmaq internetdə biz çox görürük. Bu dərmanlar, o əşəblər internetdə, o sosial mediada əlan olur və bizim qanunla bunlar ya şey olmaz, yəni olmaz, yasaqdır bir maddəni tərvic edəsən illə əczaçılıq yerində olsun və aynı vaxtda da sonucun deyəsən, bizdə bir maddə 17 var, cəmaat görsələr o şeydə çıxadır qozunu bu, yəni əlan əl-ədviyə fil mücəllət əlmiyyə tıbbiyyə əl-sədələni və yəcib zikr təətirat cənibiyyə, yəni nə yapar, yapar şeylər və bunlar həbsi indi yəni müxalifət və gələç, yəni dəvlət deyə o sendika deyə, o sağlıq başqanlıq bunları tərviş deyə deyə yasaqlıq yapsın, o bunlara qarama versin, çünki yüzdə 70-i, 90-i desək, həm para ucayədir, bahasını nasıl atılır sənə və aynı vaxtda nəticə bulmuşsun özdən. Sonunda, yəni sən deyəsəm, mən bundan istifadə etməyəm, o location, o reklam yaptığı yerlər heç birisi qalmır. Bir qısa fətrədə yapır, satır, ticariyə şeyinə dönübdür, ilmi şeyində yoxdur. Və əhşəbdir və şeydə olan sosial mediyada olduğun reklam dərmanlar üçün və müəyyən iləclər üçün onlara həbsinə biz deyə bildik, yəni insan bizim şeyimiz hədir olsalar وبعض الاحتمال alıp تجربات var istifade bulmayıptı da. İstifade bulmaktan başka biz neden korkarız? O darmalarda bazı او علاجlarda bazı zehir şeyler var, او zarar şeyler var, kiliyadı, kebat,
1: ayrı şeyler.
0: Ayrı şeyler insana tesir eder. Hadi istifade bulmaktan paran da şey etmekte.
1: Doktor, Cenab-ı dedi aynı internet. Mesela çok insanlar var mesela derman alır. Sosyal medya yoluyla mesela online alır mesela. Sen onlara ne demem? Mesela özü oturup bir şirket ilan eder, reklam eder bir dermançı.
0: Evet.
1: Bakasan geldi özüne. Bu geldi. Derman alandan sonra daha yani sen görüşün ne adı?
0: Yani diyorum. Biz yani tabii aynı haşatımız konuştu.
1: O da bir aynı ticari biliyor.
0: O da bir ticari mesajdı. Aynı vakitte de yani ilaç diye şey diye tehdit olunup da انه sadece o yerler ki eczanadı, hastanadı bunlar. Bunlar yani mesmuhtu bu darmaları veya ilaçları almak için.
1: Ben.
0: Ama tervici olanda dediğimiz saçı çok şeyler girer içinde yani o ya imma gıştı ya imma insanın aldatmaktı. Hususan yani bazı şeylere tervici edilir. Özü asıl mesela bunda yani ilaç alınsın şeylesin. Mesela bir tane ilan edilir. Yani o veririm sana bu kapsülü al, şeyi al. Şeker kalmaz sende. Biz bildik şeker müzmindi. Ama sende zakt kalmaz. Ama saratane ilaç eder. Yani bu şeyler hepsi hususen bu müstahsi hastalıklarda ticaret diye kullanırlar. Hususen bazı ihtimalle yabancılar, yabancı yerden baha paralara alsan sonra da almaz. Sonra bir ayrı şey de var. Mesela bazı hastalar gelirler. Aczanaya şekeri var, ama zaktı var, ama ayrı hastalıkları var. Burada. Derim ilacı çıkar şeker çok sıcaktı. Sen özel sen ilaç alsan yoksa almasan diyor ben ilaçtan tercih ettim şey kullanırım, işsel kullanırım, av ahşap kullanırım. Ve hiçbir vakit ahşap bu ilaca yerin almaz çünkü ne açı sen bu ilaç çıkanda 100.000 merhaleler aracı geçipti ve tecrübe olunuptu ve sonra ispat olunuptu anne o filan hastalıklar için ve malumdur kimyasalı معلم ده كل ما هو وتأثيره نجا إنسانة تأثيره يدري سنة عشاب الآن ده احتمال هو عشابته بر 10 مادة ور بر 15 مادة ور كسي أيدي 15 14 زلال الور معدية جوزة خستة جيرة قرد جيرة تأثيره يدري فبلاره توصية درم يعني أجا عشاب آلو سو سور دكتورونان أجا دكتورو يوخيسا جدسن أجزانادان سورسان ديسن عجبا من فلان استرام كلام رأيوز نادي faydası olmana yani onlarda da bir tavsiye alsa o daha iyi olur. Çünkü %90'ı 99'u faydasızdı ve bahalı paralardı ve istifade bulmamaktı.
1: Doktor peki mesela ben gittim eczaneye istedim bir derman alım. Ne bileyim bu derman aslı derman diyor ha. Orijinal da ama mesela mahşuştu. Neler üzerinde neler görebilirim yani?
0: Tabi darman indi şimdi dediğimiz tercih. Sen cidden de o alanda ya imma vasfa var ya imma bir şey sorsan özne.
1: Yani vasfaydan ama vasfasız. Yani hatta vasfaydan da verirsen. Bes ne bileyim bu
0: yani dediğimiz tercih. Orijinal indi mahşuş derece. Yani. Çokluk darmalarımız indi başladı. Sıhhadan ya da Sağlık Bakanlıktan mühür vurulmak özne.
1: Bir mühür vurulmak özne.
0: Şimdi çüş şeyimiz de var, sample'ımız var ona göre. Aynı vakitte de fiyat da var içinde. Fetesire diller özne. Meşru tesirel vataniye. Bunu karar alındı sendikayla Sağlık Bakanlıktan.
1: Biz şu anda kullanmıyoruz.
0: Şu anda kullanılırız.
1: Yani kullanacaklar.
0: İndi fitavrül şey anipti pazarda var. Onu alsav. Av bir eczaneye güvenliği var. O eczane saydelisi teamülü var özüyle. Av diğer güvenli sen av tıka var özüne. Ona cetse onu alsa o dahi. Av sorsa yani fiyat meselesi şer derece anne o enci bahalı olan en iyi ilaçtı. Evet. İhtimal bazı şirketler var. Aynı ilacı yapıp da ve ihtimadiyası var devletten av nakabeden. Onları almak sormak daha önemli oğlu. Hatta sen nefsiyen de istirahat edersen. Çünkü yine biz çok dirasetler var. Aynı maddeni şirke yapıptı. İnsan vespeçeti değişilsin. Nefsiyen hisseder. Enne o bu darman işlemir. Ama özü işlir. Yani ama peçet değişmek, öğrenci değişmek şerdece enne o darman işlemir. Mühim o şirke muhtemati ve fahsa giribti ve muhur da var içinde. daha önemli olsun. Av bu hiçbir sormasa sen o eczana outsider'i muhtemadu var ise onun sorsa o nasihat alsa daha önemli olur.
1: Ben. Doktor bey bizim bir sorunumuz da var aynı bizim mesela burada elektrik kesili bizim memlekette. Evet. Mesela eczanelerden aynı kesili. Evet. Aynı vakitte de mesela buzdolabında bazı dermanlar var. Ondan da elektrik kesili.
0: Evet.
1: Bu aynı vakitte de milletler var mesela millet mesela derman alır hasta. Ha. Alır dermanı mesela atır özünün odaya. Ha. Ha, atır özünün pencereye yanına.
0: Tamam.
1: Ve bunlar bunun havanın, sıcaklığın, rütubetin ha. Bunun ekid bir tesiri var.
0: Ekid tesiri var dermanlara. Çünkü derman kimyasal diye dediğimiz saçmalı kimyadır. Çok şey tesir eder özüne ışık diye ve sıcaklık diye.
1: Işık, sıcaklık, rütubet.
0: Bazen görürsen bazı darmaların yani. Şişeleri rengi kahvaydı ya da toktu. O maksat nerede? Yani o ışık diye tesir etmesin özüne. Ve biz gerçekten darmanı da alsa saydiliye de nev'an ma yani saydiliye karabası var. O çeşitlerinde telecide bir saat, iki saat önemli. Yani şey derece yani tesiri yoktu onca. Ama ondan fazla kalsa tabii expire date yazılırsa da ihtimal ondan bozulur. Önce bozulur. Çünkü kazın tamam derece sıcaklık dedi, rütübet diye. Bazı insan diyor valla koy darmanı koyayım seleceğe şey olur. O da yanlıştı.
1: O da yanlıştı.
0: Yazıpsa koy özünü filan dereceye 8 onsolin tercih.
1: Yani gerek hasta sorsun mesela.
0: Gerek hasta sorsun. Yani. O azacı desin özüne. Sen bunu telecide koyarsan özüne. Evet. İndi mesela insülin var kalem, insülin var şeydi, şişede. O şişeler geliş derecede hafız olsun. Ama kalem ise bir nisbe verirsen, koyabilirsen cebu özüne, o odanın şeyinde, diyeler özüne, at room temperature, yani hücrenin sıcaklığıyla mümkündür kalsın ve tesir etmesin özüne. Ama sen koyarsan özün güneşe, o bir yere koyarsan sayranın, daşbuluna koysan özün olsa yani çok yanlışlık bir şeydi ve bozukluğuna çok bir tesir var o darmanlar.
1: Doktor bey bizim memleketler en çok kullanan yani memleket derman en çok bizim memleketlerdi yani. Yani acaba bizim yani hakikaten bizim müşkilimiz doktorlardı, milletti. Mesela tamam. Geçse bazı memleketlere ayrı devletlere geçse bakarsan bakarsan gelsin bir doktor yani dersen bir şey yazmam sana.
0: Evet,
1: bir derman yazmam sana. Ama yazarsan bir basit şey. Mesela biz gelirik. Evet. Yani bir hasta gelir doktora bakarsan bir şey yazmayan da özüne doktora der bu gittim bir şey yazmadım ben size hemen.
0: Tamam.
1: Fesen görüşü bu.
0: Özü iki tarafta.
1: Bu kültür meselesi.
0: Kültür meselesi. İki taraf, yani. Taraf var. Yani o bir müşkilimiz var ve çok indi dirasetler de bunun üzerine konuşur. Mevzu diyeler özüne polifarmasi.
1: Polifarmasi.
0: Yani. Yani vasfada 6 madde var. Ben. 5 madde var. Çi taraftan yani mefhum meselesi. Mesela ya ima doktor teşhis diye çok şey etmeyipti. Yetişmeyipti. Fabakasan baş ağırlığı için yazıp töz için. Kan ağırlığı şey için yazıp töz için. Fabakasan 4-5 madde oğlu. Bu 4-5 maddeyi almağı da insan cismine, vücuduna تأثير وار احتمال بعض بربريدا ويشماز درمان وار حامضي ذي قاعدي ذا أو بربريدا جريشما أولوري مثلا بو دامر شيء لارنا معدية تأثير دار أو قويماز امتصاص يتسن أو بربريدا يابش ف كي طرف تانا بس جالش أنا شنو أك من لتا أنا درمان هر شيء درمان داجي ondan önce sağlık spor var yemek var sıhhate dikkat etmek var fazla da yazmak درمان gerek yerinde olsun. Ve bazı umur da var onu da yani açıklamak diye bazen ticaret diye olubdu.
1: Bəli,
0: ticaret diye olmak ne demektir? Yani o bir şey hastanın lazımı deyici ama röşettede yazılır bir ticari şey için, amaç için yapılır. Ve o da var yani biz gerek her şeyi milletimiz için konuşaq. Bu bir müşkilimiz var bu meselelerde. Vasfada fazla darman yazılmak hastaya karşı zararı var. Ve hasta da gerçi aynasını yani o fazla darman yazmak da iyi derece. Ona da tesir var kliyasına, böcülacına ve karaciğerine ve çözüşüne ve hapsi. Çünkü bu darman kimyasal diye insanın vücudunda gerek çıksın yazıya ve çıkmak da çokluk karaciğerden ve böcürec vasıtasıyla çıkar. Bunlarda hepsi tesir var. Yani mesela sen kullandığı ayak ağrısı için bu mesela mafasıl meselesi. Yani 40'tan sonra hatta cildimizde çok müfrit bir dirasat var. Bunların istihlakında ve kemiğe azacılarda kullanmak, satmak meselesi. Bunlar hepsi kiliye tesiri var, zakta tesiri var. Çünkü bunlar tamam sende inci tesiri. Aynı vakitte de sana böcracı var, sana mu'de var, sana zakta var. Çünkü bu sodyum meselesi emlah diyarı var. O emlahı bir de döndürür cana ve bir sürecli almağı mu'dede bir karha yapmaktı ve zakt yapmaktı. Ve bunlar da cilacı. Hemisi doktor diye, aczacı diye ve bizim sosyal sağlık bölümlerinde diye cilacı bunları değilsin. Evet. Çünkü amanet diye sen kasem verdiğimiz vakti acizaçıysa, evet, o doktor ise, evet, yazdığı dermanı haddinde yazsın, ihtiyacında yazsın. Evet. Aynı vakitte desin hasteye muhtemelen bu, bu derman sende filan şeyler yapar. Yapsa söyle ev bir hapsiyle. Hafif olsa hatta kasem şeyine olsun. Ala kadar olsun öz dermanına. Buna da diyorlar. Yani indi bir büyük dersler var diyorlar özellikle patient counseling veya patient education, التثقيف المريض. Evvel yani saydeli hastaya verer dermanı 3 sefer al özün bitti. İndi diğer özne zaktı var çünkü bu darman zakta var, bazı kortizonlar var, zakta tesiri var. Ve diğer özne mutabaa diye başvur mene bakımla ce oldu, şey oldu ve gerçi vaktinde alsan antibiyotikti, 3 gün ister. Gerçi üç gün alasan özün, yok hissetti ve iyi oldu, evet, terk edesen özün. Çok şeyler var bunları. Diyorlar özellikle patient education, bu mefhum tetkif el-marid havla aliyyeti ilaç. Bazen teşkis olunu tamam, ilaç iyi sağlık, ilaç diye alınmaz tamam. Mef'ul diye insanın cisminde netice vermez. Ama mesela yazıp özünü üç vakit almak, iki vakit al, bir vakit alır. Bu da yanlış bir şeydir. Çünkü o dermanın nisbesi kanda elinde mef'ul diye biter. Ve almak kemiğe ve vakit tehdit olduğu doktordan saydırıdan beraber geç ona iltizam etmek lazım hastanın tarafı.
1: Doktor son sorum senden. Evet. Bir sen zakt üzerine, tansiyon üzerine, evet, konuştuk. Doktor bir hasta ister. Mesela doktor deyip sen günde bir hava alsın. Günde.
0: Evet.
1: Acaba o havi sabah hassaydı gün ortayı akşam gece.
0: Evet.
1: Yani sana göre aksı daha doğru.
0: Özü daima tansiyonlu hap.
1: Mesela tansiyon
0: var. Tansiyon hapı tansiyonlu sabah alınsın boş mi'dede bir yarım saat önce. Ve ama
1: kahvaltından önce.
0: Kahvaltından önce alınsın. Kalp darmanı da
1: tansiyon,
0: tansiyon darmanı zakıt darmanı diğer gözüne.
1: Bale.
0: Şeyden yanlışlayıktan evvel alsın. Çünkü yemekten barbar alınsa iyi derece, yemekten de sonra alınsa ne için? Çünkü yemekten ilaç birbirine münafeseye girer, imtisas meselesi var. Bu cecileştirir şeyi.
1: Cecileştirir.
0: Ha, çünkü içinde münafese var, yemek de var, şey var. Ama boş mide olsa
1: daha tez
0: imtisas olur ve mef'ulü daha iyi olur. Ve biz her vakit tavsiye ederiz şeyi. Zakıt darmanları yemekten evvel olsun ve sabah anıştaylık vaktinden önce olsun. Yani bir saat evveli. Ayrı ilaçlar var. Cemet yemekten sonra alınsın. Mesela biz mafasil diye bu brofin, bu voltarin de. Çünkü mideye zararlı verir. Bes özü ilmiyen boş midede ilaç ece münasip ise mideye tesir etmişse ka'am kaide. Yani boş midede alınsa daha iyi olur.
1: Çok sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim bu bilgileri verdi.
0: Teşekkürler.
1: Sağ ol. Teşekkür ederim bizim programımıza katıldığı bugün.
0: Biz de çok memnunduk. Sağ ol. Siz teşekkürler.
1: Sağ ol. Programımızın sonuna geldik. Herkese diyorum kalın sağlıktan. Eyvallah.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'a İran'ın Irak'ın stratejik ortağı olduğunu ve iki ülkenin güvenlikle geleceğinin ortak çıkarlara dayandığını vurguladı. Parlamento Başkanlığı, yolsuzluğu önlemeyi ve kamu malını korumayı amaçlayan önleyici denetim ve kamu malının korunması yasası tasarısına ilişkin milletvekillerinin imzalı başvurusunu teslim aldı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Muhammed Avi, Irak'ın uluslararası koalisyon güçlerine artık ihtiyaç duymadığını belirterek mecburi askerlik yasasının çıkarılması çağrısında bulundu. Irak ordusu 25. tümenine bağlı 103. Tugay komutanı Tuğgeneral Feysal El-Hafaci, Dicle Nehri'nde yüzerken meydana gelen boğulma kazası sonucu hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimciler ve İsrail ordusunun 6 vilayetteki 16 bölgeyi düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francisca Albanese, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimcilerin saldırılarının arttığı uyarısında bulundu. İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus yakınlarındaki Tel kasabasına düzenlediği baskınlarda 40'tan fazla Filistinli'yi gözaltına aldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimcilerin tırmanan terörünü şiddetle kınadı. Amerika Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a silah satışı yaptığına inanmadığını belirterek böyle bir adımın her iki ülkenin de çıkarına olmayacağı uyarısında bulundu. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerikan yönetimiyle görüşmeler yürüttüğünü ve bir anlaşmaya varma konusunda istekli göründüğünü söyledi.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Vaktınız hayırlı ve bereketli olsun. Memleketimizin yetiştirdiği büyük şairlerden, nadir şairlerden, divan şiirinin zirvasında yer alan büyük şairimiz Faiz. Faiz'in adı Abdülkadir Faiz. 1897 senesinde vefat eden şair. Babası da şairiydi, Abdurrahman Halis. Kardeşi de Türk dünyasında ve Irak'ın içinde ve dışında meşhur olan Hecu şairi Şeyh Rıza. Tabii bir edebiyat camiası içinde doğdu ve büyüdü. Şimdiki Kerkük'teki büyük tekkenin post nişinlerini yaptı. Babasının vefatından aşağı yukarı 4-5-6 sene post nişinlik yaptı. Malumuzdu yani hem Irak'ta hem Orta Doğu'da Kadiriler tarikatının post nişini şimdiki Şeyh Yusuf'un dedelerinden geldi tabii. Çok güzel usta bir şairiydi. Tabii özünden de sonra 3 çocuğu oldu. Tabii Avcılar Aşiretinin mensubu olan Güllü Hanım'la evlendi. Ondan 3 erkek çocuğu vardı. İzzeddin ve Muhammed Nuri ve Feyzullah. Hayatı mutasavvufane bir hayat yaşadı. Zaten de özü bir kalender meşrabiydi. Dünyadan nah gelmişti. Tasavvuf alemindeydi. Teki içinde has bir odası vardı. İşte namazı kıldıktan sonra orada ibadetine kapanırdı. Güzel noktaları da var, güzel şiirleri var, bahariyası var, çok meşhurdu. Tabii büyük üstadımız Ata Terzibaşı da bir neçe kitap mahsus Faiz üstüne yazıptı. Faiz'den bir beyt seçtim Ali Cenab sizin için. Faiz ne diyor? Kıyas olmaz kemal ehline, sahib mal rif'atte. İgirmi paye efzundur, kemalın kadri mal üzere. Sadır ve aciz. Tabii aruz vezninde yazılan.

Mas varlı insanlar. Sahip mal yani para sahibi olan insanlar. Neden? Yani kıyas olunmaz. 20 paye efzundur kemalın kadri mal üzere. Bir 20 derece kemal maldan daha yüksekti mertebesi. Tabii önceden bizim Osmanlı lügatımız da aynen abjad harfleriyle yazılırdı. Abjad harflerinin de bir cümel hesabı var. Her harfin bir rakamı var karşılığı. Abjad harfi de neydi? Abjad, Havvas, Hutti, Kelemun, Sa'fas, Karaşet ve hakeda. 28 harften oluşan abjadi, hurufu'l abjadiye diyorlar. Şimdi hurufu'l hecai oldu şimdiki Arapça yazılar. Önceden abjad hisab, abjad harfleriyle yazılırdı. Hem yani günlük kitabeler hem de şiirimiz. Osmanlıca şiir abjad harfleriyle yazılırdı. Bu abjad harflerinin her harfin bir kıymeti var. Karşılığı var rakamla. Faizdir kemal, kemaldan malın hiç olmaz kıyas bir olsun. Yani ilim erbabıyla mal erbabı olmaz bir kıyas olsun. Ne için? 20 paye efzundur kemalın kadri mal üzere. Kemalı yassav yani eski kitabıyla kaf, mim, elif, lam. Bir de mal da yassav, mim, elif, lam. Rakam hesabı etsav, abjad hesabı etsav. Kemal 91 noktadı. Mal 71 noktadı. Aralarında 20 nokta fark var. Yani bu hem abjad hesabıyla işaret tazmin eder şair hem de yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyurdu. Ba'de isti'ade yerfa'i Allahu allazina amanu minkum ve utul ilme derecatin ve Allahu bima ta'malun habir. 11. ayet Mücadele Suresi. Yani Cenab-ı Allah sizden iman edenler ve ilim erbabını sayasını, payasını mürtefe eder. O hem tazmin olarak o ayete hem de tazmin olarak abjad hesabına faizleri diri marifet ehli, kemal erbabı, o olgun insanlar, pişkin insanlar, ilim erbabı insanlar olmaz kıyas olunsun para sahabileriyle beraber. Çünkü kemalın para üstüne, mal üstüne 20 paya ziyattır. Efsun farza ziyade demektir. Paya da derece. Nece bizim nerede onu da paya paya diyerek biz derece derece. Severim ben gençlerimiz özellikle de şiirde ve koyratta kalem oynadan genç şairlerimiz ve koyratçılarımız o gibi beytlerin derinliğine dalsınlar, baksınlar büyük şairlerimiz, eski şairlerimiz ne güzel bir şekilde söz sanatını kullanarak ister tazmin olsun, ister teori olsun, ister istifham olsun, güzel bu ilm, maani ve belagı kullanıplar. Keşke siz de kullanasınız. Ara sıra ben eski ve folklor koyratlarımızı okurken karşıma koyratlar geldi. Dallam yani. Bunu yazan nece yazıptı, ne istiri desin. Meşhur eski koyratlarımızdan birisi böyledir. Bilbil kışıydı geldi, derde tuşuydu geldi. Bülbül gül havasına hele kışıydı geldi. Ne demek istiri şair burada, ne kastıydı? Bir bülbül kışıydı geldi. Bülbül kavulmuştu geldi. Nece bir deneye biz desek git, kavsak özünü diyerek git. Kuşa da o aynı cinsten olan hayvanlara da kış diyorlar. Kış yani kavmak meselesidir. Kavmak bir hitabıdır. Koyratçı şair burada dir bülbül kışıydı geldi. Yani bülbül kavulmuştu geldi. Bir deneye bir yerden kavulsa nece döner o yere? Nece üzünün suyunu koyar ayak altına geldi. Labud bunda bir sebep var. İkinci misra'ta koyratçı burada cevabını verir. Bülbül kışıydı geldi, derde tuşuydu geldi. Gelmezdi çünkü kavulmuştu. Kışıydı geldi, ne içi geldi? Derde tuşuydu geldi. Yani bir derdi var idi geldi. O dert nedir?
bülbül gül havasına

Hele kış yiğidi geldi. Malumuzdu kuşların yıllık hicretleri var. Mesela leglegi olsun, sığırçın olsun, saire kuşlar olsun. Sonra ördek bunların yaz günleri soğuk yere giderler. Mesela Sibirya'ya giderler, Rusya'nın kuzeyindeki o kar dolu yerlere giderler. Ya Avrupa devletlerinin kuzeyine giderler. Mayıs ayı başlamakla bizim ülkede yani Irak'ta. Mayıs ayından itibaren başlar bu kuşlar hicretini bir kere sıcak yerlere gelirler. O soğuk yerden sıcak yere gelirler. Mayıs ayından itibaren. Ve koyraçıdır bülbül kış yiğidi geldi derdi tuş yiğidi geldi. Bülbül gül havasına hele kış yiğidi geldi. Billi yani kıştı gelse öyle kışta işte soğuktu. Kış kıyamet biz diyarık bizim tabirimiz. Malumuzdu edebiyat aleminde şiirde bülbülden gül semboldu iki aşık ve maşuk arasında. Bülbülü aşıklara benzerdiler şairler ve gülü de maşukalara benzerdiler. Onun içindir bu bülbül gelmez idi. Derde tuş idi geldi. Ve ne içi de geldi? Gülün havasına geldi. Sevgilisinin havasına geldi. Billi kışta gelse öyle ama ona rağmen o sevde, o aşk, o sevgi böyle ite ite, tekliye tekliye bu kuşu sıcak yerden soğuk yere getirdi. Kışta sevgilisi hatır için geldi. Çünkü bilir de bura gelse öyle. Bu koyratı bir daha okun. Bir daha dalın bu güzel inceliğine. Bülbül kış idi geldi, derde tuş idi geldi. Bülbül gül havasına hele kış idi geldi. Dünya bizi daldırdı, türlü derde saldırdı. Dünya bizi daldırdı, türlü derde saldırdı. Mertleri bastı geçti, namardları kaldırdı. Mertleri bastı geçti, namardları kaldırdı. Dünya bizi aldattı, ucuz paraya sattı. Dünya bizi aldattı, ucuz paraya sattı. Koydu sapan taşına, yandan yana fırlattı. Koydu sapan taşına, yandan yana fırlattı. Dünya bizi küstürdü. Selaşırdık, hüstürdü. Dünya bizi küstürdü. Selaşırdık, hüstürdü. Namarda meydan verdi. Mertlere kan kusturdu. Namarda meydan verdi. Mertlere kan kusturdu. Hoca kalın.

Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Tarihin izindeki beraberliğimiz yine bugün de devam ediyor hürmetli izleyicilerimiz. Paylaşacağımız konuları sizlerle beraber sohbetimizde bir araya getireceğiz, masaya yatıracağız inşallah. Bu programda en güzel anlar ve yararlı anlar geçireceksiniz. Hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz, geçen sayımızda sizlerle beraber Osmanlı ordusunun Bağdat'tan çekilişini ve daha sonra Tikrit bölgesinde yerleştiğini konuşmuştuk. Ve daha sonra Halil Paşa'nın komutanlığında olan ordunun, birliklerin Kifri'den Kerkük'e çekildiğini ve hızlı bir şekilde de üzerlerine gelen İngiliz güçleri takviyeleri sayesinde zafer kazandılar. Ve Osmanlı askerleri bu defa köprüye çekindiklerini sizlerle söyledik. Maalesef Osmanlılar ellerinde olan cephaneleri ve erzaklarını orada tahrip ettiler. Düşmana kalmasın diye. Aynı zamanda yaralılarda, hastanede, Kerkük'te olan Osmanlı, Kerkük hastanesinde olan Osmanlı yaralıları da düşmanın ihtimamına terk edildi ve böylece Zab bölgesine yerleşti Osmanlılar. Bu savaşların sonrasında Musul bölgesi ve Musul coğrafyası durumu sebebiyle bu ana kadar henüz İngiliz saldırılarına taarruz etmemişti. Yani ne kadar İngilizler gelirler, asıl hedef de Kerkük, Musul arasında olan petrol sahalarıdır. Ancak hele o döneme kadar Musul taarruza uğramamıştı. 13. Kol Ordu ile İran'da Ruslara karşı başarılı muharebeler yapan Ali İhsan Paşa, sevgili izleyicilerimiz, o cephe de var idi İran'da, Ruslar da o taraftan İran cephesinden gelirler ve orada da Ali İhsan Paşa savaşmaktaydı. Irak'tan ayrılmış olan Halil Paşa'nın yerine merkezi Musul'da bulunan 6. Kol Ordu Komutanı tayin edildi ve burada görevine başladı. Halil Paşa Musul'a bilirsiniz yani çakilli İngiliz askerlerinin önünde durabilmedi. Böylece de bunun çekilişinden sonra bu bölgede Ali İhsan Paşa tayin edildi komutan olarak. Tabii ki özde Ruslardan İran cephesinde savaşırdı ama buraya geldi ve komutan olarak burada savaşa katıldı. Türkiye ile müttefik olan devletler bir bir barış imzalayarak hasarı kabul ettiler. Bu savaşlarda dünyada Türkiye'nin yanında da olan vardır. Yani Osmanlıların yanında da devletler vardır. Ancak onlar başladılar barış imzasına ve geldiler İngilizlerin safında olan gruplara katıldılar. Tekrar tekrar savaş sahasına çekildi. Onlar çekildiler ve artık bu defa başka tarafta. Türkler ise yapayalnız ortada kaldılar. Hiçbir müttefik yanlarında kalmadı ve onlar hepsi diğer tarafa geçtiler barış imzalamağı adına ve dünya kamuoyu üzerine uzayan bu savaşın nedeniyle bir tepkisi gelmeye başladı. Ra'yi'l am el alemi, dünya kamuoyu 1. Dünya Savaşı'nın 1914'ten başladığından bugüne kadar devam ettiğinden

Avrupa'da barış yanlısı liderlerin seçim şansının artacağı bilirdi. Yani şimdi seçim var Avrupa'da. Kim barışı isterse, kim Osmanlılar ile savaşı sona erdirmek isterse onun terazisi daha ağır olacaktır. Onun kazanma şansı daha fazla olacaktır. Barışçılar diyirdiler onlara. Barış severler. O yüzden burada bir rai, bir söz, bir görüş ortaya çıktı. Bu durumda Türkiye ile bir mutarakka imzalandı. Bir hudne, bir hudneye gidildi. Ne için? Çünkü barışçılar seçimi kazanmak istediler. Neyden millet ikna ettiler? Dediler ki biz Osmanlılardan artık bir anlaşma imzalayacağı, bir hudne imzalayacağı ve savaş durduracağı ki oradan seçimleri özleri kazansınlar. Ve savaşa son vermenin sözünü vermiş oldular milletlerine. Yani biz artık savaşı durduracağız. Artık o bölgede, Irak bölgesinde savaş dahi anlaşmalardan biz bunlardan yola devam edeceğiz. İstanbul hükümeti de bütün birliklere Ekim ayının sonlarına doğru bir mutarakka imzalanmasının, bir hudnenin imzalanacağının muhtemel olduğunu bildirdi. Yani diğer özlerine biz olabilir savaş durar, yani Osmanlı Devleti diğer askerlerine durar ve olabilir biz bir barışa gideriz. İngilizler mutarakka masasına oturmadan talaş ve acele ile Musul'u işgal etmek istediler. Şimdi biz bir ittifaka geçsek, bir hudne olsa aramızda, biz Musul'a önce girebilirik İngilizler, düşünürler. Biz Musul'a girmek isteriz. Çünkü o sahalar, neft sahaları, petrol sahaları hele elimize girmeyipti. Bu mutrakkanın, bu hudnanın imzalanmasından önce bir işler yapmak isterler. Yani silah bölgenin ele geçirseler ki ittifakı hele olmadan ögce. Bu yüzden Ekim ayının ortalarında İngiliz uçakları, bu kere uçaklardan bölgesini, Musul bölgesine keşif uçuşları yaptılar. Bölgeni iyice okumak istediler. Ne yaptılar efendim? Uçaklarla bu bölgeni araştırırlar, haritasını tespit edirler, fotoğraflar çekirler havadan, nece hareket etmeklerini, hangi yönden girmeklerini tabii ki bu defa havadan tespit edirler. Bundan da İngilizlerin birkaç gün içerisinde saldırıya geçtikleri göründü. Yani havadan tespit ettikleri bu noktalardan sonra bu defa İngilizler artık karadan da saldırıya geçmişlerdir. Sevgili izleyicilerimiz, 18 Ekim'de ilk hareket olarak iki İngiliz süvari buluğu Kerkük'ün güneyindeki Türk birliklerine taarruz teşebbüsünde, muhavalesinde bulundu. Yani süvari dediğimiz hayale, atlılar, Osmanlıların Kerkük bölgesindeki mevzularına bu defa hızlıca saldırmaya başladılar. Daha hudne imzalanmadan. Ordu komutanı Ali Ehsan Paşa, hürmetli izleyiciler, Kerkük'e kadar giderek 22 Ekim'de Musul'a geri dönmek zorunda kaldı. Ali Ehsan Paşa burada sakin değil. Burada işleri ve bunlara karşılar taarruzu reddedir, hücumları saddedir. Tam onun karargahına döndüğünde İngilizler Dicle boyundan büyük bir taarruza geçtiler. Ama İngilizler de başka cephelerden üzerine saldırırlar. Haritalar yanlarında, havadan uçaklar bunları kontrol eder. Haritaları iyice bunlara verir ve böylece Dicle boyundan bu defa İngilizler oradan taarruza geçmeye başladılar. Ordu komutanı Dicle boyundaki Türk kuvvetlerinin oluşturduğu grubun kumandanı İsmail Hakkı Bey'di. İsmail Hakkı Bey'e ne pahasına olursa olsun mukavemet etmelerinin kesin bir dille emretmiştir Ali Ehsan Paşa. Mukavemet elavun. Nece olursa olsun, hangi yollarla olursa olsun siz mukavemet edeceksiniz. Ve siz bu İngiliz kuvvetler

önünde duracaksınız efendim. Bunlara daha takaddüm etmelerine izin vermeyeceksiniz. Neye mal olursa olsun. Ama mutaraka imzasına yani en geç Ekim sonuna kadar Musul'u İngilizlere kaptırmamak istediler bunlar. Yani imza öhdeni, bu hudnani imzalamaya kadar diri siz mukavemet elavun. Yani günü güne bağlavun. Çekin o imzalamadan evvel Musul düşmesin deyirdi. Bunu Ali Ehsan Paşa deyirdi ve üstün kuvvetlerle taarruza geçen İngilizlere karşı geri çekilmek zorunda kalan Türk birlikleri 23 Ekim'de Cebel Hemrini boşaltmak zorunda kaldılar efendim. Yani Bistiller bu mutarakanı imzalaslar ama İngilizler onun önce oyun yapmak isterler. Osmanlılar da bunu anlarlar. Ali Ehsan Paşa'mın çok ayağınları. Ve böylece İsmail Hakkı Bayadiri diren Alev'den geldiği kadar bu günleri sabredin, dayanın ki çekilmeyin ki biz gidelim imzalayalım o hudnani savaş dursun. Ancak üstün kuvvetlerle gelmişti İngilizler ve böylece de 23 Ekim'de Cebel Hemrim bölgelerde Türk Osmanlı askerlerinden boşaltıldı. Sevgili izleyicilerimiz 24 Ekim daha kuzeyde yani Fetha'ya saldıran İngiliz kuvvetleri 25 Ekim'de küçük Zabada geçtiler. Azab-ı-Sagir bölgesine de 25 Ekim'de geçtiler ki bir gün öncesi de Fetha bölgesine saldırmışlardır. Böylece o orası da İngilizlerin eline geçmiş oldu. Dicle grubu ise birliklerinin Dicle'nin sağ sahasında toplamaya çalıştı. Osmanlılar da çekilirler ama çekildiklerinde dağılmırlar. Dönüp bir de adet tanzim edirler. Özlerini toparlamaya çalışırlar. Ve böylece de bir defa Dicle grubu orada Dicle'nin sağ sahasında toplanır. Burada meydana gelen yoğun çarpışmalar yüzünden Dicle grubu ile ordu komutanlığı arasında haberleşme kesilmiştir. Bu da bu haberleşmenin kesilmesi de çok zarar verdi savaşın gidişatına. Komutan haber gönderir ancak haber birliklere ulaşmıyor. Böylece de bu bir büyük bir sıkıntıya neden olmuştur. Bu bakımdan 28 Ekim'de bir Alman havacısı mükafat vaat edildi ve bölgeni keşfetmek için o da devreye geçti. Yani dünyadan da getirirler pilotlar, uçaklar bölgeni keşfettiler. Bir keşif yatırılmış ve Dicle grubunun Kayyara mevzuana çekilmesi için şifreli bir emir gönderilmiştir. Kayyara'ya çekilin diyorlar. Komutan gönderir haberi. Dicle'ye diyor siz çekilin. İndi siz çekilin. Çekilin Kayyara bölgesine. Ama maalesef çok sıkıntı var idi iletişimde. Ali Ehsan Paşa 29 Ekim tarihinde cesur ve süvarileri ile Dicle grubuna Kayyara'ya çekilmeleri için yeni bir emir daha gönderdi. Çekilin diyor. Bunlar çekilmirler. Bahır bu çekilmirler. Bir emir daha gönderir Ali Ehsan Paşa. Yine Kayyara'ya çekilin Dicle grubuna diyor. Orduya diyor. Ancak bu emrin yerine ulaşmadığı maalesef daha sonra anlaşıldı. Böylece hürmetli izleyicilerim 29 Ekim'de meydana gelen çarpışmalarda bir kısım Türk kuvvetleri İngiliz güçleri tarafından esir edildi. Esir düştüler. 30 Ekim 1918'de Dicle grubu Çırnak bölgesinin güney batısında yani cunub garbinde 3 kilometrelik bir çember içerisinde sıkıştırılmış sonra da esir edildiler. Bu Dicle güçleri ve yanlarında olan başka güçler de İngilizler tarafından maalesef 30 Ekim 1918 tarihinde esir oldular. Burada verilen kayıplar ağır idi. Hürmetli izleyicilerimiz.
Osmanlı askeri burada çok büyük kayıplar verdi. 8 piyade alay, büyük bir vahdat, 8 vahdani, 50 top, 50 metfa, 70 makineli tüfek. Bunların hepsi düşmana bırakıldı. İşin daha korkunç yanı ise İngilizlerin karşısında artık karşı koyacak herhangi bir gücün kalmamasıydı sevgili izleyicilerim. Yani bu hasarlardan sonra, bu kayıplardan sonra, yani askerlerin de esir alınmasından sonra o bölgede İngilizlerin karşısına koyulacak asker kalmadı. Güç kalmadı. Birinci Dünya Savaşı'na son veren 30 Ekim 1918'de Mondros Muterakkisi ilan edildi. Burada başka ittifakata girildi ve Mondros ittifakatı burada çıktı ortaya. 30 Ekim 1918'de ve Dünya Birinci Savaşı'nı burada sona erdirdi. Bitti Dünya Birinci Savaşı. İngilizler daha Musul'a girmemişlerdi o zaman. İşte mesele, bütün mesele buradan başlar hürmetli izleyicilerimiz. İngilizler savaş durduğunda Musul'a girmemişlerdi. Musul'u alabilmemişlerdi. Osmanlılar her şeye rağmen ne kadar kırılırdılar, zayiat verdiler, asker esir verdiler, ancak o toprakları vermediler. Birinci Dünya Savaşı durdu 30 Ekim 1918'de ve Musul hala Türklerin, Osmanlıların elindeydi. Ancak İngiliz ordusu muterakka hükümlerine bağlanmayarak ve görmezden gelerek bu anlaşmanın daha birinci günden çiğnendiğini gördük. İhlal edirler. Yani her ne kadar bu muterakki iki taraf arasında bazı nukatıyla iki tarafı da bağlıdır. Ancak bunlar bazına haykırı çıkırlar, bazını çiğnirler. Hiç umurlarında bile değil ki bazı hareketler edirler bu ittifakatın dışında. Böylece de hürmetli sevgilerimiz, bundan sonra İngilizler bir yandan Musul Hristiyanlarını korumak adına, diğer yandan da bölgedeki Osmanlı 6. ordusunun tamamen dağıtmak gerekçesiyle, ancak gerçek gayelerinin hepimizin bildiği kimin Musul petrol sahası, petrol bölgeleri ve o bölgelere yerleşmek için baskıların arttırdığı olduğunu biz biliriz. Ancak bunlar değiller, biz geldik bölgede Mesihler var, Hristiyanlar var, biz onları kurtarırız. Bazen de değiller, burada 6. ordunun güçleri var, biz onları dağıtmaya geldik. Ama hedef ne Hristiyanlar olmuştur ne de başka bir şey. Asıl hedef bu coğrafyayı, petrol sahası coğrafyasını ele geçirtmekti. Bu hususta sevgili izleyicilerim, 5. Tümen komutanından resmi tebliğine de aldırış etmedi İngilizler. Yani 5. komutanlık biz haber gönderir. Bizim burada bir ittifakımız var. Bir hudna var, bir muterakki var. Buna biz bir kere ihtiram edin, saygı duyun. Ama İngiliz güçleri buna hiç yetişmezler. Aldırmırlar. Saldırılarına devam ederler. 1 Kasım 1918'de efendim Hammam Ali bölgesine girdi İngilizler. Muterakkinin olmasına rağmen, Mondros anlaşmasına rağmen İngilizler 1 Kasım yani 11. ayın 1'inde 1918'de Hammam el-Alil bölgesine girdiler. General Marshall burada Musul'un işgal edeceğini ve Türklerin 5 mil daha kuzeye çekilmesini ihtar etti. 5 mil daha ensiye girdi ve ileri hareket etmeye devam etti. Sevgili ve erdemli izleyicilerim, uluslararası savaş kurallarına aykırı olan İngilizlerin bu işgal hareketine karşı Ali İhsan Paşa'nın verdiği protesto notaları da olmuştur. Yani biz görürük ki Osmanlılar bu dönemde her zaman ihlal edirler. İhlalleri de maalesef bütün mabadelere aykırıdır.
savaşa aykırı olan bu hareketlerinden dolayı Ali İhsan Paşa bir nota verir. İhticac verir. Protesto eder. Yani biz anlaşmışız. Siz neyin peşindesiniz? Yani anlaşmaya bir saygı olur, hürmet olur bu savaş kurallarına göre. İngilizler bu işgallara Mutarakkanın 7. maddesine dayanarak gerçekleştirildiğini söylüyorlar. Biz de diyorlar bu ittifakatın 7. maddesine göre biz Hamam Ali'ye girdik. O 7. maddede böyle bir şeyler olduğu varsa o zaman ittifak niye vardır? Neden ittifak ederiz benden sen otururuk masaya? Savaşı durdururuz. Birinci Dünya Savaşı durdu. Sizden hudmeye gidildi. Bir ittifakat var aramızda. Ama diyorlar yok bu 7. maddeye göre biz girebildik. Saldırabildik, savaş edebildik. 9 Kasım'da İngiliz birlikleri Musul'un önüne geldiler. Yaklaşmaya başladılar Musul'a. Tarih 9 Kasım. Tabii 1918'de. 9-11 yani biraz önce dedik hani 11. ayın 1'inde Hamam Alil, daha sonra 8 gün sonrası da Musul'un önüne yaklaşmaya bağladılar. 15 Kasım'da Musul'un Türk kuvvetleri tarafından boşalmasını 1001 tehdit altında gerçekleştirebildiler İngilizler. Yani 15 Kasım 1918 tarihinde yapmış oldukları baskılar, yapmış oldukları tehditler, bütün komplolu oyunlar vasıtasıyla Türk orduları, Türk birlikleri, Osmanlılar Musul'u boşalttılar maalesef. Böylece hem devletler hukukuna hem de mutarakka hükmüne göre şehir İngilizler tarafından işgal edilmiş oldu. Çekildiler, Hamam Ali'ye girdiler ve daha sonra 15 Kasım'da Musul Türk kuvvetleri tarafından boşaltıldı ve bölge böylecesine tamamıyla maalesef İngilizlere terk edildi. Hürmetli ve erdemli izlerimiz, Irak'taki son Osmanlı subayı ve 6. ordu komutanı olan Ali İhsan Paşa, Musul'dan ayrılmasından sonra ve ona izin verildi. Musul'dan ayrıl, emir geldi, ayrıl. Ancak İstanbul'a gelmesinden sonra maalesef nefy edildi. Malta'ya nefy edildi. Neden nefy edildi? Neden sürgün edildi? Çünkü Dicle grubunun esir düşmesinde Ali İhsan Paşa sorumlu tutuldu. Biraz önce dedik, emir gönderdi, çekilin diye emir ulaşmır yerine. Çünkü o kadar gergindi bölge. İngilizler o kadar yollara hakim oldular o dönemde. Yolladığı emirler yetişmedi. Dicle grubu tamamıyla esir düştü. Elindeki olan silahlar, muaddat, mühimmat hepsi düşmana kaldı. Kayıpları saydık biraz önce. Böylece de bu işten sorumlu Ali İhsan Paşa tutuldu. Sen emir vermedin, sen ordunu oradan çekmedin diye suçlandı ve böylece de Ali İhsan Paşa artık Malta'ya nefy edildi. Böylece bize ayrılmış bu sürede dolmuş oldu erdemli izleyicilerim. Gelecek programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu defa Musul'un İngilizlerin eline geçmesiyle beraber Musul meselesi başlıyor. Artık Musul uluslararası bir konu oluyor. Bunları gelecek programda sizlerle beraber paylaşacağız. O saate kadar, o güne kadar bizleri bekleyin, şen ve esen kalınız.

0: Vaxtınız xeyirli olsun. Kərkükdən hər kəsə mərhabalar. Bir dəməz xatıra proqramının bugünkü konuğu Türkmen eli bölgələrinin və özəlliklə Kərkükün tanınmış bir ismi, yazar, araşdırmacı və ədəbiyyatçı Aydın Abdülqadir Abdülcabbar. Nami digər Aydın Kərkük hocamızdır. Bugün Aydın Kərkük bilinmək üzərə də Türkmen Ədəbiyyatçılar Birliği Başkanıdır. Həm də uzun yıllar ədəbiyyatın tüm tərəflərində və mavzularında qələm oynatmış bir şair və ədəbiyyatçıdır. Və hal-hazırda da həm Türkmen Eli gazetası və həm Türkmen Eli dərgisi və başqa Türkmen dərgilərinin baş yazarlığı və sekreterliği görevini üstlənməkdədir. Aydın abi, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Önceden sizi yani Sünne-i Nebeviye'ye dayanarak hal ahvalınızı sorarım. Nece olduğu son zamanda bir kriz geçirdiniz. İnşallah iyisiniz.
1: İyi, elhamdülsün Allah'a. Yavaş yavaş iyi yedirir işle. Tabi yorgunluğun karşısında hastalık da olabilir. Onu atlatmak da olur inşallah.
0: Doğru.
1: Sıhhatimiz yerinde, elhamdülsün.
0: Cenab-ı Allah devamlı sıhhat ve saadetler versin. Diğerler zaten şair ve yazar, kalem sevan hiç kaleminden vazgeçmez. Ne kadar ömür ilerlese o kadar sevgi daha fazla olur.
1: Çok iyi.
0: Yani Aydın abi, sizde yazı sevmek, edebiyat sevmek, şiir sevmek yani ne ortamda başladı? Ben bildiğim kadar 1952 doğumlusuz. Kerkük, evet. Musalla Mahallesi. O çevrenin, o mahallenin size etkisi var idi.
1: Zaten. Aslında biz aile olarak kaladan anmışız. Priyadiye, Priyad'dan Mısalla'ya. Mısalla da bildiği hükümen Türkman'ın atar damardı, kültür yeri, Türkman'ın mirası, bütün kalıntı şeyler hepsi orada bütünleşir, birikimleşir. Onun için o mutlaka o duygu insanda devam eder, başlar. O sevgiden, o duyguydan insan bir müstəvəyə ulaşır ki, o müstəvə ta ki xizmət etsin millətinə, məmləkətinə, yurduna.
0: Yani ailənin sizə etkisi var idi? Yani diyağın ibtidaiyyə məktəbində, yoxsa da məhəllə çevrəsində, siz orada zəngin isimlər var ədəbiyyatda, şəhərdə?
1: Dediğim kimi, Musalla Məhəlləsi bizim nesil, mən şanslı görürəm bizim nesili. Çok şanslı görürüm. Çünkü bir dönemde göz açtık etrafımız şairlerle, edebiyatçılardan, hepsi büyük büyük edebiyatçılardan. Bu adamlar bizimle kusur etmediler. Yani bir yaşımızın küçük olmasına rağmen bir arkadaş kimin özleriden kaldık, devam ettik. Bizi ihtimam ettiler daha doğrusu. Yani kulk ettiler bizi.
0: Abiyelik ettiler, babalık ettiler.
1: Abiyelik ettiler, babalık ettiler. Kitap nahiyasından başka her şeyden. Onun için değerli adamlarıydılar. Yani memlekete, millete, edebiyatına, kültürüne hizmet eden adamlarıydılar. Zaten şimdi onların izinde yürümekle biz bu yola devam ederiz.
0: Evet. 50'li, 60'lı yılların nesli o zaman gazete sevardı, okurdu, dergi sevardı, yeni çıkmış kitaplar arardı. Yani görürüm son zamanlarda o kültür kalmadı bizde. Yani kitap okumak kültürü.
1: Tabii çok fark eder indikiyle o zaman. Ama şimdi işte bu teknolojinin ilerlemesi, işte tesiratıyla onlar da bir sebep mahana bilerek ama başka milletler okur başka milletler. Bize göre yani başka milletler hep iyi takip edilir, yazıları, dergileri, gazeteleri. Bizimkiler maalesef geldikçe bu şeyde geriye gelir. Bizim zaman okumak çok önemliydi. Yani biz dikkat edersek haftelerden durardık, mektebeler o günde beklerdik. Kardeşlik dergisi gelsin, alakın özün, okuyakın özün. Hele de bir yazımız çıkanda içinde, bir koyratımız çıkanda dünyalar bize verirdi. Aynı zamanda yurt gazetesinde böyle takipçisiydik. Her zaman durup beklerdik gelsin okuyalım. Okurduk. Evde de aile olarak da babalarımız, nenelerimiz bizi secde ederdi okumağa. Zaten onların da dillerinden düşmezdi. Edebiyat, koyrat her bakımıyla evlerimizde edebiyat yaşardı. Güzel manzaralar verirdi evlerimiz bu bakımda.
0: Evet. Diyebilirler yani Aydın abi siz ilk kitabınızı ne zaman bastınız? Yoksa ilk makalanızı, ilk şiirinizi yani sene itibariyle.
1: Tabii Kardeşlik dergisinde Azerbaycan edebiyatına bir yoksulluk var idi. Yani edebiyat Azerbaycan edebiyatına bir boşluk var idi. Onu şey etmek için yani neşretmek için Türkmen milletine daha doğrusu Azerbaycan edebiyatını tanıtmak için bir çabam oldu yani bir çaba harcadım. Tabii kaynak kıtlığı vardı. Onda rahmetli Sinan Said Bakü Radyosu'nda redaktör idi yani orada sorumluydu. Onunla mektubleşmemiz oldu. Ben ondan kaynaklar istedim ki burada yani hatta bazı kaynakları bana Arapça gönderirdim. Ben Türkçe araştırırdım özün yani bu Semed Urgun'du, Bakhtiyar Vahapzada'dı, Resul Rıza'dı. Bunların şiirlerini ben bunu güvenerek Azerbaycan'da sayın abimiz Gazanfer Paşayip'a anlattım dedim. İlk Azerbaycan edebiyatını Irak Türklerine tanıtmak şerefine ben nail olmuşum. Onun için bir böyle çalışmalarım oldu. Ondan sonra ufak tefek yazılarımız oldu. Yazılarımız oldu, beğendiler yani yaşımızın küçüklüğüne rağmen. Yani hatta bir gün Osmanlıca'nı güzel kullandığım için değerli abimiz Habibimiz'i sorar, diğer gençlerde yani ihtiyarlarda Aydın adımız yoktu. Yani bu güzel eski Türkçe'ni nece kullanır? Diğerler özünde şeydi yani abi daha genç yaşındadır. Diğer valla bravo yani bu eski Türkçe'ni böyle güzel dersine kullandı. Yazılar kardeşlik bizi tecrübe etti. Ondan sonra araştırmalarımız, görüşmelerimiz yurt gazetesinde. Yurt gazetesinde gazetecilik sanatını yaklaştırdı bize görüşmelerimizle, yazılarımızla, röportajlarımızla. Orada gazetecilik şeyi sevgisi girdi yüreğimize. Zaten bir gün onu devam ettirmemiz onların tesir etti. Bir ara biz kardeşliğe de yardımcı olduk. Yani yazılar bakımından şairlerin, edebiyatçıların yazılarını yollamakla. İkisi de medrese şeklinde sayıldı bizim için. Emeğimiz geçti. Bir gün güvenerek yani 50 yıllık bir gazetecilik tarihine sahip olduk. Biz bir şeyin iddiasında değiliz. Sayın Cumhur Efendi Baba, biz yalnız milletimize, memleketimize hizmet etmek için geldik. Ne gazetecilik iddiasındayız, ne şairlik iddiasındayız, ne de başka şey.
0: Yani tavazu o kadar...
1: Yeter ki öldüğümüz zaman desinler milletine hizmet etti, yetti.
0: Hem Allah biz, uzun ömürler versin.
1: Hem biz şeref duyarız, hem de uşaklarımız şeref duysun.
0: Allah uzun ömürler versin usta.
1: Sağ olasın.
0: Zaten Zat-ı Aluz malumdu ve meşhurdu millet içinde de yani parmakla gösterilen bir zatsız. Üstad kitaplarımıza geçerin. Siz yani edebiyatın çeşitli türlerinde de kalem oynattınız. Yani çocuk şarkısı, bilmeceler.
1: Nazım Refik Koçak'ın o milli şuuru, güzel milli şiirlerini bir kitapta topladım. Hayatı ve eserleri. Ondan sonra bilmeceler yaptım, orijinal bir kitap olarak bilmecelerimiz üzerine. Master tezleri yapıldı onun üzerine. Çünkü orijinal bir eser olarak bilindi. Türk dünyasında, folklor dünyasında. Ondan sonra Hicri Dede de geldi. Onun arasında çocuk şiirlerimiz vardı. Onları topladım. Yani o da Türk şairlerinin şiirleriydi. Topladık. O zaman duyarlılık hissettim ki bir çocuk şiirlerimiz, çocukların okuyacağı şiirler olsun.
0: Ama şimdi çocuk manileri, çocuk şarkıları, sözü yazan pek azdır. Ah. Zaten de yani sanatçılarımız da pek azdır yani o konuda biraz.
1: Ama işte bu şeylere de biraz da iyimser olalım. Okullarımız açıldıktan sonra bu şeylere biraz ehemmiyet verildi. Yazanlar oldu. Mesela o günlerde kardeşimiz Kemal Bayat'ın güzel keşke bir peskilitim olsaydı. Güzel çocuklar için güzel bir şiir kitabı neşretti. Onu biz verdik yani hatta okullarda okusunlar özün. Çok güzel şeyler yani umut vericiydi bunlar inşallah gelecekte yazanlarımız olur. Çünkü bizim umudumuz çok büyük oldu. Türkmen okullarını bitiren talebelerimiz inşallah başarılı, güzel bir şekilde yüzümüzü ağ ederler, eğitimimiz ileriye gider. Zaten bu ilde olan nezahat başarılıdır, çok güzel, sevindiricidir. Sevincimiz büyüktü, inşallah gelecek iller daha güzel olur. Çünkü i̇nşallah. Bir bazı şeylere uğradı eğitimimiz, onu düzeltmek için yolları açıktı inşallah.
0: İnşallah. Ustad, hem de büyük şairimiz Hicri Dede hakkında güzel bir eserimiz var. Ha. Hicri Dede seçmeler, seçilmiş eserleri o hakkındaki yazılar. Ha. Hazırlayan Aydın Abdülkadir Abdülcabbar 1981 Kültür ve Tanıtma Bakanlığı Türkmen Kültür Müdürlüğü. Bu tabii o da sizi çevreye yakın bir mahalledeydi.
1: Mahalle komşuyduk. Ama ben yetişmedim. Nenem konuşurdu bize şeyle.
0: Tamam. Ustad, ama bu kitabın başlangıcında büyük ustad şair Hıdır Lütfi. Ha. 1951'de tabii akrabasıdır bilirsizde. Bu güzel şiir yazıptı şeyin Dede Hicri'nin hakkında.
1: Bale.
0: Yani huzurumuzda okusam
1: emredersin.
0: Hasbihal. Kimseye sen dil uzatma, uzatırsın dilleri. Böylelikle hem düşersin hem kırarsın elleri. Çaldığın saz u keman ud muvafıktır vele. Fazla zorlasan eğer elbet kırarsın telleri. Şehrimizde sen şairhanı açtın dedem. Hicri Dede'ye dedem hitap ederdiler. Sen yetiştirdin yine şair ve edeb bailleri. Gayri mümkündür dönmez bir de eyyami şebab. Gözden akıtsan bunun için bin tahassür selleri ve saire. Çok güzel bir kitaptı. Buna biraz bahsetsen usta.
1: Buna bir şerefe nail olmak istedim. Hicri Dede üzerine ilk kitap budur çıkıptı.
0: Doğru.
1: Yani gerçi bazen emeğimizi iç edenler olur ama ben bunu da şeref duyururum. İlk kitabımızdı Hicri Dede üzerine. Hatta rahmetli Üstad Ata Terzi başında da ilk kitabımı ben çıkarttım. Irak Türkmen Cebesi'nin yoluyla Erbil'de bastırdım o kitabı. Üstad eserleri, yazıları ve eserleri Üstad Ata'nın kitabın. Onu getirebilmedim, unuttum getirmezdim. O da benim için büyük bir şereftir. İlk kitabı Üstad Ata üzerine ben neşri etmişim.
0: Üstad, hem de hal hazırda Türkmen Edebiyatçılar Birliği Başkanısız.
1: Ben.
0: Yani bu edebiyat derneğinin kuruluşunda hal hazırda olan yani faaliyetler var. Önceden yani 2003'ten sonra affedersiz kuruldu. Birinci başkanı Mevlüt Tağkayası.
1: Bizim Türkiye'de şeref duyuyorum tabii. Ha. Siz güzel ifade etsiniz. Tabii gene güzel ifade edersiniz. Siz özünüz bu işin ustasınız. Yani sen el vurduğu konuya güzelleşir usta Cumhur. Çünkü hem edebiyatsan hem yazarsan hem sanatkarsan. Onun için ben mutluyum burada bu programda.
0: Estağfurullah. Boynumuzun borcunu
1: için. Bizim geçmişimiz çok mühimdi. Türkmen Edebiyatçılar Birliği'ni kurmak için geçen dönemde biz arzu hal verdik bu edebiyat kuruluşunu kurmaya. Hatta arizamızı, arzu halimizi Üstad Ata yazdı Ali'yle. Özün de adını da koydu. Ben idim, rahmetli Aydın Şakir Iraklıydı, Kahtanürümüzlüydü, birkaç arkadaştan beraber. Bize emniyette tebliğ ettiler dediler, bir haftaya kadar muvaffakatımız çıkmasa manası daha müracaat etme olur. Bir hafta bekledik, muvaffakatimiz çıkmadı. O susuzluk orayımızda kaldı. Biz bunun ardıydık bu meselenin. Yani 2003'ten de evvel bu meselenin ardındaydık, duyarındaydık, peşindeydik. 2003 gelince Kurtbat Ticaret'e ilk toplantımızı yaptık. İlk toplantımızda Mevlüt Kayaçı Rahmetli vardı, Kahtanürümüz vardı.
0: Hasan Kevser
1: vardı. Arkadaşlarımız hapse oradaydı. Sayabilirim, yani adları saymaya şeyimiz yani kardeşimiz Şemseddin Türkmenoğlu da bile oradaydı, birçok arkadaşımız var. Orada bir seçim oldu, seçimde. Ondan önce de Üstad Ata menete bile de etti dedi şeydi. Şimdi adam Allah'ın rahmetine kavuşur dedi. Bize çok güvenirdi. Dedi başkanlığı şeyle başar yine. Dedim Üstad Mevlüt Kayaçı durarken, Üstad Kahtan durarken, Hasan Kevser durarken ben sonra geldim. Bunlardan sonra olur inşallah. Ya, özür diledim özümden. Bilfeil Mevlüt Efendi'ni başkan seçtim. Mahmut Efendi sonradan devretti Kahtan Ürmüzlü'ye. Kahtan Ürmüzlü geçinenden sonra Ustad Hasan geldi. Bu üçü büyük, güzel adamın, büyük adamın hali altında ben üçünde de yardımcıydım, başkan yardımcısıydım. Başkan yardımcısı olmaktan da iyi bir tecrübem oldu. Doğru. Hiç İskambil şeyine peşine koşmadım hiçbir zaman. Hiç böyle bir şey, hasedatlık olsun bilmem ne olsun, bu ha, buyurun dedim, saygı gösterdim. Çünkü onlar abimizde kalem sahabedilerde, o başarılı da oldum. Ondan da sonra bir gün uzun bir zamandan beri milletim bana bu güveni verip bu işi devam ettiremdi. İnşallah. Bu yaşta da. Yani yaşımın 70'in üstünde olmak da şartlı ama bir türlü kararımız beladı. Biz meydanda öldük. Yani gidip evde ölmeriz.
0: Allah uzun ömürler versin. Zaten milletin de sizi kimin Ali Cenab adlara ihtiyacı var. Ustad, biz programın başlangıcında aktardığımız zaman dedik, hem yazar, hem şair, hem de araştırmacı. İşte araştırmadan, yazarlıktan konuştuk. Biraz da böyle havanı değiştirmek için bir neçe şairimizden koyrat, uzun olsa memnun olduk.
1: Vallahi ne bileyim, yadıma düştü birkaç koyratım vardı. Dedim o da hoş. Koyrat yani, oğlu koyrat.
0: Daha oğlu, güzel oğlu. Sersi uzdan da olsa daha hoş oğlu.
1: Oğlu bak ne yazmış. Ha.
0: Bir de kağıtta yazmağın başka bir zevku var.
1: Ben son zamanlarda bunu naklediyorum da şeyi. Yani mobilde okumağı çok ögün bir toplantıda anlattım. Dedim hiç kağıt kimin olmaz. Hele ezberleme.
0: Kağıdın hele bir zevku var, bir sesi var, bir güzel kokusu var.
1: Hele ezberleme.
0: Hem de o parmak emeği, göz emeği.
1: Maalesef şimdi başlılar yavaş yavaş mobilde okumağa. Bu da bize hiç uymuyor.
0: O da yani bir gençlerin tercihidir ama.
1: Valla biz ne bileyim, hoşumuza şey etmiyoruz. Ne bileyim. Geçtik yol yokuşunu. Bilmedik tokuşunu. Kuşbazı dara çekin. Oturtmasın kuşunu.
0: Allah Allah.
1: Bu sudu bu belamdı. Bu yazı bu kalamdı. Ayağım yola varmaz, bilmirem ne belamdı. Sinide göz isterim. Mecliste
0: söz isterim.
1: Söz isterim. Her gelene bab olmam. Dostumu öz isterim. Koy cigarım tutuşsun. Yandıkça köz isterim. Kalk gide han yerine. Bakak kervan yerine. Koy kadav mala gelsin. Can gelmez can yerine. Ne dedi, dedi bize? Bir gün geldik üz üze. Biz kolay bükülmeriz. Dizimiz gelmez dize. Ustaya gazel yoktu. Kulak asma her söze.
0: Sağ olasın. Ağzı ürağı ve sağlık usta. Ara sıra da ister yani bir böyle
1: bir hava değişmek.
0: Gençler içinde yani koyratı sevdirmek. Çünkü vallahi bizim temel taşımız da edebiyatın temel taşıdır şeyler.
1: Doğru.
0: Edebiyatçılar Birliği'nde ustad yani haftalık, aylık faaliyetler var, toplantılar uzuvalı.
1: Devamlı.
0: Buradan bir bahsetseniz.
1: Devamlı faaliyetlerimiz var. Faaliyetlerimiz de böyle kolay olmuyor. Çünkü münasebetleri bekleriz. Bir kitap imzası olur. Mesela kitap imzasında da gene bizim emeğimiz geçirir. O kitaba kim emeğimiz geçir? Yani basım evinde veyahut bir ön sözünde o şairi anlatmak için zaten son zamanlarda ablamız Remziye Meyaz Hanım, hanımefendi için kitap bastık. Züt Kahve adlı. Onu da nail olduk ön sözünü yazmaya. Edebiyatçılar birlik oldu. Ondan önce Rıza Çolak Bey'in kitabını hazırladık. Onu hazırladık. Onun için de töreni yaptık. Remziye ablamız için de töreni yaptık. Ondan sonra Fakize ablamızın kitabı geldi. Güzel bir kitap. Onun için de tabi ettik. Yine de ön sözünü yazdık. Basında da işraf ettik basımına da. Onun için de kitap ön sözü yazdık. Biz edebiyatçılara daha doğrusu kanat çekmek istiyoruz her vakit. Yani acılarında Allah etmesin, sevimcilerinde özleriyle olalım. Elimizden geldiği kadar işte hastalarımızı soruk. Hastalarımızı başkalarına da yani haberini veririk. Çok edebiyatçıların haberini anladırık. Mesela insanların haberi olsun ki bizim şeyler. Faaliyetlerimiz tabii bizim faaliyetimiz zengindi. Biz ustalığımız bir de en mühim ustalığımız. Bilsen biz yani 2003'ten sonra ben Kerkük gazetesini çıkarttım, o dergisini çıkarttım. 50 sayıya yakın çıkarttım. Ondan sonra bağladık o zaman Türkmen Eli dergisine. Bir gün Türkmen Eli dergisi Edebiyatçılar Birliği'nin bir şeyiydi. Yani
0: bir aynasıydı.
1: Bir aynasıydı. Yani bir yayın organıydı. Aynı zamanda gazete de çünkü Edebiyatçılar Birliği de Irak Türkmen Cephesi'nin bir kuruluşu sahibi. Biz evveli günden bu nazranı vermek istiyoruz. Diğer insanlara bu Irak Türkmen Cephesi'nin bir kuruluşudur. Yani bizim bize emek veren dayağımız olan cephemizdi. Cephemizin siyasatında cephemize hizmet etmek için de burada mevcuduk biz, varık biz.
0: Üstad, yani biz neçe dakikamız kaldı programa. Yani siz bir büyük edebiyatçı olarak hem de Türkmen Edebiyatçılar Birliği Başkanı olarak hem de bu uzun birikimden ve tecrübeden sonra yani Koyrat-ı Şehri nece görürsünüz Türkmen edebiyat alanında ve hem de yengi kıkan genç şairlerimize, edebiyatçılarımıza ne öğütleriniz var?
1: Vallahi kötümser değilim. Her şeyle milli şuur olduğu zaman şeyinde içinde o mevzunun konusunu güzelleşir. Çünkü Türkmen'i işlemek, mazlumiyatını işlemek, tarihini işlemek, coğrafyanı zengin bir meseledir. Onun için bir kusur da görmüyorum. Yani içinden çıkan gençler oldu, güzel koyraklarıydan, şiirleriydan ve başlılar kitap tabi etmeye de bunda da kusurları olmuyor. Yani ben onlara da, bir dayak olarak tecih etmekten yanındayım. Tecih edilemezlerini her zaman. Yazırlar, güzel yazırlar da. Ben, biz bile hayran kaldık yazdıklarına. Bu inkar olmaz. Kaldı ki çalışma, şairlik Allah'ın bir vergisidir. İlham Allah'tandır. Yani, ama insan özde çabalasa, özde muhavele etse, özü özünü yetiştirsin. Biz zengin bir edebiyata sahibiz. Edebiyatçılarımızı okumak güzel bir şeydi. Biz uşak iken böyle yaklaştık büyük edebiyatçılarımıza, sorduk. Her şeyi sorduk özlerinden, yardımcı olduk. Yazdılar bizim için, bunda bir şey yoktu.
0: Doğru.
1: Onlar öncüdüler, öncü oldular bir güne kadar. Biz özümüzü bu şekilde yetiştirdik. Tenkidi kabul etmeldiler, yani nakidi kabul etmeldiler. Yol göstermek için geçsinler, danışsınlar. Her şey bizim her zaman devamlı toplantılarımızda bu önerilerde buluruz insanlarımız.
0: Sağ olasın Ustad. Ağzı ürəyi ve sağlık. Yani bilmem sağlık durumu da elverişli değildi ama bizi kırmadınız. O yüzden ben tekrar ve tekrar Zat-ı Aluz'a teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Dünya durdukça durasız.
1: Sağ olasın.
0: İnşallah.
1: Sen dersi
0: bu cami içinden eksik olma.
1: Önceden de söyledim. Sen Aluz'da güzelleşiyor her şey. Programlar güzelleşiyor. Üd güzelleşiyor. Tambur güzelleşiyor.
0: Sağ olasın usta.
1: Dedeler yadigarı güzelleşiyor. Onun için ben mutluydum. Dinavuk'dan hemen dedim. Başarılar dilerim programlara. Sanu'dan yardımcı olmak bizim için bahtiyarlıktır.
0: Sağ olasın usta. Teşekkür ederim Zat-ı Aluz'a. Bugünkü programımız bu kadar. Gelecek programda başka bir şahsiyetle, başka bir isimle buluşmak arzusuyla. Hafızı Allah'a ısmarlarım. Kalın sağlıkla.

0: Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.
1: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Sevgili dinleyiciler, yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar.

tek olarak hareket eder. Sürüler uzaktan gözetir. İstediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder.

Şahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini ve ailelerini korurlar, kimseye yem düşmezler. Şahinler.

Bir ses sanatçısı olarak tanınsa da o sanatını Türklük davasına adamış bir mücadelecidir. Sanatçı ruhuyla halkının çilesine tercüman oldu. Kendi kalemiyle yazdığı ve ardından eşsiz sesiyle seslendirdiği horyatlar Türkmen gençliğine yol gösterici olmuştur. Karanlık odalarda maruz kaldığı esaret ve ağır işkenceler dahi onu milli davasından bir an olsa da vazgeçiremedi.

0: Başalıp hara gidin avcı elinden yürekleri dağlayan türküsü bin bir anlam taşıyordu. Bu sözler avcıların okundan inleyen bir ceylan misali, cellatların elinden yükselen bir feryadın dolaylı anlatımıydı. Ekrem Tuzlu mahbusa yatırılmasını ve orada yaşadıklarını bizlere anlatmaya çalıştı. İçtenlikle konuştu ve hala aklında kalan, hatta hiç unutmadığı o kara günlerden söz etti. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Bundan daha çukurlar serbest istemiyorum, şey açıklayayım.
0: Bari işte zaman, evet, zamanımız kısıtlı olduğuna hızlı geçiyor. Yoksa bunun detayları çok. Ustad, oradan çıktığımız...
1: Geldik Emre Amma'ya. Emre Amma'da aferdim. Valla dedik %100 bizi aparlı idam ettim. Ha. Hepimiz dedik. Ha abi. Biraz takriben 2 gün kaldı, 2 gün sonra geldiler bizi taraş ettiler. Ha dedim, leysa idam tamamdır. Onlar hiç idam etti, şey, taraş ettiler bizi. Biz de bilmiyorsan senin bizim itlak sırahını çıkıptı. O gün hakkında.
0: Bari.
1: Bizim muhbir de, muhbir de bizimlendi aynı zamanda. Bari. Adımızı veren ve biz öz de bizimlendi. Affedersen. Baktım bir bundan geçen takriben bir haftadan daha fazla kaldık Emre'nin amelinde. Bir de dediler gidin. Gırapımız becerime girmişiz.
0: Bari.
1: Gidin dedi, elbiseyiz oradaydı. Herkes öz elbisesini alsın. Attım. Bir kara torbaya koyuyorlar özünü. Gelende hepsi soyarsan gerek bir kara torbaya
0: koyuyorlar. Verdi ozlarına.
1: Ha, adresi verirler. Gidesin tabi alırsan özünü, asbabı girerse. Ben tabii saatim, nişanlı özgümü yedim. Aldım eşyamı, bu ikisi yok idi.
0: Ha, çalıblar onu. Zaten bu uyar özlerine.
1: Mühim canım.
0: Bunların da çalmasaydılar acabi. Yani çalmasaydılar benim tuhafıma geldi.
1: Oradan herhalde Emre'li Amma'dan bir yerde atlar bizim için, affedersen. Diyebilirim size bir oda, ne bileyim, büyük bir oda hepsi şeydi, asbaptı. Büyük bir oda hepsi şey, kurşaktı. Büyük bir oda ayakkabıdı, karmakaşı. Hani biz özlerimizi yıkıştırdık, hamdolsun. Bilmirik hareket ederiz. Muhammed Rauf'tan ben bir kelepçedeydik. Bettaş Hünkar da bitirmiyor. Aydın Sınavar, herkes iki deneni bir kelepçeyi var.

0: قزم زاشت بالمراتم ما محمد ما من عندي 8 6 افلسان سفر مامورك ديري جدم برس برتقال انم
1: بال
0: يا شتم انا ديري جدم برتقال انم الجواب بده ديري يوخ خالصت الرخ دينج خالصت الرخ
1: سايق
0: دي زمان والله قوم ما رحمه قان قال دي
1: سايق ديدم امرا خالصت الرخ
0: دير خالصت الرخ و دیدی پرتقال آلم من یشتم دیدی خالصت دروغ.
1: از زمان چه چیه؟
0: من میدیم 100% گذره کرد کیا؟ ادامه گفت مرا حمل وسنت که. والا فتم.
1: دیدو جمعت و؟
0: باخ نجات دیدم. محمد وتر بیان شام دا. دیدم محمد آیا بیزه باخ مگن؟ بس دو داغی چه بلاسن اسکیت گذره خالصت. دیدی نجات؟ دیدم من سیطره لحاسابی سیطره. دیدم اشته منر کن سایق دیدم dedim portakal alım Amerika o dedi sayık dedi şoför dedi halısta duruk dedim gelirek kerkim adam halı sadı geldi kerkikte de adam olsa kaybıdır bu kadar yoktu şeref demiştim hamdolsun ona dedim biz yine şahidakine sele betteşe sele betteşe aynen kimse kimseye bakmasın çünkü o bir şey hissetmesin dedim. Hakikaten hissedipti Amerika için hepsin az kaldı kalkslı otomobil içinde oynasılar.
1: Geldiniz Kerkük'e.
0: Geldik Kerkük.
1: Emine geldiniz.
0: Akşam saat 8'de ulaştık Kerkük'e. Aynen her tane parmışla bizi oraya getirdik. Olunca affedersem burada bizim muhbir
1: sizi udandı.
0: Bizimlendi. Bu gitti şeye محقق یاننا گتی دیدم من اوردا شبل 5-ci قولدا çok təzib etdilər mənim belə belə bəzi ifadələrim var istəram onları da geçək deyim daha fazla tutdu rəhmətli qahtan hörümüzünü gətirdi Necmeddinin Mirnavının qardaşı Necmeddini gətirdi dedim Salah şeyi gətirdi bərbəri yani 4 tane adam verdi
1: bunlar da gəldilər
0: Biz gel Bağdat'tan Emlil Amad'dan çıkıp direkt düz doğru saat 8'de bizi Kerkük'te ulaştırıp salaydılar. Gideydik eve.
1: Ne oldu sonra?
0: Bu niyette gitti dedi diye benim etrafım var bunların üzerine. O mecbur kaldı. Bizi 40 gün
1: koydu orada.
0: Müdürlük kaldı orada. Oh. Yani 40 gün fazla. Bak,
1: kaldınız mı diye Kerkük'te?
0: Müdürlük Kerkük'te.
1: Sonra 40 günden sonra
0: 40 günden saldılar. Sonra valla sen bak. Baktılar hepsi yalandı, kuru tövmedi. Hem bizimki hem o dedikleri insanların. Ondan sonra tabii geldiler herkesin. Onu da diyeyim sana. Ne Kıbrıshaneydi adı. Siyasi tutukların şeyiydi, sorumlusuydu. Sabah erte baktı bize saat takriben saat 9-10 ancak yemek verirdiler. Baktım kapını çaldı. Ben ona evvel doğrusu bir yuhu görmüştüm. Allah böyle kısaca diyeyim. O gece hakkına ki biz çıkacak. Konum görün. Şimdi oğlumu Yasin. Yasin nasıl koydum adını? Ben o yuhunun ardından çünkü aynen yuhunu konuşurum cemaatçi. Kahtan gelişi konuşurum özünü. Kapı çalındı. Hele yuhumu bitirmem şey kapı çaladı. O yüzden ya yuhuyu da ne dedim? Yuhum gördüm baktım elhamdolsun. Baktım ben Kerkük'te yan şey İmam Zeyn-i Abidin şeydi ziyaratıydı. Tavuk'ta.
1: Bana.
0: Geldim. Yuhumda geldim İmam Zeyn-i Abidin. İmam Zeyn-i Abidin'den gittim için yediram duza dediler Hasan Göram'ın, rahmetli Hasan Göram'ın babası geçinip Veli dedim geldim Duzda da onun taziyasını. Kaldım geldim. Geldim Duzda şey arka orada hamam yanında. Baktım bir ihtiyar yaşlı arka o tarafın. Dedi oğlum İkram Allah bu Kur'an teferrak olup. Vallahi. Allah bu Kur'an teferrak olup bu hepsini yukarıda görmüş. Bunu konuşurum cemaat. Allah bu Kur'an teferrak olup haber ögüne tecil edilir. Kur'an'ı aldım, açtım özün, Yasin sıra.

0: سبحان الله. Geldim şeye Hasan Kerem'in rahmetli babasının şan taziyesine. Baktım rahmetli şey rahmet tezeseydi. Oturuptu. Önünde de bir yeşil mektupta. Önünde de bir Kur'an. Bu oda hepsi Kur'an'dı. Bir Kur'an'ı aldım. Açtım baktım Yasin çıktı. Aynen gene Yasin çıktı. Valla yaptım. Andettim daha dedim. İlahi bir oğlum olsun. Ben bunu
1: tamam. Sizi geldiler Emin'den çıkarttılar. Heh. Gönderdiler eve. 40 gün sonra.
0: 40 gün gene herkesin saygılarımla burada. Herkesin kefili geldi.
1: Kefilden çıktı.
0: Hepsi hatta kefil. Affedersen. Herkesin kefili oldu saygılarımla hepsi. Bana kimse kefil olmadı. Kimsem yokuydu içeride. Kime dedim. Bir ihtiyar kayınbabam vardı. O da Arafa'daydı. O gecede ne giydim bunlar diyeceğim. Baktım. Bunlar hepsi çıktılar gittiler. Evet. Muhammed Rauf'tu. Cemaat hepsi gittiler.
1: Sağ kaldım.
0: Bes ben kaldım yalnız. Müsaid müemmidir emir. Müsaid emir yardımcısı. Diyelim ben kefilim olur. Vallahi. O kefil oldum ona. Dedim yatırım sen eve otur. Dedim vallahi isterim ki koy yerim. Ben işte Mansur şeyden.
1: Emin-ül Mansur'dan.
0: Emin-ül'den. Oradan ayaktan geldim.
1: Eyvah.
0: Evime geldim. Ha. Evime geldim baktım. Affedersen kapı bağlıydı. Komşumuz vardı. Rahmetli Muhammed. Komşumuz vardı. Geldim pencereden böyle baktım. Bunların haberi yoktu mu çıkmışlar.
1: Bari.
0: Pencereden baktım uşaklar Şahin Nenasi'den Erkan Zeynep Şahin Erkan Zeynep oturuyorlar komşu evinde. Orada bütün ben de çaldım kapını dedim. Ailesi çıktı sen ne yapayım? Bir şey bir
1: tabii.
0: Tabii. Yaptım.
1: Tabii. Yani senden olabilir el yakamıştılar sana.
0: Ha vallahi bizim
1: yengiden doğdu.
0: Ben habersiz bir kere eve girdim.
1: Ustad indi sen döndü ve eva.
0: Evet.
1: Döndü vazifaya. Tabii döndü vazifaya. Muallim lığva döndü.
0: Tabii ha burada bittim. Döndüğümden sonra tabii gittim şeyden Bağdat'tan evvel şeydi. terbiyeden vezir terbiyeden muvaffakat getirin bir de gerek şeye döndüm. Bari. Bir de vazifeme döndüm. Yani öğretmenliğe döndüm. Ama burada affedersen geldi Selamel Vatani'ye var idi. Evet. Şeyde Kerkük'te. Ondan da baktım vezirin şeyini muvaffakatını lağvettiler. La yuslah li ta'lim. Ta'lima bu daha yaramaz.
1: Bu ikinci tutuklanmakta. Bu indi döndü.
0: Ha.
1: Döndü. Tarık bin Ziyad maktabına döndü.
0: Tamam.
1: Tamam. Sizinden çıkan da o. Eminden salamdalar sani. Döndü. Tarık bin Ziyad maktabında öğretmenlik yaptı. Devam etti.
0: Tamam. Sen 82'den sonra?
1: Ha.
0: Ha tamam ben tarihimi ziyaret.
1: Ha ona gitti.
0: Ha tamam.
1: Orada devam etti. Tamam. Öğretmenlik yaptı.
0: Ha.
1: Daha sonra 86'da bir ayrı tutuklanma oldu sende.
0: Ha bu 86'da aynen 82, 83, 84, 85 hemçem affedersen 69'da Şahin oldu. 78'de evlendim.
1: Evet.
0: 69'da Şahin oldu.
1: 79'da.
0: Ha?
1: 79'da.
0: 79'da 80'de Erkan oldu. 81'de Zeynep oldu.
1: Bari.
0: Bu üçler Zeynep oldu. Orunca affedersen 86'da tuttular beni. Aynen o.
1: 11. ayın 3'ünde.
0: Evet.
1: 3-11. 86.
0: Gene 2 tane geldi mektebe.
1: Mektebe.
0: Apardılar beni.
1: Bari. Bu ikinci tutuklanma. 3 evet. yıl sonra.
0: 3 yıl sonra.
1: 3 yıl sonra.
0: 3 yıl sonra bir daha tekrar gene bilmiyorum ne gene ne yapacağım. İşte Ali Boş ne affedersen öz ailesini öz nefsini düşünmeyen insan, öz çocuğunu düşünmeyen insan bu gibi nasıl işlere yapar? Evet. Yapar bilmez affedersen. Girdim tabii müdür emniyet müdürü dedi Üstad Akram tefadal istirih. Gel otur.
1: Bak.
0: İstirih otur. Dedim özne anıma istirih amamal kanun. Bak. Dedim ben kanunun üzerinde oturmam.
1: Oturma.
0: Dedi hiç tabi böyle vataniyatı böyle dedim de hiç miçin. Halkır kimisinin otlasın ciyle vatçam uçkum. Ve adarısıl vataniye. Dedim ey halif. Mat istirih. İstişrafı. Ne içesem. Dedim eyden ma aşrabamal kanun. Dedi lazım tişrap. Elinde beliyet. Bir tehdit kimi. Dedi lazım tişrap. Dedim zaruri dedi. Zaruri ve ekthar. Daha fazla. Dedim ihtar. Dedi elin beliyetti. Dedi ihtar. Bunlardan birisini seç. Bes bir tekden yanımda durdu. Firavun'dan fazla. Dedi ihtar. Edna çay. Edna barit. Şerbet. Ve edna kahve. يا تختار او زمان كي دي محبه ذا لو شاي كاش كي شاي وزم بس من دي محبه ذا شاي ين الربيا بلا çaldığı kim bu kulağıma indi bu
1: o yanı udaki
0: ha bisim
1: kulağıma çaldı demek ki ustad orada sana diyende ne içisen
0: ha
1: bu alay
0: etsen sen yedirmiş çayın bir tazibi varmış ha eşkencesi.
1: O iyi de oturmayıpsa.
0: Bereket versin ben çayı derim.
1: Otursaydı o da başka bir mesele çıkardı.
0: Ha oğlum bizim. Affedersen. Vallahi hocam sen gözümden, ağzımdan, burnumdan, kulağımdan kan bayılmışım.
1: Orada bayıldım.
0: Bayıldım. Ama beni aparırlar. Bir zaman gözüm açtım baktım. 28 denen içine. Böyle şey ben mektepten aparırlar beni.
1: Vali.
0: O üzüme üstü çaldı. Ay usta sana göre hadi. Vallahi bazı yığılırız istemem. Vali. Gördüler beni bu halde dedim. Şey,
1: Ustad ben, orada ne ittihamı tevcih ettiler sana?
0: Abim.
1: Suçu neydi?
0: Vallahi üç ittiham birbirinden ağırydı.
1: Bale.
0: Birbirinden ağırdı. Birinci tövme affedersen ki bu muhbir yazıptı.
1: Bale.
0: Bu giderdi Türkiye'ye. Rahmetli Türkeş'le otururdu.
1: Bale.
0: Rahmetli Türkeş'ti. Türkeş buna para verirdi. Irak'ta ne kadar milliyetçi kimseler var. Bu şey toranlarının reisiydi. Toranların reisiydi. Bu tekriri böyle yazdı.
1: Bu bir.
0: Ha.
1: Bu bir.
0: Bu bir. İkincisi, affedersen. Saddam Hüseyin Nisan ayında geldi Kerkük'e.
1: Arafa'ya.
0: Arafa'ya geldi. Arafa'ya geldi. Bu tekrirde yazıp benim bir grubum var, bir hesabım var. Saddam Hüseyin gelende şeye Kerkük'e bir hesabım rahmet öyle ben bir ilkokulu öğretmeniyim.
1: Ne hesabı?
0: Ne topum var, tüfengim var.
1: Yani muhavalet ihtiyar.
0: Ordum var. Ha.
1: Suikast.
0: Mesem.
1: Yapmak istemsen.
0: Yani Saddam'ı öldüreceğim. Ben özüm ona
1: bu ki. Tam, üçüncü neydi?
0: İkincisi tuhaf bir şeydi. Hemen günde affetsen hürmetlerimle Irak indiden ben günde bir kap arak içerim. Benim tüm ana esas muhbir yani ki bizimle idi gene deyip de bu şeyin Hizb-i Da'vanın içtimaatı hepsi her zaman bunun evinde olurdu. Hepsi, bu da üçüncü tümaydı. Şimdi birisinden halas olurum. Ama mahkemede affedersen şey hakim özüydüm de Hamid Avcı'ydı. Dedi affedersen dedi hakim başka hakim Kaysi'ydi. Yazı innel muttehem yedda'i ennehu min şerrabil khamr mimma la yettefik ma'a mabadi hizb-i da'vet. İşte, o da aynı hamdolsun üçünden de
1: bu üçünden Kerkük emninde işkence yaptılar sana. İşkence yapırdılar Kerkük'te.
0: Abi, yani işkencelerin o kimse ki dedim cihazlar var idi içinde. Cihazlar var getirirdiler. Efsane bunun ben vallahi bazen bakardım işte bir şeydi. Fransızdı. Fransızdı işte. Fransa'dan geldi. O yapsa London'dan geldi işte. Hepsine yazılmış.
1: Yazılıp üstünde.
0: Ellerine bunlar. Hepsi ne kadar ecnebi devletlerde şey eşkence şey adatları vardı. Hepsi Irak'ın içine dolmuş.
1: Kerkük'te de var idi.
0: Ha Kerkük'te. Evet.
1: Neçe ay kaldı bu Kerkük emrinde? Ne çok iyi söyledi.
0: 19 ay 19 ay kaldım. Kaç? 19 ay dendi. 23 23 5 88.
1: Bari.
0: Mahkemem oldu şeyden Kerkük'ten.
1: Bu 19 ay içinde sen her çarptı emindesin.
0: 19 ay.
1: Bir buçuk yıldan fazla.
0: Kitabımızı göndermelermişler bizi. Yani istirle bizi çemen çürüdüğün için, çürüyağın şeyin Kerkük'ün
1: emniyeti. Bu bir buçuk il içerisinde aileyden muhacaha var idi.
0: Tekriben diyebilirim sana 6 ay sonra bir muhacaha açıldı. Ha. Ben oğlum şey sicinde olan oğlum, zindanda olan oğlum şey Basra'da yani ben, şeyde.
1: Bunu Simava'da. Ha. Bunu indi onu sorarım size. Sen burada olanda aynı zamanda uşakları tuttular. Ailavu, arvadavu.
0: Benim haberim yoktu.
1: Sen buradaydın Kerkük'te.
0: Benim haberim yoktu. Ben Kerkük'teydim. Kalmamıştı, yeri sormamıştı. Dememişler özlerine bu şey.
1: Yoktu yalnız.
0: Öderim. Yok diye bile yoktu.
1: Yok yalnız.
0: Yoktu buradan kendisi.
1: Sonra tutuplar, şu arvadı tutuplar.
0: Evet, sen arvada sen. Ben sizinle, benden sonra geldim de bunu Şahin açıkladı mesela da sen için. Gidipler şeye Şahin enesi yanına. Şahin enesi kaynenem özü ilan ediyor her zaman. Gidipler aldadı bile özünü. Kalk gider şeye şey.
1: Seni görmeğe.
0: Beni görmeğe.
1: Bari.
0: Bu da hiç bilmadan beladır. Bir abasın başını örtüp kaynenem de özü ilan beraber gelip bizim gider mektebe. Mektepte de kim var? Şahin'le Erkan'dı. Zeynep de uşak da hele. Zeynep 81 doğumludu. 3 yıllık, 2 yıllık idi.
1: Özde hamile adı Arvan.
0: Özde. Gebe edilmiş haberimiz.
1: Gebe edilmiş.
0: Diye böyleyse uşakları da koy babaların görsün.
1: Bak, onları da alıp.
0: Onları da alıp arabaya koyabilir. Gelip de mektebe. Bak. Mektepte kim var? Erkan'la Şahin. Onların boynlarında cantalarını boynlarında onları da koyup arabaya ana esas bunları uşakları da deyip de
1: babanızı
0: görsün. Görürken. Hemen oradan mektepten düz doğru boynlarında canta, Şahin enesi bir abi örtüp de ulaştırıp özüne her de Emlil Mansur'a. Emlil Mansur'dan ha parabla özüne Feryadi Merkezi.
1: Bari.
0: Ben bunlardan haberim yoktu.
1: Yoktu, bari.
0: Feryadi Merkezi'nde affedersen şey Şahin enesini konuştuğuna göre orada bir ay kalıplar orada. Bir şey yağış yağdı. Biz de hiçbir şey getirmemişiz. Ya bir şey ben bir abamı mecbur sardım. Şey odamızın altından uşağı suyu geçti.
1: Girmezsin.
0: Hepimiz uşaklar ben su içinde durmuşuz.
1: Bari.
0: Uşaklar ben bu bak bu nece bir hayat yani nece bir şey diyeyim.
1: Sonra Pardar Özer'in bu mevzuğa ben inşallah Hacıya'yla bir programda bunlar konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Kısaca kesek, Pardar Bağdat'a sonra Pardar Özer'in Samava'ya.
0: Hepçim, Bağdat'tan işte kapalı otomobilde gayr bir şey Yasin, affedersen Yasin de o sırada olmuştu. 83 doğumluydu.
1: O da uşaktı.
0: O da şey, bir Yasin yığladı, nefesi kesildi. Kapalı otomobilde az kaldı ölsün. Dedim, dakikada bir şey, nene, bize parla babam kimin edep etmek ha. Derim bunu diyedikçe ben yıklarım özleri ya öyle. Kapattım. Ben dediler bizi Bağdat'ta Emlil Amaya. Emlil Amaya'dan apardılar bizi Nükret Salman'a. Samava'ya. Samava'da deri kaldım. Bunlar da beraber özüm şah.
1: Orada da doğum yaptı.
0: Onu inşallah Şahin Enes'i daha açıklar sen için.
1: Siz bu arada Şahin Enes'inin sicinde olmağında siz bu bir tarafta çakta sicindeydiniz.
0: Ne?
1: Ha zaman gönderildiniz Bağdat'a mahkemeye.
0: Mani?
1: Mahkemeye gönderdiler sana o zaman.
0: Kerkük'te. Kerkük'te 23, 5, 5 88.
1: Bari. 70, mahkeme Bağdat'a. Mahkeme-i Thavra. Thavra.
0: Mahkeme-i Thavra.
1: Avad-ı Bender.
0: Avad-ı Bender mahkeme.
1: Bari. Orada ne oldu?
0: Orada işte tabii mahkemede ondan aydık tabii. Orada işte soru soruldu benden. Dedim işte sen bizden niye korkmuşsun? Dedim ben sizden evvelkilerden korkmamışım. Evvelkilerden korkmasın. Dediler ki, bizden başka kim var? Biz de korkmayayım sen özünden. Dedim ben sizden evvelkilerden korkmamışım. Sizden nice korkum. Dedi bizden evvel kim var? Özü ya. Dedim benim de elim açıktı.
1: Kafas içindesin.
0: Elim açıktı.
1: Kafastasın.
0: Dedi bizden evvel kim var? Yani erkek var. Bizden evvel olsun. Özden bu şekilde sorusu budur. Bizden evvel kim var? Haddetten. Dedim sizden evvel Nur-i Said, Salih Cabır. Bu düzde. Nur-i Said 54'te. Nur-i Said, Salih Cabır. Yani melekiyet zamanı.
1: Bari.
0: Salih Cabır, Abdülillah, Feysel II, ikinci Feysel. Feysel II, Abdülkerim Kasım, Abdüselam Arif, Abdülrahman Arif, Abdülrazzak Naif, Abdülaziz Al-Uqayli, Ahmet Hasan El-Bekir. En son dedim
1: Saddam
0: Hüseyin hafızallah da kıfıl ettim özüne. Olunca affedersen dedi bu merhaleleri dedim hepsini görmüşüm. Görmeseydim ne işi sayarım sana. Tabii. Dediler %100 bu şey müsteşarlar hocam oturanlar dediler Ekrem Düzlü gitti.
1: Edamdı
0: hocam. Ama Allah evvelallah sonra Ehl-i Beyt neçe kurtun ağzına 11 on var bir tutuklu, 11 defa tutuklansın, 11 defa. Bir insan ikinci de, üçüncü de kalıyor, dördüncü de, 11 defa. Bu emrim seni, o sizin seni, halakır herhamda.
1: Orada hüküm verdi.
0: Orada rahatsız karar çıktı. Bir tane adam.
1: İsmail'iydi adam.
0: İsmail rahmetli. Allah bizim muhbirimiz yani. Özde yanmam Allah bunu nece şaşırtmıştı.
1: Sonra size ne verdi?
0: Üç tane yani o bir tek adam oldu. Üç tane affedersen muhabbet. Dört tane valla. Dört tane muhabbet biri maniydi. Burada baktım adam adamlarla yoktu. Hamdolsun ilahi elim kaldırdım. Şükür olsun Allah'ım söyledim. Burada affedersen sordu bana dedi üstad her güldüm gülümsündüm hamdolsun kurtardım anası yani muhabbette ebedi hükümde bir umut var yani ba. Bir amel var ba. Ama adamda yoktu işte.
1: Madde ona çaydı rakamda çaydı madde
0: böyle
1: hüküm madde ona çaydı
0: 170
1: 170
0: hatta affedersen daha hamdolsun orada Abu Ghraib'te Irak savaşıydan İran savaşı durdu. Vay. Durunca Saddam aflık verdi Ahmet'e. Aflık verende ilk defa saygılarımla
1: Kürtler için
0: bas Abu Ghraib'te 6500 sicin var idi. Çeşit Arap, Türkmen 116 tane Türkmen idi. Rahmetli bizim Seyyid Fatih Şakir idi bizim.
1: Muhammed Azzat.
0: Bahaddin Kocavi idi. Bunlar hepsi
1: oradaydı.
0: 116'dan aydık. Ama kalanı çok saygılarım da Kürt'üydü. Bunlar çıktılar peydi. Üç kere aflık. Üç aflık verdi. En son aflık benim madama şimdiydi. Hamdolsun 23. Beşten yan için 24. 4-10'da çıktım ben.
1: 5 ay kaldı.
0: 5.
1: 5 ay kaldı. Ondan sonra döndü uçarga.
0: İşte he onda geldim affedersen şeyh beni daha bir talime vermediler.
1: Ha.
0: Terbiye verdiler.
1: Mülahaza
0: akdem. Akdem ya kadamatım çok iyiydi. Orada şey talebe bir günü şeyine iki ay işlerdim. Baktım işte bir kitap geldi. Kimin şeyi hizmeti 25 ilse edebilir şey.
1: Takaüd
0: olsun.
1: Çıktım. Ondan sonra bu ailen nece besledi? Ne işledi? Bu sicinlerden sonra, bu hükümlerden sonra.
0: Ben hiçbir işten çekilmedim. Çünkü ne ki bırakmadım dedi. El açar. Doktor ile el açar. El açar, doktor ile el açar. Kesilsin o parmaklar. bir namarda alacak. Kesmene bir hamd olsun ki parmaklarımı kesmeme için namarda muhtaç olmam inşallah.
1: Farklı ben o merhalanı gördüm sizi. Farklı işlerde işlerdi.
0: Babacığım.
1: Çok farklı işlerde işlerdi.
0: Çok işlerdi. Şahidim o merhalaya. Kore pazarında Semir Ekmekçi var ya dedi. Semir Ekmekçi. Bahtı Boşan. 90'dan sonra Boşan dedi. Dedi ustad valla bir şey diyeyim sana. Korkuram şey beğenmezsin dedim. Ne dedi? Dedi valla benim hesabatım yoktu. Gel hemen ekmekçiye. Ekmeğini ne kadar ekmek satarım onu. Onun hesabatını tut benim için. Dedi ahımım ben geri erte kalkarsan gelersen. Demiştim baştan gözlerden ama saat 3'te kalkardım.
1: Giderdi Kore'ye.
0: Giderdim Kore'ye pazarında. Kore'ye pazarında Sakarlı tarafı bir sokakta onun ekmekhanası oradaydı. Burada bir olay oldu. Ben durmuşum ekmek gelenlere ekmek veririm. Bir tek baktım bir efendim. Dedi hay ustad ekmek satsar. Belçim. Dedim ya rızık satırım. Zaten ya valla bu sene göre diyor ki. Bana dedim. Dedim bana göre diyor ki git bana bir maya ver. Gidim karıştı işte. Git bana bir maya ver. Vallahi. Hatta ekmek
1: satmaya bak. O dönemde ustad hisar oldu.
0: Ha?
1: Hisar idi. Çok zahmet idi. Evet, ailelerin geçimi.
0: Evet,
1: çok zahmet merhalaydı. Ki biz o merhalaları yaşadık.
0: Git bana bir şey verdim. Bu bir ekmekçilik yaptı. Ben de sabah teze karabağ müdürü. Allah muvaffak etsin özünü. Diğer bu baştan bize dedi gel. Şeye buraya devam et. Burada bir mukavul var.
1: Ben.
0: Onun yanında şey hesabatı bir şey. O beni ne etti mukavul ki? Saygılarımla bir gün elime sonda verdi. Dedi bu şeyler, bu kankirleri sulayın. Ben. Günlüğüm 750 filiz. Tuttum bu kankirleri sulurdum.
1: Bak.
0: Yapsın bizim. Hepsi mi? Yere düşen mihleri düzlürdüm özleri. Hiç verirdim özlerine. Hatta
1: bu. Bu şekilde uşakları büyük etti. Bu şekilde maşallah kuleyi bitirdiler.
0: Hamdolsun indi kadar. Aferin sana. Altı oğlan sahabı Allah'ın vergisiydi bu. Benim bütün harekatımdan, benden Şahin Enes'in harekatımızdan. Hamdolsun diye altı oğlan oğlumun da Allah'ın hidayatıyla, evvel Allah sonra Elbeyt'in hidayatıyla hepsi hamdolsun namaz. Dememişem özle namaz kılın. Dememişem özlerine oruç tutun. Dememişem özle valla ve billahi ve tillah. Her bir zaman bakarım şey, Şahin hala 6-7 yaşına girmemişti valla namaz kılardı. Ramazan gelir de oruç olur. Ben dememişim özlerim.
1: Zaten
0: Allah tarafından
1: zaten Şahin ki şimdi doktor Şahin'di maşallah. Hı-hı. 9 yaşından tutuklandı. Hı-hı. O da sicinleri gördü 9 yaşına. Hı-hı. Üstad biz programımızın sonuna geldik. Bu gerçekten gerde
0: ben
1: bırakmış olduğumuz...
0: Ben Allah'ın sözünü için bu yani bunları kısacasına saygı hürmetlerle bizi işleyenlere, bizi görenlere hürmetlerimle, saygılarımla hala da ben bu milletin bana gösterdiği duygunu, bana gösterdiği takdiri, affedersen, hala da borçluyum özlerime. Ve inşallah ne kadar ömrüm kalıpsa düze kurban, yok egri,
1: düze kurban.
0: Valla nence ömrüm kalıpsa kalan da size kurban.
1: Allah.
0: Beni sevenlere kurban için.
1: Allah uzun ömürler versin.
0: Yalnız biz Türkmen derim, diyeceğim, saygılarımla, hürmetlerime, Arap kardeşlerime, Kürt kardeşlerim, Mesih kardeşlerim, benim mende görüşüm, hayata görüşüm, hepsini bir gözle görürüm. Evet.
1: Ben teşekkür ederim adıma, ekibimin adına, televizyonumuzun
0: daha
1: adına.
0: En fazla ben bu görüşmeye bir tarihi görüşme sayarım özüm. Çünkü onu saygılarımla bundan evvel görüşmeler yapmıştım fendi tarafına. Ama bu siyasi tutuklu bunu çok kimse bilmirdi.
1: Bari.
0: Ama bir günden sonra bilseler ki bir şey nece diye şey bizim başımıza gelen ve bana benzeyen kimselerin yalnız o gözle görmezse biz ses sanatkarı.
1: İnşallah gözle... milletimiz onun farkında duyarı bir milletimiz var.
0: İnşallah
1: onun da göstergesi biz bu televizyon aracılığıyla bu programları yapırız.
0: Aferin bu milleti o duygulu kimseler ki dediğim horiyatları, dediğim şairleri, O çektiğim eşkenceleri hepsini anlayan insanlar için dediğim kimi badam tanır, badamçı badam tanır. Badam tanır, badamçı badam sarraf paradan bile adamı adam tanır.
1: Çok teşekkür ederim usta. Ben sana çok teşekkür ederim.
0: Ben de özellikle çok var olsun bu Türkmenler televizyonu diyebilirim senin milyonlarca Türkmenlerin dilini aleme yayımladılar. Şehitlerini aleme yayımladılar. Şimdi çok devletler bilmirdi ki Irak'ta bu gibi Türkler var. Bu gibi Türkmenler var. Hepsi kahramanlıkla ve bundan gelecek günlerde inşallah bundan daha parlak olsun.
1: İnşallah.
0: Ama o kadar diyelim yalvarırım işim. Hiçbir zaman gençlerimiz birbirlerini düşmesler, birbirine benliksenlik etmesler. Aynen. Benliksenlik etmesler. Mesela bu demesin ben telafi edeyim, bu demesin ben birbirlerini bir araya gör gider bir araya. Toplanakın, gelakın hepimiz bir araya.
1: İnşallah ne bir aradayız. Evet. Omuz omuza hareket ederiz. Sizi doğuran millet her zaman diri kalı, canlı kalı. Tekrar teşekkür ederim. Çok hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Özellikle Türkmenyeli televizyonda ve bütün çalışanlara Allah üstün başarılar dilerim.
1: Sağ olun.
2: Zalim rejim sadece Ekrem Tuzlu'yu zindana atmakla yetinmedi. Eşini ve çocuklarını da alıp o kara zindanlara kapatmıştır. Hamile olan eşi 3 çocuğuyla birlikte tutuklu olduğu o mahpusta doğum yapmış. Ekrem Tuzlu'nun gözleri dünyaya yeni gelecek oğlunu beklerken gökyüzüne gözleri takılı kalmıştır. Ne baba evlatlarından haberdardı ne de evlatların babadan bir haberleri vardı. Her biri zindanların derin karanlıklarında, işkencelerin altında inliyorlardı. Zavallı anne ise o soğuk, o kasvetli mahpus odasında doğum yapmış. Yavrusunun bu zalim dört duvar dondurucu nefesinden kurtarmak için cellatlara yalvarıyor. Minik bebeğine bir nebze huzur dileniyor. Ancak merhametten yoksun cellatlar buz gibi bir sesle reddettiler. Annenin rahminde dahi olsa o da bu lanetli kaderin bir parçasıdır, bir suçludur derler ve zavallı yeni doğan bebeği mahpusta tutarlar. Konuşacak daha çok şey vardı elbette. Ancak bu kadar aktarabildik. Her şeye rağmen şahinler yurdundan göçmez. Hoşça kalın.
3: Şahinler yurdundan göçer mi sandın?

Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar programını sunmak istiyorum. Bu programı hazırlayan ve sunan ben Ehsan Özer. Türkmenlerin üzerinde baskıların yoğunlaşması, boykot olaylarını bahane eden Bağız yönetimi 1971 yılından sonra Türkler üzerinde baskılarını daha da yoğunlaştırmıştır. 1972 yılında Türkmen iş adamlarına kredi verilmemesi için devlet bakanlarına talimat verildi. Türkmen tüccar ve esnaf devlet idaresindeki şirketlerden mal almanın Türk olmayanlara açık olduğunu görmeye başladılar. Türklere devlet dairelerinde çalışma yapıları da kapatıldı. 1972'de Kerkük Petrol Şirketi'nde çalışan 10 bin kişi arasında ancak 500 Türk yer almaktadır. Üniversitelerden mezun olan Türk bölgelerine tanınmadı. Bunlar Basra, Bağdat gibi Arapların yoğun olduğu yerlere tayin edildi. Türk bölgelerinde devlet mamuriyetleri ve işler Arap ve Kürt kökenli olanlara verildi. Musul'a bağlı Türkmen köylerindeki çiftçilere de baskılar uygulandı. Selamiye adındaki köyde sırf Türkmen olduğu için Cafer Rıza Arafat 1 Aralık 1972 tarihinde idam edildi. İnsan haklarına aykırı uygulamalar. Irak'ta lise mezunu olan öğrencilerin lise bitirme sınavlarında kaldıkları puanlara göre fakülte ve yüksek okullara girmeleri kazanılmış bir hak iken Türk öğrencilerin bu hakları ellerinden alındı. Diğer yandan Bağız Partisi'ne kayıtlı olan öğrenciler ve bu partiye bağlı bir öğrenci teşkilatı olan Ulusal Irak Öğrenci Birliği'ne üye olanlar düşük puanla dahi istedikleri bölümlere girebildiler. Hatta bunların öğrenim gördüğü özel fakülte ve yüksek okulların açılmasına imkan sağladılar. Böylece Türk kökenli öğrenciler yüksek puan tutturmalarına rağmen insan haklarına aykırı olduğu halde kazanmış oldukları tıp, eczacılık, dişlik ve mühendislik dalları gibi bölümlere girmediler. Bağız yönetimi Türklerin tabii vatandaşlık haklarını tanımayarak insan hakları ihlaline devam etti. Türklerin çoğunlukla oldukları yerlerin etnik yapısını Türklerin aleyhine çevirmek için her türlü yola başvuruldu. Türk şehirlerin mahallelerinin yanı sıra köylerdeki muhtarlıklar bile Araplara verildi. Köy halkının tamamının Türk oluşu dahi bu uygulamayı değiştiriyordu. Arapların Türk bölgelerine yerleşmesi teşvik edildi. Köylerin Türkçe olan adları Arapça adlara dönüştürüldü. Kerkük adına da tahammül etmeyen yönetim 1976'da bu tarihi Türk şehrinin adını millileşme anlamına gelen El Tamim olarak değiştirdi. Arapların Kerkük'te yerleşmelerini teşvik eden, buraya göç eden herkese 10 bin dinar Irak parası, o zamanki raiçle 33 bin Amerikan doları hibe ediliyor. Taşınma masrafı ise olarak da buna 5 bin dinar yani 16 bin 500 dolar banka kredisi ile inşaat yapmak veya arsa satın almak için de 10 bin dinar yani 33 bin dolar veriliyordu. Buna karşılık Türkmenlerin arsa satın alması ve inşaat yapması emniyetin izin vermesine bağlandı. Türklerin gayrimenkul alım satmaları böylece kontrol altına alındı. Özellikle Türk'ün Türk'e gayrimenkul alış satış engellendi. Ancak bir Türk'ün malını herhangi bir araba satma hususunda büyük kolaylıklar sağlandı. Bütün bunlardan başka bir Türk kızı ile evlenen her araba 10 bin dinar yani 33 bin dolar hediye ediliyordu. Bağdat yönetimi Türk bölgelerindeki camilere halka

Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar programını sunduk. Gelecek hafta bir daha buluşmak üzere. Esen kalın.

0: Kerkük'ten herkese merhabalar. Bir Demet Hatıra programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü programımızın konuğu Irak Türklerinin medarı iftiharı olan büyük araştırmacı ve yazarımız Necat Kevseroğlu. Hem Irak'ın genelinde, özellikle de Irak Türklerinin Türkmen yörelerinde hem de Türk dünyasında tanınmış bir yazarımızdı, araştırmacımızdı. Hem heykeltıraş, hem araştırmacı ve hem yazar, hal hazırda da Irak Türkmen Cebesi'nin lisani hali olan Türkmen Eli gazetesi ve dergisinin baş yazarıdır. Ustadım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum efendim, teşekkür ederim.
0: Sizi gördük, sevindik. Allah uzun ömürler versin.
1: Çok sevindim. Her şeyden önce Irak'ın aydınlık yüzü olan Türkmen Eli televizyonuna başta genel müdüründen ta tüm sizler ve emeği geçen kamera arkasında olan mesul askerlere canı gönülden teşekkür edip başarılar dilerim. Çünkü Irak Türklerinin tüm kültürünü, edebiyatını, her şeyini dünyaya yansıtan tek televizyonumuza canı gönülden başarılar dilerim.
0: Sağ olasın usta. Dünya durdukça durasız inşallah.
1: Siz de sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Yani böyle bir ortamda on binlerce kitabın içinde yaşamanın başka bir zevku vardır. Evet. Yani buradan konuya girsek ustadım. Evet. Yani bilindiğim kadarıyla 30'a yakın kitabımız var.
1: Evet.
0: Yani Irak Türklerinin, Türk'ün, Osmanlıların varlığını burada bildirmek için Irak Türklerinin hem geçmişlerini, hem eserlerini, hem de hatta para birimlerine kadar, hem de coğrafi yörelerine kadar İşte A'dan Z'ye kadar kaleme almışsınız. Hı. Ama yani bu kütüphanadan şey etsek, kütüphane içinde böyle bir kühne kitaplar içinde, eski divan şiir içinde, eski Osmanlıca yazılan kitapların içinde ne zevk alsınız?
1: Yani gençlikten günümüze kadar hayat işte hep bu kütüphane içinde geçti ve geçmektedir. Tabii kitapsız yani insanoğlu bir ev kitapsız olduğu zaman yani zannedersem bir aynı bir kel kıza benzer ki.
0: Doğru.
1: Efendim bir de kitap insanın işte her şey insanın varlığıdır, insanın kendisidir. Bilimle yani her şeyle insanoğlu yani kitapsız yaşamak imkansızdır. Onun için biz gençliğimizden rahmetli dedem biz o yaşlar Kerkükler babaya dede söylenir. Dedem biz gençlikte işte çok teşvik ederdi bizi. Her şeyden önce tarih okumaya da. Mesela derdik bir insan tarihini bilmezse coğrafyasını diğerler kullanır.
0: Çok güzel.
1: Biz o zaman anlamazdık ki tarihini bilmeyen coğrafyasını başkaları kullanır. Onun için Türk milleti hakkında, Kerkük hakkında, efendim, milletimizin folkloru, edebiyatı, şairler hakkında tüm Irak olsun, dışarıda olsun yayınlanan kitapları alıp getirip bize derdi ben size okuyun, bana anlatın. Öyle.
0: Yani okuyup yazarlığı yok herhalde, o kadar kitap sevgisi de var.
1: O kadar kitaba önem verildi. Onun için o gençlikten işte bizim bende bir kitap sevgisi oldu. İşte bir birikim oldu. İşte 2-3 o da öyle.
0: Ne mutlu size.
1: Evet.
0: Ustad yani bir bilgiler vereyim. Siz 1949 senesinde Kergün Çay Mahallesi'nde kadim mahallelerinden olan evet. Çay'da Musalla ortasında dünyaya gelmişsiniz.
1: Evet, ben
0: bu ortamdan biraz konuşsanız. Evet,
1: 1949 yılında Çay Mahallesi, bir de Musalla Mahallesi ortaya iki büyük mahalle dedikleri. Dede Hamdi Hamamı'nın tam
0: bitişi
1: ana zeddenin üzerinde olan dedemin evinde doğdum, Kevseroğlu'nun. Ki o bölgede de bizim aile Kevseroğlu diye.
0: Ha soyad oradan kaldı.
1: Zaten o bölgede Kevseroğlu evi dedikleri için o soyad bizim aşiret onu oradan aldı ki 1949'da işte dünyaya göz açtıktan sonra Kerkük'te ilk eğitimi bitirdikten sonra öğretmenler enstitüsünü bitirdim 1968 yılında. Ondan sonra gidip eğitimimi Bağdat'ta teknoloji şeyinde tabii benim branşım tornar yani. Tarih değil yani.
0: Doğru.
1: Teknoloji üniversitesinde de tamamladıktan sonra 25 yıl Musalla Orta Okulu'nda tayin oldum ve oradan da emekli oldum.
0: Ama usta güzel tablomuz da var, sizi gördüm yani el kazma.
1: Tabii dediğim gibi yani. Biz teknik bitirdiğim için gençlikten eskiden de bizim bir nazar marangozluk dediğimiz ki bizim Kerkük ağzıyla nazarlık dedim bir daimin bir nazar mameli var idi. Orada da çalıştığım için gençlikten tahtada kazma işleri.
0: Yani orada bir atölye haline gelmişti.
1: Oldu evet. Öyle merak ettim ki Irak'ta da her zaman bu kazma işlerinde her zaman ben Irak'ta 1980'lerden ta son günlere kadar birinci alırdım. Bütün tablolarım Leyla Attar'ın denetimiyle Bağdat'ta sergilenirdi. Bütün Irak çapında sergilerde tablolarım her zaman birinci alırdı. Evet.
0: İlk kitabı ne zaman bastınız?
1: İlk kitap 1969'da
0: ben gördüm, kabuğunda yazmıştı.
1: 69'da Molla Nesreddin adında ilk kitabı ben...
0: Eski Osmanlıca yazdım.
1: Osmanlıca, eski Türkçe. O zaman bizde Irak'ta yasak idi. Yani yeni Türkçe kullanmayı kabul etmezlerdi. Onun için Osmanlıca, eski Türkçe yazdı. Ön sözünde kardeşim Aydın Kerkük yazdı. Kerkük'te Cumhuriyet matbaası vardı. Orada 1000 adet bastık. Fiyatı da 60 filisiydi. Yani 50 filis maliyetiydi. 10 filis de kütüphanesi için bıraktı.
0: Ama kalmadı piyasada.

0: Cennet mekan. Ata tarzı başı size her zaman yani yakın dostuydu, size önem verip sizi severdi. Yani onun bir katkısı oldu bu
1: Tabii
0: bu
1: benim
0: vadide.
1: bu 25, 27, 30 kitaba yakın ben kitap yazdım. Kerkük ve Türkmen kültürü hakkında, tarihi hakkında. En büyük katkısı olan hocam Ata Terzibaşı'dı. Ben tabii ki bizim bir akrabalık da geçer Ata Terzibaşı'nın ailesiyle beraber. Gençlikten ölüm gününe kadar. Sen de bilirsin ki sen de bizimle beraber her zaman hazır olurdu. Hocamla beraber ömür geçti. Onun katkısı çok büyüktür. Bana kaynak vermekte, tevcih etmekte. Ondan sonra bir de en büyük tavsiyeleri Necat derdi. Bir kitap yazma ki önceden kaynak alınmazsa yani diğer yazarlar tarafından. Bir de bir cümle bile yazılmasın ki topluma, millete hizmet etmezse. Evet. Onun için hocamın katkısı çok büyüktür. Hayat boyu ben hocama minnettarım ve borçluyum.
0: Burada geleneksel kurumlarıyla Kerkük.
1: Evet.
0: Bu sizi 2023 senesinde
1: evet.
0: Basılan güzel bir şey. Bu kitaptan bahset sağ ol usta. Tabii hepsi birbirinden daha güzeldi kitaplarımız.
1: Tabii. Bu kitap bilsen 2003'te geleneksel kurumlarıyla Kerkük bunu yeni Türkçe olarak Türkçe yazdım. Tabi bu kitap Kerkük'te olan bütün tarihi kurumlarını kapsamaktadır. Aynı zamanda da Kerkük'te mevcut olan sanatlar, falancılık, altınçılık, marangozluk, nazarlık, zırhçılar, efendim bütün Kerkük'te olan kazançılar, bunun menşai nereden gelip, neze gelip, neze gelişi, bunun ustaları kimdir, sanatında kullanan aletlerin adı. Burada bu kitabı bir okuyucu okuduğu zaman hemen hemen Kerkük'ün özelliğini, milli kültürünü ve daha doğrusu açıkçasına Türklüğünü Kerkük'ün bu kitapta anlar ki tüm bu kitap geleneksel kurumlar mesela tarihi eserler olsun, nefti olsun, ondan sonra mazarlıklar olsun. Mazarlıkların yanında camiler, medreseler, okullar, matbaalar, sinemalar, tüm kurumları kuranlar Kerkük'lü Türkmenlerdir.
0: Zaten ben görüyorum Üstad, yani bu son zamanlarda çok sayıda üniversite öğrenciler, talebeleri geldiler sizden bu kitapları kaynak olarak gösterdiler. Hem de Kerkük adı çok kitaplarımızda geçiyor. Kerkük'te ilkler. Evet. Havadet, Kerkuk, Arapça, Türkçe sizin tabii kitaplar
1: ben yazıldı. Ben bilirim ki, bilirsen ben yani Kerkük tarihini yazmazdan önce Kerkük tarihi yazılmamıştır. Bütün tarih kitaplarında, kaynaklarda bir satır, iki satır, üç satır bir mevzu geçmektedir. Efendim ben işte düşündüm, önceden Arapça yazdım, o da Arapça nişi yazdım. Zamanında Bağdat'ta 9 cilt Hadaretül Irak adında bir kitap yazıldı. Bunun komisyon başkanı rahmetli büyük alim İmad Abdüsselam büyük muarrıktı.
0: Tamam, Allah affetsin.
1: O adam yaptı özün. Bağdat'ta bir tarihçiler Arap tarihçilerinin bir kurultayı oldu. Ben de ona davetliydim. Onu adamdan bir sitem ettim dedim. Sen 9 cilt kitap yazıpsız Irak'ta. Halbuki Türkmenlerin, Irak medeniyetinin oluşunda Türkmenlerin çok büyük katkısı vardır. Çok büyük tarihi eserler olsun, giyim olsun, tatlı olsun. Irak'ta tatlı, Arap milleti tatlı diye bir şey bilmezdir.
0: Halaviyet yani.
1: Halaviyet dediğimiz. Ondan sonra giyim meselesi. Selçuklular Irak'a girdikleri zaman ki Abbasi halifesi davet etti özünü gelsin bu vahiyelerden kendini kurtar etmekte artı olur geldi. Büyük Selçuklular burada imparatorluklarını kurdukları hakimiyetlerini sürdükleri zaman ondan da sonra altı Türkmen devleti hükmettiği zaman Burada Türkler kendi kültürlerini de taşıdılar buraya. O zaman bu dediğimiz halaviyet olsun, cihim olsun,
0: mutfak olsun,
1: mutfak yemek meselesi olsun.

0: çox Bağdat'ta hatta xəlife bilə Türk sultanlarının girdiği asbaplardan başladı girməyə. Xanımları, Türk xanımların girdiği şeyler. Onun için ben de bu kitaplarda Irak'ta olan büyük zengin Türk varlığını yansıtmaya, anlatmaya başladım. Onun için adamdan bir etapta bulundum. Dedim siz bu kitaplarda bizim şeyi almadınız. Türkmenlerin medeniyetini, kültürünü bu kitaba. Hocam dedi siz Türkçe yazsınız bizde kaynak yok da Arapça. Geldim akşamsı hocam Atat rahmetli hareket ettim. Dedim İmad Abdüsselam'a böyle dedim bana böyle söyledi. O dedi oğlum doğru değil. Sen de ben bu Safahat min Tarih Kerkük kitabını o zaman Türkçe yazmıştım. Kerkük tarihinden yapraklar. Hemen dedi çevir Arapça yazın. O günden başladım Safahat min Tarih Kerkük Kerkük tarihini Arapça yazdım. Arap toplumuna anlatmak. Ondan sonra Irak'ta bu mavi kitap dediğimiz El-Ma'alim el-Hazariye el-Türkman fil-Irak. Irak'ta bugün ki bugün Bağdat olsun, Basra olsun, Musul olsun, Kerkük olsun, Irak'ın herhangi bir yerinde bir eser tarihi varsa inan ki o bir Türkmen ve Türk eseridir. Onun için ben bu kitapta topladım bütün bu eserleri. Bu kitapta hatta Suudi Arabistan'da birinci de aldım. Beni 10 gün benden bu geçen dönem Hasan Nazım Kültür Bakanımızla beraber 10 gün ikimiz yettik Riyaz'da. Orada çok güzel konferanslar Türkmen medeniyetini, Türkmen tarihini hatta Sanuk Hoyratları orada şerh ettim. Doğru. Baba bizim Hoyrat'ta da zengin bir kültürümüz vardır. Onları Suudi Arabistan'da çok güzel cesine anlattım, çok güzel geçti.
1: Biz şeyden bahsettik yani yurt dışı seferlerimiz çok çok iyiydi yani evet. Konferanslara, kurultaylara, toplantılara katılısız. Evet. Yani Türk dünyasında nece gördünüz yani Irak Türklerin bu kültürünü, kitaplarını nece karşıladılar?
0: İnan Cumhur Bey ben sana bir şey diyeyim. Ben bütün Türk dünyasının kurultaylarına diyebilen katıldım. Ve o karşıda şeyinin medalyası da ikinciliği de ben aldım ki Türk dünyasını araştırma ödülünü. Orada da anlattım da ki dış Türklerde en zengin diyebilirim sana kültüre sahip olan, milli kültüre sahip olan, birikimi olan Irak Türkleridir. Irak Türklerinin çok zengin bir müziği vardır. Irak Türklerinin çok zengin bir edebiyatı vardır. Irak Türklerinin zengin bir mutfak kültürü vardır. Onun için bizim kültür ama ne yazık ki biz her yanımızda yani dediğim yani doyurucu bir şekilde kendi kültürümüzü ne Türk dünyasına ne Araplara tam anlatmadık. İşte elimizden geldiği kadar bu kitapları da anlatmaya çalışmaktayız.
1: Ustad size bildiğim kadar mesela TİKA kurumları şeyin evet. Türkiye'nin muhtelif müesseseler, resmi müesseseler tamam. Başta TİKA olmak üzere de evet. Yani son zamanlarda da orada.
0: Tabii TİKA bir büyük bir kültür bir oluşumudur, kuruluşudur. Dünyada çok büyük Osmanlı eserlerine ehemmiyet veren bir kuruluştur. Çok takdire şayan eserleri vardır. Kerkük'e bir heyetleri geldi ve başkanları Sayın Sarkan Bey de geldi. Kala'da söz verdiler ki bizim Gök Cümbet Bağdat Hatun'un türbesini restore yapsınlar. Ben de bir komisyonların bir üyesi olarak onlarla çalıştım. Bundan bir geçen hafta bir seferim oldu Ankara'ya. O da rahmetli hocam Ata Terzibaşı'nın 100 yıllık doğumu münasebetiyle Türk soyu da Türkiye'nin en büyük bir kültür kuruluşudur. Türk dünyasına açılan, Türk dünyasının eserlerini orada yayan Şemseddin Közaçı'nın hazırlamış olduğu Ata Terzibaşı Hayatı ve Eserleri adında kitabı Türk soy basmıştı. Orada bir sempozyum yaptım. Ben de orada konuşmacı olarak davetliydim. Orada konuştu. Ondan sonra bir ben ve Irak Türkmen cephesinin temsilcisi Kutlu Han Bey ile beraber TİKA'nın genel başkanının davetlisi oldu, kabul oldu. Çok görüşmemiz çok güzel geçti. Kerkük kültürü mevzuunda çok konuşuldu. Çok, sonra çok güzel hazırlamış oldukları eserlerden bana hediye verdiler. Ben demin konuştuğumuz geleneksel kurumlarıyla Kerçük kitabımı da kendileri basmaktadır. Hmm. Ki bütün Türk dünyasına
1: güzel
0: dağıtmaktadır.
1: Peki Üstad, siz bunun yanında da yani uzun yıllardır Türkmen El Gazetesi ve Türkmen El Dergisi'nin baş yazarısınız. Evet. Orada birisi haftalık, birisi aylık olarak. Evet. Biraz o faaliyetler uzun konuşsanız.
0: Tamam. Bilirsin 2005'te bir üzücü olay olarak güzelim Erbil'imizde bizim Türkmen gazetesinin bürosu üzerine el koyuldu. Hemen aynı günde Kerkük'te bana Irak Türkmen cephesinin sorumluları teklif etti. Onun sorumluluğunu ve baş yazarlığını. 2005'ten ben ve ekibim başta Aydın Kerkük olmak üzere, diğer arkadaşlar olmak üzere 20 ile yakın oldu ki ben onun baş yazarlığını yapmaktayım. Türkmen gazetesi haftalık olarak her hafta devamlı hiçbir tahirlik olmadan
1: milletimize
0: iki dilde yayınlanır. Tabi Erbil'de 8 paraydı. Ben teslim aldığım zaman hemen 12
1: sayfa oldu.
0: Sayfa yaptım özünü. Tabi yarısı Türkçe, yarısı Arapça, yani iki dilde çıkar Türkmenlik hastası. Türkmenlik hastası başta cephe olmak üzere Türkmen toplumunun edebiyatını, siyasi faaliyetlerini, kuruluşların siyasi faaliyetlerini, yaptıklarını, olup bitenlerini, işte Irak Türkmen cephesinin lisan halidir. Bunun yanında da 2008 yılında Türkmen Eli dergisini ben önerdim, kurdum. Irak Türkmen Cephesi'nin başkanı sağ olsun o zaman kabul etti. O günden 2008 yılından aylık olarak yine de iki dil olarak 80 sayfadır Türkmenli Edebiyat ve Sanat Dergisi iki dilde çıkmaktadır. Yarısı Türkçe, yarısı Arapça. O özel olarak Türkmen toplumunun edebiyatı ve sanatı. Aynı zamanda da Türk dünyasının bütün Azerbaycanlı olsun, Kazakistanlı olsun, Türkiye'li olsun, bütün Türk dünyasından yazarlar, şairleri kapsamaktadır. Her ay aşağı yukarı 197 sayı bugüne kadar biz yayınladık o dergide. Ben ve ekibim de var.
1: Böylece yani sizi hayatınız, günlük hayatınızda kitaplar içinde geçer.
0: Tabi dediğim gibi.
1: Yani günlük hayatınızdan bahsetsek günümüze nece başlar? Suslar, ne dersiniz?
0: Vallahi Cumhur Bey desem sana sabah namazına ben her sabah azan okuma cami bir son komşumuz. Saat 3'te ben camihteyim. 4'e çare gitsem eve gelirim. 4'e çare gitsemden gelenden sonra bir cüzü Kur'an okurum. Bir cüzü bitenden sonra o gün hakkına gazete veya derginin hazırlamış olduğu kitaplar veya kendi hazırlamak istediğim kitaplarla meşgul olurum. 9'da gelip gazeteye, 2'de döndüğüm zaman 2.30'u yemek yiyip bir de bu kanepe üzerinde, burada da masamın üzerinde kitaplar ta gecenin saat 12'den erte yatmam. 12'de yatıp dediğim gibi. Öyle işte hayat öyle geçti ama nasıl gün mesela yattığım zaman seferlere bir kitap da yedek elimde yaparım. Yüreğim sıkılmasın.
1: Yani yolda.
0: Zaman
1: yol arkadaş.
0: Bir şey kaybettim diye hissederim.
1: Yol arkadaş.
0: Yol arkadaş.
1: Peki Üstad, bunun yanında müzik var. Mesela şiir sevme,
0: tabii ki ben şarkı dinleme. Bizim benim branşım tarih olduğu zaman tarih biraz kuru bir mevzudur. Hele bu kitapların çok olduğu zaman, kaynak aktardığım zaman tapmam, başım ağrır, hasta olurum. Hemen giderim. TRT Müzik çok güzel bir kanaldı. Bir de sizi televizyonda 7.30-12 haberlerini izlerim, evet. O haberleri. Ondan sonra TRT Müzik'e çok bakarım. Bir de TRT 1'in her cumartesi günü o Pelin adında bir çok güzel gündem ötesi.
1: Gündem ötesi.
0: Bir güzel tarihten dem vuran çok güzel bir programdı. Temenni ederim dostlar onu izlesin. Türk dünyasının tarihiyle, medeniyetiyle ilgili konulardı. İşte öyle tabii müziksiz hayat zannedersem hayat olmaz. Onun için bir daha bizim eski mesela Reş olsun, Zeddin Şey olsun, bunların bütünün şeyde varımdı yani.
1: Bu flash'te diyen
0: bir şey olsun, şeyde olsun, işte bunları da dinlemek lazım yani bizim.
1: O da bir ruh gıdasıdır.
0: Tabii ki bir gıdadır. İşte bir ömür böyle geçti.
1: Allah uzun ömürler versin. Üstad bu yani uzun tecrübeden sonra bu zengin birikimden sonra Irak Türklerinin gençlerine özellikle de mesela kültüre yakın olanlar, edebiyat severler ya siyaset alanında kalem oynananlara yani bir abi olarak, bir üstad olarak ne gibi sözünüz oluyor yani?
0: Valla her şeyden önce bu biraz telefondan uzak dursunlar. Bu, tabii bu global asırdan gene biz ayak uydurak yani. Hiçbir zaman gene asrın gelişiminden tahir kalmayalım. Bu global asıra ayak uydurmamız gerekir ama geceli gündüzlü bu tarafınla meşgul olmamak gerek. Lazımdır ki bir genç günde bir iki saat önceden kendi dersini, çünkü bir insanoğlu bizim bilsen biz Irak'ta yaşadığımız zaman Türkmen toplumu her zaman göz ardı ederler falan ederler. Biz o zaman dersimizde birinci aldığımız zaman kendimizi farz ederek o devlet üzerine istediğim fakülteye girerim, istediğim üniversiteyi kazanmam. Önceden öz dersine önem vermek. Ondan sonra demin konuşmadan önce hani dedim dedem diğeri tarihini bilmeyen coğrafyasını ayrı adam kullanır. Tarihi bildiği zaman çok sana gurur kavlar diyesen ne mutlu ben Türk'üm diyene ya. Atatürk bu hakikati boş yere dememiştir. Onun için görer ki önceden bizim tarihimizi kendimiz yazmamıştık. Yabancılar yazıp öyle şanlı yazıp öyle büyük bir tarih yazıp bir büyük milletin mensubu olduğu zaman kendini hisseder, büyük kültürünü anlar, adet takalidini anlar. Gelene görene yine bağlı olur. Yani sapmaz Avrupa'nın bu gibi mesela gelişimleri. Avrupa'nın ilmini taklit etsin. Avrupa'nın gelişimini taklit etsin. Yok saçını ben, biz asken hani bir Arap taraşı diyorduk. Keçeliydi bilmem neydi. Kılığı yani bozulupti yani bir genç.
1: Tamam.
0: Onun için bir genç gençliğine, benliğine yani Türklüğüne varlığına temsil etsin yani. O da temsili neyden olur? Çalışmasıyla okuma, kendini anlar, dilini, edebiyatını öğrenmesi gerekir. Yani bir not yazarsan kendi dilinde yazsın. Bir de tavsiyem, bir de bizim Allah bize bir bereket verdi. 2003'ten sonra okullarımız açıldı. Bu okullardan biz istifade etmek gerekir.
1: Zaten da bir kitabımız var.
0: Zaten
1: Ta'lim fi Kirkuk.
0: Şu üç kitabım var mesela. Ta'lim fi Kirkuk. Ondan sonra çocuk şiirleri yazdım okullarca. Bir de sempozyum şey bu inşa kitapları hazırladım. Okullarca. O 10. sınıf kitabını hazırladım. Yani Allah bize bir vergi verir. Bu çocuklarımız şimdi bizim torunlar Necdet'in uşağları 6. sınıftı. Benden iyi kelimeleri fonetikini çağırdı. Yani bu Türkmen meşrepleri uşaklarımız bir berekettir. Yani bu bereketi bilmemiz gerek, hissetmemiz gerek. Çocuklarımızı bırakak bu mekteplere. Kendi dilinde büyüyorsun. Mesela bir bardak diyende hani bardak su bunu uşak yedende bir diğer Arap mekteplerine beyninde tercüme eder özüm. Ma glas evde işitmiyor bu hakikat. Onun için bu nimeti kaçırtmayalım, çocuklarımızı öz dilimizle yetirelim. Gençlik de öz diliyle yetişsin, öz diliyle okusun, öz edebiyatını, öz dilini anladığı zaman o zaman dediğim gibi kendi kendine diğerine mutlu Türk'üm diyene.
1: Evet. Sağ olasın usta.
0: Sen sağ ol.
1: Yorduk sizi önceden ve sonra da bu güzel fırsatı bize tanıdığınız, kapımızı açtığınız güzel kütüphanede. Bu güzel kitapları gördük, zengin, eski, köhne kitapları gördük, kadim kültürümüzü yansıtan. Çok çok teşekkür ederiz ustad, dünya durduksa durasız.
0: Önceden siz geldiniz, size minnettarlığımı bildirip, önceden dediğim gibi sizin kanalınıza ve size ve emeği geçen kamerler hasına olan o meçhul askerler yorucu işler yaptılar. Onlara da teşekkürlerimi sunarım. Başarılarımı bir daha size bildiririm. Yaptığınız iş takdire şayandır, büyük bir iştir. Çünkü tek bir kanaldır Türkmen toplumunun Irak'ta dünyaya kültürünü, edebiyatını, olup bitenleri, mazalimini, güzel günlerini, matemlerini anlatmaktadır. Allah bahtiyar etsin, her zaman öyle var etsin Türkmen ile kanalını. Teşekkür ederim.
1: Sağ olasınız, biz teşekkür ederiz. Bugünkü programımız bu kadar. Gelecek programda başka bir şahsiyetle, başka bir isimle buluşmak umuduyla hepinizi Cenab-ı Allah'a ısmarlarım. Huzurunuzdan hürmetle çekilirim. Vesselam.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Xeyirli vaxtlar. Bugünkü programımız araştırma söhbəti programı. Bir yeni programda inşallah sizi baş başa olacağız. Bugünkü programımız Sayın Adnan Babaoğlu'ndan. Eski statistik daire müdiri. Ve bugün programımıza misafir ettik. Ve adıma ve aduza diyelim ustada hoş gelipsen. Ustad bizim programımıza. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Biz şereflendik sizden katılalım bu varlamaca. Çünkü bir önemli bir konudur. Doğrusu hakikati isterdi siz bu programımızları bir değişim olsun. Evet. Güzel yaptı uzunu. Konular milletin fikrinde olan konular gerekirse hayat alsın. Evet. Ben şereflendim. Siz o misafiriniz olun. Türkmen Elinin misafiri olun. Türkmen TV'nin.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Ustad özü bilintirse üzere Adnan Babaoğlu kimdi? Buyurun.
1: Ben Adnan Babaoğlu, Süleymaniye Üniversitesi'nin İstatistikler Bölümü mezunuyum. 56 doğumu. Hayatımı geçirdim. Öncesi hür işlerde. Ondan sonra Saddam döneminde sevdiğimle bilme. Yani bir şiiriydim. Yaşta kitaplarını okurdum. Her vakit ittila ederdim. Özüm de dairede dergilen. Askerlikte ayrı yerde. Baktım ben pazarda iştirdiğim imkaniyatıma iyiydi. Dedim gittim. İstirdiler ahsa harici. Gittim daireye girdim. Saddam zamanındaydı. Ondan sonra sevdiğimden işi yani Bağdat'ta da şey, kursa girenden birinci falan kazanırdım kurslarda ifade gittik şeylere. Müdür seçtiler. Ben Saddam dönemi bitenden sonra yeni dönemde ilk müdür Kerkük'te ben seçildim. O vakit Kerkük'te hele vali seçilmemişti. Çünkü evet. Bizim bakanlığımız alakası yoktu valilikten. Merkezi uzaradı. Resmen Bağdat'tan evet. İstediler beni. Dediler geçsem müdür oldu. O zamandan işte emekli olduk. Bu son kararda 20 senesinde 19'un sonunda şimdi hamdolsun emekliyim.
0: Allah sizi selamet
1: versin. Ama okumağımla şimdi de ben bir ihsa aşıkıyım.
0: Bəli.
1: Şimdi de mütabak ederim. Sürekli olan müdürler hizmette olan müdürler Bağdat'ta hapsiden tavasılım var. Şeylerim çünkü bir ihsa bir ilimdi. Hayattan bağlıydı.
0: Bəli.
1: Güzel bir elimde o.
0: Efendim. Sayın Babaoğlu bir yani bir ihsanı biz seyircilere ben anlatsak istatistik ne demektir? Bu hayatta ne şekil kullanırlar o özlerini istatistiki? O bizim hayatımızda nereye girer, haraya girerler, naksı bölümlere girer. Hayatımızın naksı bir bölgesine girirse buyurun. Konuşsa bizim çoğuna.
1: Memnuniyetle. İhsa ilmi çok eski bir ilimdi alırsa özünü.
0: Ben.
1: Ama çok çapık bu son dönemlerde son 30-40 yılın içinde tatavur etti.
0: Ben.
1: Ondan önce alırsa Kur'an'da zikir olubdu.
0: Ben.
1: Tekrar 11 ayet 11 defa gelir şeyde.
0: İhsa kelimesi.
1: İhsa kelimesi.
0: Ben.
1: Bazı surada iki kere gelipti. Bazında Suret-i Neml'de gelipti. Kehf'te gelip inna ahsaynahum fi kitab-i mubin inna ahsaynahum adada. Bunlar hepsi zikrolunda ihsanın ehemmiyetini verir. İhsa kelimesi yani gâli addahum adda. Hatta Kur'an'da da deyir. Ahsaynahum adada. Burada saymaktı. Bir saymaktan geldi. Bugün de her şeyin bilinmeği, hacmi bilinmeği ya kemmi oğlu ya nev'i oğlu. İhsanın da iki nev'i var. Kemmi var, nev'i var. Yani kemiyasın bugün de sen diyorsan bu bunca kemiyası, bunca tuğandı, bunca vazında, bunca filandı. O asker diyorsan bunun ömrü bunca adı. Bu 10 ilde,
0: yani
1: 15 ilde.
0: Yani bir bilimdi, rakamla.
1: Rakamlandı.
0: Gözüküyor.
1: Bugün de her şey dünyada rakam oldu.
0: Bale.
1: Her şey yani ilimde rakam. Hastan bilgisayar çıkandan sonra,
0: bale.
1: Tatavur edenden sonra bu baramışlar.
0: Bale.
1: Bundan ilk ilim dünyada yani istifade etti, ihsaydı. Çünkü ihsa durmuştu bilgisayar ölümler çıkmadan önce. Durmuştu. Her şey elden saymaktan yede uy bir işler ulaştırmaz bir sonuçlara. Çok zahmetliydi. Yani tasavvur ben hatırlarım. Gidendim planlama bakanlığına 70'lerde o vakit talebeydik gittik. Orada tatbik ederdik. Girdik bilgisayar odasına. Hocam bilgisayar odası ayağı soyasan bir beyaz kale giresen ses yoktu. Ses olmağıyla bilgisayar duracaktı. Tamam. İndiki bilgisayarlar kimindeydi? Onu bir hatırsın. Cenab-ı da okuyorsan bunları. Her bir dolma kazanıca bir sizi var idi. Bu malumat şey yani. Derdi. Ki şimdi onun bir kurs sizi onun 50 denasını alı. Oralardaydı. Girirdik şey derdi. Ses etme, ses çıkartma bu şekil beyanatlardan. Sonuçları bir programacın aylar sürerdim. Onun yazmağıyla Punching machine, tabancı, bu vermemez tabi olurdu. Yani bir zor bir şeydi. Onun için elimi ihsa öge yetmirdi. Diyeyim sana o vakitler çoğu yedeviydi. Elden yapılırdı bu şeyler, hesabatlar. Ondan sonra bunlar birinden sonra girdi bütün alanlara. Alarsa ilk alan şey oldu. Askeri şeylerinde Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da düşmanın gerek bilesen karşının sayısını.
0: Bel.
1: Hatta ona göre ben gücüm olsun. Bel. Her şeyi hazırlayayım.
0: Bel.
1: Girdi ölüm el askeriye o vakit diğer derizli mi oldu? Ehsadan çıkar.
0: Bel.
1: Buhut el ameliyat. Operation research.
0: Bel. Operation research. Bel.
1: O vakitler girdi bu elim. Ondan sonra bilesen bir hatta tecessüs meselesinde yani ben hatırlarım bir gün bir tanesi yazmıştı Mısır harbinde İsrail'den bir tanesi seçtiler ekmek un veri Mısır Sina'da olan ordusuna Mısır'ın
0: Bel.
1: İsrailler ona para verdiler biz istediler biz sizin demediler önce asker var istemiyorlar bunu çünkü onu şekildeler bence onu satasan bence onu alsan ekmek yapasan dedim bunca ton bir askerden sordular esirden günde ne çıksa mı verilir sana dedim günde ekmek verilmene ekmek verilmene ona göre hesap ettiler bildiler ulaştılar o sayımdan Sina katıhından bizim bunca 12 bin 13 bin asker var bu askerler sınıflara göre bunca metfaiyyadı filandı ona göre karşılığını aldılar. Ben. Burada yani gözükür ehemmiyeti nancaydı ihsa ilminin o konuda.
0: Belir.
1: İhsa Irak'ta ilk cihaz merkezi kurulu yokuydu. Bir daireydi. Dairetel ihsa. Bağlıydı uzaret ticaraya. 50'lerde 40'larda o vakitler. İlk cihaz merkezi kuruldu, ayrıldı özünden 1972'de yani Bel. Son dönemlerden yani belenize bir yengi bir daire oldu.
0: Bel.
1: 72'de kuruldu cihaz merkezi. Sonra planlama bakanlığı çıktı.
0: Bel.
1: İşte bu elimler tatavvur etti. Bunun da ihsa da o vakitler onu görse bizde bir kitap var çıkar her il. El Mecmua'l İhsaiye Seneviye. Yani bütün devletin istatistikleri her konuda ağlının ne var bu konuda ziraat olsun, iktisat olsun, neft belgeler olsun, nüfus malı olsun, her şeyler bunlar çıkar ilde bir illik. Bu geçen il ne var, her ulaştı sayılar, onlar geçer.

0: Şimdi bir günde hiç çekilmeden ihsada var. Bazı maalesef milletimizde ameten Irak genelinde konuşulan yani Türkmen sahasının diyemem. Gelen de hapsinde bir eksiklik var bu bilgide. Çoğu diyen de ihsa biz giderdik ben diyordum bana sen haradasın diyordum ben ihsa müdürüyüm. İhsada memurum.
1: Ben.
0: Diğerdi yani saha. Yani bu şekilde tabii monument diyen bana bir muvazzaf mamurdu diyorum ona.
1: Ben.
0: Dir yani ihsa saha. Bas indi yavaş yavaş tatavur etti. Talebeler ihsa bölümüne gider diyordu ne olacak ama. Biz özümüz kulüyede okurduk. Diğerdi hocam ben okudum. Bu riyaziyat, ihsada taban bilmunasıl diyeyim. Bir bölümdü riyaziyat ilminden.
1: Bel.
0: Riyaziyatın en
1: Riyaziyatın bir
0: önemli
1: parçası.
0: bir parçasıdır.
1: Bel.
0: En önemli parçası da
1: Bel.
0: ihsadır.
1: Bel.
0: Diğer biz riyaziyatı okuruk. Yarın ben ne olalım? Öğretmen olalım diyordum. Olabilir öğretmen olasan.
1: Bel.
0: Mesela öğretmen olmasan
1: Bel.
0: devlette ihsa var. Her dairede de bir ihsa var.
1: Bel.
0: Ama işleyenler Irak'ta işte indi yavaş yavaş öge gelir. Hamdolsun. Biz temenni ederiz her şey ilmi olsun. Bir gün de siz hoca, cana da hocasız. Hoca olduğunuz halde ihtiyacınız var. Bilasız sen o talebelerin müstevasının cadı, derecelerin cadı, mukarrının cadı o bir üniversitelerden acaba sen öldesen, sende nispetle fazlardı, onda fazlardı. Ondan sen girdi talebeler aldı o talebeler tahriş eder bunca fizik bölümünden, bunca matematikten, bunca edebiyat bölümünden. Acaba bizim toplumun, devletin ihtiyacı var bu adeta? Burada ihsa başları. Ben özellikle davayırlardan isterim işinin bilim, ihtiyacın bilim. Ona göre bir planlama çıkıyor. En sonunda bu adetler gider tahlil olundan sonra gelir planlama bakanlığında. Her kişinin ihtiyacı verir. Aynı bir baba kimindi? Takdir Bakanlığı, Planlama Bakanlığı. Bütün toplu bilgiden, sayıdan, bütün olan devlette olan ihtiyacatı ve aynı vakitte ne çıkardır, çıkarlarımız nedir, canadır da liselerde hatta onları tevzi olsun ilmi bir şekilde.
1: Üstad bizim tabi ihsa yani sen diye de çok insanlar var mesela ihsa diyen de diğerler sayımdı belki. Bes ihsa sayım demek. Asıl da ihsa ve sayım dergi. İhsan içinde bir sayım var. Bir de ayrı bir şeyler de var. Şimdi Cenab-ı olabilir aç olasın. Biz bundan önce gelende biz istirik tatbikatın bilağın. Yani mesela bir memlekette o bir ülkede yani ihsa olmayan da o bizim bir dairelerde ihsa dairesi olmayan da bizim neler eskülük çıkar bizde yani. O bizim muassasetlerimizde. Buyurun.
0: Güzel bir soruydu. Bunda açıklaması tabii çok bir vakit ister ama biz bunu edebilir bir özetliye olsun. İhsa ilmi her yerde önemlidir. Her şeyde her dairede de gerek olsun.
1: Ben.
0: Ama burada bazı sayım değeri, bazı şey değeri. Çünkü burada neden gelen? İlk Irak'ta bunun hatırıma geldi. Yani demek ister gerek diyeyim. 8 nüfus sayımı olup da
1: Sayım.
0: av tedad diyorlar, av
1: Ben.
0: istatistikler şeyler diyorlar. Her ne
1: Yani
0: derseler
1: tedad bir ihsanın
0: bir cüz, bir
1: bir
0: parçasıdır.
1: parçası. Ben.
0: Bu olanda o vakit bu istatistikler dairesi yokuydu.
1: Ben.
0: Bir küçük bir şubeydi, bir iki odaydı Ticaret Bakanlığı'nda. Ondan sonra ayrıldı, nüfusa bağlandı, nüfus dairesine dahiliyeye.
1: Bel.
0: Nüfusa bağlananda adın nüfus koydular, tedadın nüfus ettiler özünü. Çünkü nüfus dairesidir özünü.
1: Bel.
0: O da gaye neydi? Gaye biz bilmektir. Bizim nüfusumuz bu kadardı, buncadı sual. Sorulurdu bir eve girersen, neçe erkek var, neçe kadın var, neçe uşak var, yaşlarının cadı. Hatta biz olaşağın harem-i sükkaniye, bir harem-i
1: Bel.
0: sükkanın bir şey kimi, üçlü bir şey kimi,
1: Bel.
0: müsaadet kimindi. Onda gösteri terkibesini toplumun.
1: Toplum
0: Acaba
1: ben.
0: genci çoktu,

0: çoktu, çoktu, erkek çoktu, çocuk çoktu.
1: Bunlar bizde indi yasada bir şey istemer gibi askeri devletleri mukarren edende bakalım sorağım rakamlanacağı. Ve sadece o resmin ad Harem-i Sükkani, Irak'ın, av Mısır'ın, av Türkiye'nin, her devletin ona bakmadan desen o bunu bu devletin sıhhat tak şey bakma tamam diyor. Neden bildim o zaman? Tamam. Çünkü onun kaidesi enliğin uşaklar çocuk çoktu. Ömür azdı.
0: Ömür az.
1: Üskek'deki manası burada sıhhatleri bu devlette o statüdeki ulaşmayıptı. Bakın da Avrupa ülkelerine kaide her vakit ki mütelafın kaidesi azdı.
0: Azdı.
1: Nişim elim mutatavurdu, sıhhat mutatavurdu. Onun için bizde ihsada bir şey var. Hatta bu anket ilmine gelince istatlaatta bizden isterler. Ve ona geldik indi anketlere. Bir yere ulaştırık diyorlar bizim için fotoğrafın resmin gönderin. Yani beyanat şeklinde sural beyanı yani. Bir kitabı 10 resimle tevdih edesen Irak'ın iktisadi nadi, Irak'ın yaşam hayatı nadi, Irak'ta sıhhat nadi. Bunlar hepsi olabilir.
0: Bu istatistik kerf diyorlar özüne.
1: Bu kerf, evet, tamam. Kerf olanda, av müsellet olanda, av derece olanda. Mesela resime bakmak o da orada anlasam bu devlette var. Ama ben okuruzam özünü bu rakamları tahlil edebilmem. O tahlilin sonucu o resimler çıkardım. Elim işte bilsen
0: yani mesela. Harami var mesela yumru var her nisbe çıkardılar o da oğlu askere çıkardılar
1: tahlilin son,
0: tahlil son analizin
1: sonucu
0: istatistikin analizi tamam ondan sonra o resmi yaparsan
1: o resimler yem böyle mustatile çekilme
0: Instagram edesen
1: Instagram
0: av payı
1: edesen bu dirasetten dirasat fark eder ama bazı dirasatlar var yani çok dakikti. Yani biz edebilmeyerek ulaşık hepsini sayak.
0: Tamam.
1: Şimdi biz diyoruz sayım dedik. Sayım ayrıdır. Nüfustan çıktı nüfus sayım olurdu.
0: Bel.
1: Ondan sonra hayvanatta.
0: Bel.
1: İşte
0: her, hayvani diyelim.
1: Yani mesela bu ihsan nüfusu Irak'ta her 10 ilde olun. Bazı devletlerde 5 ilde bir ederdiler. Bu devletin sayım. İmkaniyeti çünkü üstelik bir imkaniyet ister. Hem fenni
0: Bel.
1: Hem mali bir bütçe ister. Bunları yapmak. Onun için 10 ilde biri olurdu Irak'ta. Bazı devletlerde mutatavırdı. 5 ilde bir. Şimdi bazı devletler ulaştı. Kalmadı ihtiyacatı. Nüfus sayımı yapsın 10 ilde bir. Tehdat şimdi bizim bu bizim gelen bu ilde 10. ayda nüfus sayımımız var.
0: Bel, bel.
1: 24 senesinin Irak'ta diğerler özüne tehdat-ül amülü sükkan ve mesakin ve seken. Bak 3 kelimeden alındı özüne. Sükkan, Arapçası.
0: Sükkan,
1: yani milletler.
0: Milletler.
1: Sükkan olmasakın evlerler, yani evler, evlerin bir ağası mı? Yetişkili yerde oturur. Sükkan olmasakın bunlar hapsi adadını, bir ağasını, yaşamakını, sıhhatini, hapsini gösterir.
0: Bela.
1: Bunlar yenge Avrupa devletlerinde bir kısmında ihtiyaçlar kalmadı buna. Çünkü bu beyanat günde yığınlı. Bir şekil oldu.
0: Elektronik yığılar özünü.
1: Millet hapsi internete bağlıdı.
0: Neyi
1: sen
0: var,
1: çabalamağı, çabalamağı, zeribe, vermek, alıp, satmak hapsi internettendi. Ya hacet yoktu. Devlet gelsin sorsun senden. Bir gün sen uşaklarının içi yaşındaydı. Bu kaide beyanat ki biz diyoruz
0: database. Database.
1: Database her devlette var. Giden de resen diyelim filanın adı, rakam. Şimdi bizde indiye kadar kimliklerimizde kidiyle putakal vataniye tamam bu da ihsal
0: edilmiştir. Kod, ID diyorlar özellikle.
1: Kod, ID. Bir kod o rakamı basmağıyla çıkırsa hani bu evde arvad, uşak, ev,
0: böyle. Her insanın bir ID'si var.
1: Evine bütün hastalığına kadar.
0: Hapsi bilgileri içindedir.
1: Hapsi bilgileri içindedir. Bu da işte Irak'la yani o yolun yarısındadır. Temenni eder bir gün ulaştı. O bir dört der ki bizim Türkiye'de görürüm. Giden de bir hastaneye özlerinde burada kideler özel ihsal hayati ev ihsal sahih.
0: Sahih.
1: Orada sicilletleri
0: Bel.
1: Yoktu. Burada ben gidendim Kerkük hastanesine hastane Irak'ta.
0: Bel.
1: bir sicilde geldi adı uyaz yazdı adı filanı bilmiyorum ne neçe yaşındasan doktor yazdı hapsına derman verildi dermanla geçmedi oran
0: Bel.
1: Ama Türkiye gibi bir yerde doktora giydirem gitmişsem ondan önce Türkiye vere sen bes diri kimliği ver kimliğim ver
0: sen bilgiler
1: kalır ben çıkıyor
0: sen filan
1: doğum gün şey bu da tarihte de bunca yaşındasan
0: her şey var
1: filan hastalık var sende bu ihsadı bu ihsadı tatavvur edip bu şekil hapsi beyanatı devlette var devlette o doğa halde da sen ihtiyacı kalmaz sayma ki o sayım edir onu
0: yani
1: ile
0: bir ustad biz konuşur indi milletler konuşur e-devlet yani electronic government yani asıl da e-devlet olsa yani bizim aslan istatistikimiz için de hadi.
1: Zaten her onu şey, Türkiye'de her şey adalet.
0: Bezabat, bezabat, tamam.
1: Bizde bu yoktu.
0: Bale.
1: Onun için indi her şey mealiken eksikti. Bir eksiklik var bu konularda. Yani biz bir gün de bilmiyoruz. Bizim ihtiyacımız hatta hüdütten giren mal mancadı.
0: Çıkan giren.
1: Çıkan mancadı. Kaçak giren mancadı. Biz gelen 10 ilde benim önce bu kadar ihtiyacım var. Ondan sonra bizim bir mevzu var. Gelen illerde biz nüfusumuz her ulaşı. Nüfus bu kadar ulaştıysa benim önce ihtiyacım var eğitime, önce ihtiyacım var sıhhata, önce ihtiyacım var tasdir, istirahat.
0: Yani planlamalar.
1: Yani bunlar hepsi bu planlamalar hepsi esası herden geldi. Esasen tavukla. Bir mevzu var şeyden ihtimalat.
0: Bel,
1: probability. Bir günde alem diyor 200 yıl sonra filan devlet arulaş. Şimdi biz de beyana çıkaracağız merkezde Bağdat'ta. Öyle gün okudum. 2100 ilinde Irak'ın nüfusu olu 110 milyon.
0: Bel.
1: Şimdi buna bazını diyende bir mullasın bir yerde okudum. Suudi'de bir mullah diyor bu ihtimalat Allah'ın işine karışmaktı bu yani tahrim etti özünü sonra ikna ettiler özünü yani Suudi'de de kibar alimler var ihsailer var üniversiteler var yani o da bir küçük devlet değil ya ama onun kim bir tane İmam-ı Harameyn'di de dedi bu ne olur diye sen 20 yıl sonra böyle olacak bu Allah'ın işine adı
0: doğru
1: bu elimdi biz doğru. Gerek taktit edelim 20 yıl sonra, 50 yıl sonra, 30 yıl sonra nüfusumuz bunca olur. Ona göre bizim varlığımız ne var?
0: Bale.
1: Yemek, içmek, talim, her şey. Bugün her şey rakamdı.
0: Çok dirasatlar var, muassisatlar var. Ustazı diyeyim, diğerleri özellikle future studies. Yani sen ben gelecek 10 yılda mesela bir memleket alır, o bir ülkeni alır mesela. Gelecek yıl eğitim ne olur içinde? Gelecek yıl sayım ne olur içinde? Gelecek yıl filan. Her şeyleri diraset edilir. Tabii bu şimdi bazı insanlar var, bu konuda çok uzman olurlar. Aslında da sen dediğin gibi çok şeyler istatistike bağlanırlar. Hepsi bu bayanetleri de alırlar. Bunu analiz edirler. Ve nisbe ne kadar kahırı, her il ne kadar olur, ne filan olur. Ona göre bir şeyler çıkardılar, bir dirası edirler. Yani çok çok kimseler var, bir şeyler yapıyorlar yani asıl.
1: Doğru.
0: Çok sağ ol.
1: Sen baksana şimdi özü ihsanın tarifine. Diye cena ve tebuyb el beyanat an cemi'i kıttaat el devle.
0: Bela.
1: Ve yani soru onun ikinci mahalası. Ve tahlil el beyanat.
0: Bela.
1: تحليل وتأشير مؤشراته واستخراج المؤشرات لإعطائها لصاحبي القرار أو السلطة لاتخاذ القرار السجن هر وخلاصة يعني هر دم باشلر جمع وتبويب البيانات جمع أنا هذا إحسيت معك قاف قاف
0: كل شيء كل كذا يعني إذا زمان بلجيلار سن تبلا سن سن çünkü sende bilgi olmasa ilk aval hiçbir zaman tahammül edemezsen rakamdan.
1: Toplasan
0: özünü.
1: Sonra tebuyb edesen özünü.
0: Tebuyb edesen özünü. Yani
1: bu beyanatın konular var. Her şeyin hanasına girer.
0: Hanasına girer.
1: Hanaya girenden sonra bunlar hanaların birbiriyle alakası var.
0: Onda diyorsan yani, processing yani bir ameliyatlar yaparsan
1: yani
0: özünde.
1: Bir gün bir mesel getiririm sağ için. Bir gün bir şeyimiz var idi. Anketimiz var idi. İstitla'ar-ra'yı فقيرلي غسلان عراقته فقيرلي غسلان ولا بر اون اون جايد فقيرلي هر داده هر داده كي كرمون دولت بيسين بير يل بيسين عراقن فقيرلي هر داده نيز تقديم ده ني داغن او حافظاتي او يلچي او زيتي yaptı özünü yapanda işin yarısında o ki büyük şirketler hariçten bizimle işleri ortak işte bu işler dediler istirak onu hatasız da kadın ölümü fakirliğin bir alakası var kadınlar ölür köylerde bazı devletlerde bir aşiret var her 10 binde 5 bin tane de 5 bin tane de bir dene, iki dene ölü. O da nece ölmekti? Yani uşak oğlu, uşak olanda nefes alı, uşak diridi. Bir fetre var diye sıhhiyen de işte, fetret-i nefes. Fetret-i nefeste arvad ölürse, bu yani ölümü sebebi, nedeni viladettendi. El vefat min cera'el vilade. Filal fetretin
0: doğması.
1: Bu burada öldü. Bunun adadını istiyor. Çünkü onlarda bir şey var Avrupa'da. Umum Muttahide'de büyük muhasiselerdeki Irak'a yardım edirler. Bütün devletlere yardım edirler. Geri gözlerinde rakam olsun. Sen hakikaten bir şey yoktu. Ya sen biz fakirik, biz ölüm var. Diğer göster bana son ihsayanı ver bana. Bunu edendeler ulaştı. Biz bir küçük bir sample bilsen bu işlerde evet. Sample da normal aynaydı normal. İşlerde bazıları yani Kerkük 2007'de o vakit 2000'den azydı hanım ayna 2000 ev. Bu sualı idafe edenlere dedik durun. 2000 muaşirete çıkmaz. 5000 tane de bir tane çıkarsa.
0: Bale.
1: Bu 2000 evde çıkmarsa manası benim halen sıhhiye bizde çok iyiydi.
0: Çok iyiydi.
1: Bu da yanlıştı şeye göre, ilme göre.
0: Tamam.
1: Dediler tamam.
0: Yerisin sahibi fazlaydı.
1: Sahibi alimde de fazlaydı. Bak, her muaşirin bir evvelden bir evveliyatı var.
0: Bale.
1: Diyende o şeker hastalığı diyelim nisbası Irak'ta %10'cadı. Ölüm muncadı. Ömür muncadı. Mektepte faşirlik muncadı. Bu muaşirat katılmak üzere adet kalktı 2000 üsreden 2000 evden 12.000 liraya kadar. 12.000 üsre aldık bu sual sebebine. Biz öyle mi? Ettik o sual. Onu bitirdik. Bugün Harda'da. Gittik Bağdat'ta tahlile. Kerkük'te 2 tane çıktı. 10.000 üsrede
0: 10.000 liraya 2 tek çıktı.
1: 2 hale çıktı. Ölüptü Kerkük'te böyle. Çünkü 10 gün sonra 15 gün sonra ölürse o ayrı haleti. Yani ölüm sayılı. 2 tane çıktı. Emarada nüfusu Kerkük'ten azdı. Dört tane çıktı. Yani alanda özünü aynaya göre.
0: Alanda özünü.
1: Nisvan'da hoca müdür amıydı. Ben dedi nece oldu bu? Kerkük'te bir yanlışlık var ya emarada bir yanlışlık var. Bir, o birisi dedi ya tamam emarınki tamam da olabilir Kerkük'te yanlışlık var. Nece oldu? Azdı Kerkük. Yazmıklar bu enahtı. Bunda döndüm bizim yerdene Allah hazretsin özüne büyük hocalardan geldi statikta Ahsa'dan. Doktor Mehdi Allak.
0: Ben Mehdi Allak.
1: Ki oldu Emin Sir Meclisi üzerine oldu son dönemde. Emekli çıktı. O da oturup da o reis cihaz merkeziydi. Dedi Usta Adnan cevap ver. Dedim cevap ver. Dedim alanda o Kerkük'te sıhhatten ilgili olan şeyler nerede? İlimdi. Yani imkaniyet maddiyatı. Yani bir tane bir müteallim olsa, bir kadın okup yazarlıysa, okuyupsa sıhhatine ihtimamı ayrı olur. İmkaniyeti iyiyse maddiyen sıhhatine doktora gider. Bir etsekanı iyiyse köylerinde yol var ise hastaneye tez ulaşır. Dedim bizde 7 muaşir var. Muaşiret esasiye sahili yaşam muaşiratı.
0: Ben.
1: 7 muaşiretin hapsında Kerkük'ün dönün ikinci muhafaza geldi Irak üstüne. Talimde. Sıhhatta.
0: Sıhhatta.
1: İmara da en son muhafazadan geldi.
0: Ben.
1: Yani onun için bizde ölüm zaten sağlık, biz bel. Edebildik. Kerkük'ü sayarın bel. Avrupa ülkelerinden biri de var. Çünkü aynı bu adet ki bizde çıkarır. Avrupa devletlerinde de aynı bizim kimin kerkük'ü çıkarır.
0: Doğru.
1: Hakikaten kerkük'te olan kültür, kerkük'te olan şey,
0: eğitim,
1: eğitim kitap okumak, bitirmek, bel. İmkaniyet maddiye
0: daha
1: bu tesir etti. Döndü Viktor Medir Allak dedi hani iktinaat. Kanaat getirdim Usta Adnan'ın konuştuğu şeye.
0: Tamam.
1: O tamam. Tamamdı.
0: Doğru.
1: İmaranki de tamamdı. Çünkü Mustafa'sı bu da İmaran'ı.
0: Bel. Bel.
1: Yani o şeyin bir yanlış çıkarttı. Bel. O müdür ağamı.
0: Bel.
1: Dedi, o da bir büyük proftu. Yani bel. Doktor Mehdil Allah ayinat mavzuğunda sampling'te bütün Duvalı Arabiye'de iki tane var. Bir tane Suriye'deydi, bir de özüdü. Bütün Umumuttahide'nin ne iştahlar, istatiklerde, şeylerde, anketlerde ayinasını bu iki denenin birisi gider o ifa doğru oradaydı işler özü. Yani bir böyle Mustafa da hamdolsun hocalarımız var. Irak'ta, Asya'da, Bagdat'ta, bütün camilerde, Kerkük camiasında da bir liram var iyi hocalar. Ilim tatavvur etti.
0: Üstad, yani Cenab-ı konuştu sağlıkta, istatistik, sağlıkta mesela. Bizde çok mesela hocalarımız var mesela, doktorlar mesela. Bir tez yazanda mesela bak Hasan bir cüzü bir tezinden istatistik meselesi. Yani gelidir mesela p value çıkardır. Sende istatistik hapsi yerlere girer asıldı.
1: Tabii.
0: Yani bes yok bes sağlığa. Hatta okumak konularında tezlerde de istatistik girer. Gerek insanların bilgisi olsun. Yani hapsi kulyelerde yani ben zannedersem yani hatta biz de vaktinde 2. sınıfta okuduk. Hapsi kulyelerde bir istatistik yani dersi insanlar var, bir dersi madde, olsun bir, yani.
1: Gerek olsun.
0: Bazı bölümlerde yoktu. La yazal yani indiye kadar. Ve biz temennimiz yani her kimse istatistik bilsin. O istatistikte neler var, ne faydalar var insanlara, o toplumlara. Bunları güzel bir şekilde kullansılar. Üstadım sen konuştuğu istatistikin o bir tarafları ne var? Mesela bizde bir mühim konu var mesela istibyan. O diyorlar Arapça, o diyorlar anket üzerine. Fa anketler nedir? Anket her zaman kullanılır. Ve üslubları nedir? Tatbikatları ne şekilde olur? Buyurun.
1: Buna girmeden önce bir şey var. Gerek onu bilalım. Bizde bir toplum var
0: Bel.
1: Ki İngilizce population diyorlar o zaman. Bir şey de var aynı sampling diyorlar o zaman. Bazı şeyler ihsaiyatı edende sen bir sonucu ulaşırsan edebilirsen o zaman an bir şekilde alasan bütün toplumu alasan. Mesela Bel. Bir gün Kerkük toplumu 1.750.000 civarında 750.000 civarında nüfusu var.
0: Bel.
1: Ben hapsine ulaşmağın imkanı yoktu.
0: Bel.
1: Hapsinin rayını almağın imkanı yoktu.
0: Bel.
1: Kısa bir fetrede. Ben de istenem. Mesela bir hafta istirle benden Kerküklerin rayını adı filan konuda. Bel. Bir konu her neyse. Eğer siyasi seçimdi, eğer...
0: Yani bir araştırma yapsa mesela.
1: Bir araştırma bir Bel. Konuda bana dediler Kerkük'ün rayını istirik.
0: Bel.
1: Ya Türkmenlerin rayını istirik.
0: Bel.
1: Bu konuda.
0: Bel.
1: Acaba... Ben edebilirim hapsi kaplar çalam o kısa bir fetrede.
0: Yok tabii.
1: Bir haftada 10 günde
0: yo.
1: Ulaşabilmem.
0: Hı-hı.
1: Bunda çıktı ilim am, tiadadil am av ihsail am yani etsin hapsine zira'a ola sınav ola sıhhı ola her konular doğrusu o da bir ayinat.
0: Hı-hı.
1: Bu ayinatta bazı imkanı yoktu sen edesen özünü ya maddi yani filan dedik girdi o aynata. Ya da o anket bir no aynaydan işlemaktı.
0: Bel. Bir yoldu
1: bir
0: sen
1: yoldu.
0: Yetişesen.
1: Yani gerek ayına
0: o
1: alırsan.
0: O bilgileri yığıştırırsan.
1: Bu bilgiler kimden Bel. Alırsan. İmma bunun da yolu
0: sen
1: var.
0: Senin hedef, istediğin o hedef kimlerdi? Onlara tevcih edesen.
1: Tabii yani sen o kimin ilgisi var o konuyla
0: Bel.
1: Ben onların yanına Bel. Giderim.
0: Bel.
1: Yani seçimde bir misal getiririm. Seçim üstte bir anket yaparız.
0: Bel.
1: Seçimde kimin hakkı var seçime katılsın?
0: 18 yaşından fazla.
1: Bunların içinde seçme 18 yaşından gerek benden bir o toplumun hapsının hacmi görsün bende. Hacmi görsün. Yani birim bu toplum 18 yaşından yukarıya Kerkük'te 1.200.000 diyorum. 1.100.000. 1.100.000 nüfus gidecekti içinde bütün kesimlerden. Yani olan Arap, Kürt'ü filanın hapsında var içinde.
0: Böyle.
1: Bu Allah'ın ondan, gelin ondan dediğim kimin? Biraz konuştum sadece dedim. Bu sıhhat konumunda fakirlik idi. Ben aldım, %10 aldım özünü.
0: Ben.
1: Ama gireden de özünü ayrı bir ölüm meselesine. O ölüm az çıkar. Yine ihtimalat mı o zaman gireyim ben probabilitede? Probabiliti nedir? İhtimaliyeti zuhur hedef, yani bir olayın çıkmağı bir toplum içinde ihtimalinin zaten %1'di, %2'di, %10'du. Bu şeyi çıkar. Ben gerek bileyim bu hacimde nanca ben ihtimalat nanca veririm. Nan nüfustan nanca alım. İyi peki ben Kerkük'te mesela dediler bir tanesi bir parti bir ciha bilmiyorum Türkmeniydi, Arap, Kürt bir anket yapıptı. Dedi 100 tane 100 forum Dağdağın köprü başında sorarım ki sen seçime gitsen yoksa gitmesen hatta Bilal'ın önce alım seçime katılacaktı. Bana sordular dediler olur mu acaba böyle şey dedi.
0: 100 taneden.
1: 100 tane nisbası nancıydı.
0: 1750'ye kadar.
1: Yani bunca nüfusta 100 tane nanca eder. 100'ü de dediyse yok. Ben diyelim Kerkük seçime gitmiyorum. Gerek o ayına temsil etsin topluma. Diğer evvelen gerekse ayinanın da temsil etmeği. Ayına gayr münhaze, inhiyaz etmesin. Taraf olmasın. Yani ben olmaz. Gelim, geldim istirem bir muaşir çıkardım. Seçim üstüne. A Parti tapanı tek tezedadı. Ben giydim tezedadı. Diyelim yine git tezeden sonra seçime katılırsa hapse diyelim evet giydirik. Ben de sonucuna çıkar %100 seçime katılacaktı. Başka bölgelere gitmeli. Ben oradan aldım gerek toplumu temsil etti. Ben tezen temsil etti. Bu ayına. Gerek her an temsil etsin.
0: Millet hapsi.
1: Ayına tevzi el aşvai diyorlar özüne. Normal distribution.
0: Bale.
1: Gerek tevzi olsun bütün bölgelere her yerin hacmine göre aynası olsun. Burada aynatın anvağı var. Ayna basiteye gidenden sonra ayna aşvaiye de olsa ayna ankudiye var, ayna tabakiye var.
0: Bale.
1: İmma Kerkük tabaka tabakadı. Allah'ın tabakanı adı. Mesela Kerkük içi bir tabakadı, havuca bir tabakadı. O nahiyeler hep bir tabaka. Bunlar Kaday'dan Kerkük. Bunlar ya Allah'ın özünü iki tabaka köyden memleket içi. Bale. Köyde fikir ayrıydı memlekette ayrıydı. Olabilir Bale. Köylüler çok seçime giderler. Bilfelde. Böyle gözüktü son seçimler ben dirasat edemden. Katılım nisbası köyde daha fazlaydı memleket içinden.
0: Tamam.
1: Çünkü o ayrı düşünce var özünde. Bunda ayrı düşünce var özünde.
0: Bu seçime ait bir mesela anket eden de o. Aynen. Mesela doktorlarda yapan da bir askere doktorlar.
1: Doktorlarda da aynı.
0: Bakarsan köylerde bakarsan bir hastalık edilir.
1: Seyide gider.
0: Köyde bakarsan
1: daha çok. Gel yanımıza seyitler yani.
0: Memleketten daha fazla.
1: Yani mesela, doktora gitmez. Git yapar mı seyide bir dua yazsın onun için. Orada dese hasta olursan zaten bu sorular bizim anketlerde var idi. Diyelim sen hasta olduysa evde bir dönem. Yani, birinci şey fikri bana geldi. Bak sualın sigasını. Diyelim özüne birinci şey ne geldi adıva? Evde bir hasta oldu. Diğer hasta olmadıydı. Valla düşündüm. İşte burada teke var. Apar özüne dua yazar özçü. İlaç verir özüne.
0: Yok, burada bir müzemmet var aparım özüne.
1: Bir müzemmet var yakına. Ve hastaneye gitmek hacet yoktu. Ne bildim yoktu. Bu da neden geldi? İnsanın kültürlü olmağından gelir. İnsanın sıhhatidir, ilaka olan kültürdü. Aynı vakitte imkaniyet maddiyatı. Aynı vakitte o sıhhi cihanın olmağı, tevfir etmeği. Alırsan, bazı köylerimizde merkez sıhhi yoktu, hareketsin. Eğer olsa gider. yan bir merkez sahibi, bir hastahana, bir nahiyede hastahana yoktu. Ya gelir gelir her gün hastahaneleri, diyağını ya basranı hastahaneleri, hacimleri millete göre daha geliyor. Biz biliriz her nisbe adadın, nüfustan gerek bir doktor olsun.
0: Evet.
1: Bazı devletlerde ulaşıptı diye bin neferin alel akar bir doktor olsun.
0: Evet.
1: Bazı yerde 10.000 neferin yoktu doktor.
0: Evet.
1: Gidende burada ne halk edir? Hastahaneye gidende hastahanada sıra tuturlar.
0: Evet.
1: 2 saat 3 saat kaldı hasta ulaşınca Bale. Doktora.
0: Evet.
1: Bu da ona gerek ihsa gene gerebilsin. Nüfusu bunca oldu. Irak bir gün nüfusu 44,5 milyondu şimdi haliyen. Tevakkı edilir ilin sonuna kadar 45 milyon olsun bu yeri sayımda, tadatta. 45 milyonun gerek bizim nence doktorumuz olsun, nence hastahanamız ben, olsun, ben. Nence evlerimiz olsun. Şimdi Irak'ta ortalama Irak'ta her aile, her üsre 6 kişiden mütekabındı. Ortalama. 6 kişiden olmaz. 6'ya taksim eden de özünü 45 milyonu tamam. Takriben 7,5-8 milyon gerek mesela Irak'ta ev olsun, muhde sekeni olsun.
0: Bel.
1: Bizim indi azmet mekanı mesela hallederiz. 8 milyon evimiz var. Belediyeden sorarım ne çare ev var. Tasvir cevabıdan hapsi bilinir. Bunca evim var, bunca sekanım var, bunca şeyim var. Önce sükluğum var.
0: Bel.
1: Bu da doğru. Taktikte girer her doğru. Şey. Her şey ihsada.
0: Üstadım,
1: her şey.
0: Doğru. Biz, bizde bu istibiyen dediğimiz anket, biraz bizde müşküle var bizim toplumda. İnsanlar çok ara anlamır yani istibiyen anketleri. Yani biz mesela araştırma merkezi olarak biz son seçimlerden sonra bir istibiyen yaptık. Bir anket yaptık. İşte elektronik tabii yani anketti. Attık gruplara. Bir şey gelmedi. Bir netice sonuç gelmedi. 59 tane cevap verdi bize. Yani sanki malum insanlar biz ad istemir özlerine. Bir savcı mesela ya da bir bakak bir halel hardadı. Bazı sorular sorduk. Böyle kimse hassasiyet de olmasın aslında. Ama kimse cevap vermedi maalesef. Bu bir. Onu ben isterim sorum. Bizim anket yollarımız ne var? Bir elektroni var. Yani edebilsen bir forum edesen. Mesela bir Google forumdan bir forum edesin, bir basit sorular, çok basit olsun sorular o da, hatta tez cevap versin çünkü insanlar yani ağırsan maslar, açan da özüne çok basit bir şekilde cevap verir özün. Sen o program yoluyla, istatistik programları yoluyla bilgisayarda onları bir analiz edesen ve tahlil edesen ve bir sonuca gelsen, bu bir. İkinci yolları ne var bizde Usta Adnan? Kağıt yoluydun tamam. Bize mesela camiada gelirler.
1: Kağıttı.
0: Forumda doldursan. Forumda doldursan özünü. Bu da ikinci. Bir ayrı bir yol daha var aslında.
1: Televizyon yoluydan başlık konuşmak.
0: Televizyon da olur
1: yani
0: aslında.
1: Yani tezcili bir şekilde olur.
0: Saha çalışmaları var. Mesela gençleri yollasan mesela bölgelere mesela bir grubu var. Mesela bir 20 tane var. Kadın var, erkek var. O da saha çalışmaları var. İnsanlardan beraber bir şekilde sorular sorarlar program yoluyla.
1: Tabii.
0: Bu forumlar var sende. Asıllara sen o dolduracağı mesela adam var mesela okup yazarı yoktu. Bu doldurma sen adam istesen anketör istesen tamam.
1: Tamam.
0: Anketör istesen. Bu da bizim bir mühim bu noktalardan birisi de. Ben son sualım soracağım senden Adnan Efendi. Bizim son seçimler oldu mesela. Siyasette bağlı mesela istatistik ve sen nece gördün mesela biz bu seçimine girmezden önce bir anket yapsaydık daha iyi olurdu yok sen isterim cevap senden alayım mesela dünyada hapsi dünyada insanlar bir yere girende bir tecrübe edende hastan bu seçim insanlar partiler av devletler bir anket yapar ona göre ona çabalar, insanlar seçer, adaylar seçer. Ona göre bir şekil ve buyurun ben sana cevap isterim zahmet olmazsa. Buyurun.
1: Dedi o kimin? Anketin anvağı var.
0: Ben.
1: Marahallar var. Bizim bir problem var, bir müşküle var.
0: Ben.
1: bu müşkilen istirik halledelim, halle yetirelim. Bizim bu seçim oldu. Bu seçimde hissettik, bir seçimde bir eskilik var idi. Bu seçimde bir başarı kaydetmedik. Gelen seçimimiz ne vakit olacaktı? 4 yıl.
0: Ben.
1: 4 yıl bunu gerek müstemir anketler işleyen, bakalım biz millette işleyen Türkçe'de her ulaşırız. Bugün idare bu seçimden sonra bir sittik. millete sorağın ve bildirağın yanlışlıklar neydi? Ben milletten sorum. Bugün de anket nereye baktı? Ben isterim milletin rayını bilim. Ben partiyem, ben yanlışlığım neydi? Bana kimse gelmedi ses versin. Benim adayım daydı. Benim parti başkanım daydı. Benim imkaniyatımda yolu ettiğim siyasatımda bir yanlışlık var.
0: Tabii.
1: Fikir ayrılığı var.
0: Bəli.
1: Bunlar hapsını gerek
0: bunlar
1: cızılsın.
0: Cızılsın. Bəli.
1: Bir gün seçim bitti. Bir günden sonra başlayan anketlere bəli. Yok seçime 10 gün kalıp bir ay kalıptı. 2 ay kalıp bir anket yapar gideceksen yoksa gitmeyeceksen.
0: Yani hatta adayı seçme önceden.
1: Adayı seçme ön seçim
0: yani önceden,
1: diyorlar.
0: Önceden.
1: Ön yani seçim bir, diyorlar özüne.
0: Bəli, bəli.
1: Gerek bəli. Yani ben kim gidecekti seçime? Millet.
0: Tabii.
1: Sen millete mecbursan yoksa millet sana mecbur değil mi? Sen millete parti diye, müessese diye mecbursan, millete aparasan, hedefi bildirin, telefonunuzda amacı onaydı bu seçimde, adamı mı ne edecekti? Hatta bunlar geçsin, sesini versin sana.
0: Ben.
1: Bu fetrede gerek ikna edesen özlerini, milleti. Milleti ikna edesen, ondan sonra gelsen milleti sual sorasın özünden. Gidersen, gitmesen, milletten rayını alsan.
0: Ben.
1: Çünkü en sonunda millet gidecekti seçime. Gerek. Çabasın. Biz bunu etmedik.
0: Ben.
1: Ya ben kızdetmiyorum burada ne Türkmen, ne Şia partisileri, ne Kürt partisi, ne Arap partisi. Ahmeten bir aşvai bir şekilde millet yedirir seçime. Atifi bir şekilde yedirir.
0: Ben.
1: Tasavvur ele ben geçtirdim ben ulaşıp seçim merkezi kapsına diri sen kime verdin sesim ben kime veririm yani diri kime verir sesimiz orada seçim merkezinde olan gözlemciden sonra kime vereceksin sesim kime veririm iyi peki bu gerek bundan bir ay evvel bu kararlasın yoksa seçim merkezi kapsındasın bu bazı adaylar anipti televizyonda çıktılar Alan Bakır o diyor bu kimdi bu Kerkülü'dü bu Iraklı'dı bu buna vakit geldi bana bir eskilik var seçimi tanıttırabilmedik millete gerek bundan 4 yıl önce gayr mübaşir görse de bizim hapsi, adayımız bunlar olacak.
0: Hapsi anket yoluydan edebilirdik. Hapsi anket yoluydan.
1: Anket dünya beraber.
0: Bu teşkilatlar yoluydan. İnsanlar bunlara istedikleri insanları seçebilirler, aday edebilirler. Hocam, güzel bir şekilde bir...
1: Hani, hocam Türkiye'de bir şey var dedi, kapı çalacağız. Bir fiyan da gördük. Partiler kapı çalır, parti çalır, başkanları.
0: Doğru.
1: Cumhurbaşkanlığı,
0: ben.
1: Sayın Erdoğan Bey, yar çıkırı, caddeler dolanır, kucaklar, küçük uşağı, bu şekilde işlenir. Ama biz işte yani yengeyik yani siyasette. Yengeyik seçimde. Onun bir diktatör bir devletteydik. Bir yer verme her 90 çıkacaktı.
0: İnşallah temennimiz daha güzel olur gelecek günlerde.
1: İnşallah
0: her şey güzel olur. İnsanlar da yani geçtiği tecrübelerden güzel bilgiler kazanırlar ve İnşallah yani her şey daha güzel olur insanlar için de ve bizim müessesatlarımız için de. Biz programın sonuna geldik Sayın Adnan Babaoğlu. Biz sizden görüşme konuşma çok güzel sağ olasınız. Güzel bir şekilde konuştunuz. İstatistik ve anket yollarını ve biz Allah diyarık size sıhhat selamatlık versin.
1: Teşekkür
0: İnşallah görüşeceğiz. İnşallah ayrı günlerde ayrı programlarda da. Herkese iyi günler, iyi saatler, vaktler. Kalın sağlıcakla.

Şahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini

Bir ses sanatçısı olarak tanınsa da o sanatını Türklük davasına adamış bir mücadelecidir. Sanatçı ruhuyla halkının çilesine tercüman oldu. Kendi kalemiyle yazdığı ve ardından eşsiz sesiyle seslendirdiği horyatlar Türkmen gençliğine yol gösterici olmuştur. Karanlık odalarda maruz kaldığı esaret ve ağır işkenceler dahi onu milli davasından bir an olsa da vazgeçiremedi.

0: başalıp hara gedim avcı elinden yürekleri dağlayan türküsü bin bir anlam taşıyordu. Bu sözler avcıların okundan inleyen bir ceylan misali, cellatların elinden yükselen bir feryadın dolaylı anlatımıydı. Ekrem Tuzlu mahbusa yatırılmasını ve orada yaşadıklarını bizlere anlatmaya çalıştı. İçtenlikle konuştu ve hala aklında kalan, hatta hiç unutmadığı o kara günlerden söz etti. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Bundan daha çukurlar serbest saymıyormuş açıklayamayız.
2: Bari işte zaman, evet, zamanımız kısıtlı olduğuna hızlı geçir. Yoksa bunun detayları çok. Ustad oradan çıktığımız
1: geldik Emlil Amma'ya. Emlil Amma da aferdim. Valla dedik %100 bizi aparlı idam ettim. Ha. Hepimiz dedik. Ha bu abi. Biraz takriben 2 gün kaldı. 2 gün sonra geldiler bizi taraş ettiler. Ha dedi bileyse idam tamamdı. Onlar hiç idam etti. Şey, taraş ettiler bizi. Biz de bilmiyorsan senin bizim itlak sarahını çıkıptı. O gün hakkında.
2: Bari.
1: Bizim muhbir de, muhbir de bizimlendi aynı zamanda. Bari. Adımızı veren ve biz öz de bizimlendi. Affedersen. Baktım bir bundan geçen takriben bir haftadan daha fazla kaldık Emlil Amma'da. Bir de dediler gidin. Gırapımız becerime girmişiz.
2: Bari.
1: Şemir Al-Khamsi'de. Gidin dedi elbiseyiz orada. Herkes öz elbisesini alsın. Baktım. Bir kara torbaya koyuyorlar özünü. Gelende hepsi soyarsan gerek bir kara torbaya
2: koyuyorlar. Verdi ozlarına.
1: Ha, adresi verirler. Gidersen alırsan özünü, asbabı girerse. Ben tabii şey saatim, nişanlı üzgümü yedi. Aldım eşyamı, bu ikisi yokuydu.
2: Ha, çalıblar
1: yani,
2: zaten bu uyar ozlarına.
1: Mühim canım.
2: Bunların da çalmasaydılar acaba. Yani çalmasaydılar benim tuhafıma geldi.
1: Hele kullam, oradan herhalde Emlil Amma'dan bir yerde atlar bizim için affedersen diyebilirimse bir oda ne bileyim, büyük bir oda hepsi şeydi asbaptı. Büyük bir oda hepsi şey kurşaktı. Büyük bir oda ayakkabıdı, karma kaşık. Hani biz sözlerimizi yıkıştırdık hamdolsun. Bilmirik hareket ederiz. Muhammed Rauf'tan ben bir kelepçedeydik. Beteşkünkar da bitirdim. Aydın Sun haber, herkes 2 tane bir kelepçeyi vurdu. Bak. 2 tane bir kelepçeyi vurdu. Bir tek de elimizden tutur, aparır arabaya koyuyor. Ben eşittim, baktım şoför, bizim aparan memur, bilmir her aparım. Biz dedik gelir adamı. Bak. Doğrusu. Taraş olmuşuz.
2: Sayarak kapalıydı.
1: Kapalıydı.
2: Görmesen.
1: Bilmiyorum. Gözümüz de bağlıydı demiş. Sonradan açtılar gözümüzü. Bari. Arabaya binenden sonra gözümüzü açtı. Bilmiyorum. Ben Muhammed Meryem'in endi. Evet, ben eşittim. Affedersen

0: سفر ما مركي ديري جيدن برس برتقال عالم
1: بال
0: يشتمون ديري جيدن برتقال عالم جواب دي ديري يوخ خالصة دروخ دينج خالصة دروخ
1: سايق دي
0: دو زمان والله قوم مام رحمة قان قال دي
1: سايق دي دي مأمورا خالصة دروخ
0: دير خالصة دروخ و دي دي برتقال عالم من يشتم دي دي خالصة دروخ
1: O zaman çarçuga.
0: Ben bildiğim %100 getirerek her ki ya. Edama getme rahmlı olsun ki. Vallahi sen.
1: Dedi o cemaatı
0: var. Bak nece dedim. Muhammed oturup yan aşamda. Dedim Muhammed oysa bize bakmak. Biz dudağı çabalasını sükut. Gedir halise. Dedi nece. Dedim ben seytereyle. Asabi seytere. Dedim işte minerken. Sayık dedim. Şey, dedim portakal alım mamuraka. O dedi, sayık dedi, şoför dedi, halısta dururuk.
1: Bale.
0: Dedim, gelirik kerkim. Adam halısı adı geldi. Kerkik'te de adam olsa kaybeder. Bu kadar yoktu, şeref demiştim. Hamdolsun. Ona dedim, biz yine şahidakine söyle, Beteş'e söyle, Beteş'e. Aynen kimse kimseye bakmasın. Çünkü o bir şey hissetmesin. Hakikaten hissedipti mamurakat için. Hepsini. Az kallı kalkslı otomobil içinde oynasılar.
1: Geldiniz Çarçuga.
0: Geldik Çarçuga.
1: Emine geldiniz.
0: Akşam saat 8'de ulaştık Çarçuga. Aynen her tane parmışlar bizi. Oraya getirdi.
1: Bari.
0: Olunca affedersem burada bizim muhbir
1: sizi udandı.
0: He, bizimlendi. Bu gitti şeye muhakkak yanına gitti. Dedim yani orada Şebel 5. kolda çok tazip ettiler. Benim böyle böyle bazı ifadelerim var. İsterim onları da geçecek diyeyim. Daha fazla. Tuttu rahmetli Kahtanhürümüzünü getirdi. Necmeddin'in Mirnav'ın kardeşi Necmeddin'i getirdi. Selah şeyi getirdi. Berberi. Yani 4 tane adım Adlarım verdi.
1: Bunlar sonra, da geldiler.
0: Biz gel Bağdat'tan Emlil Amad'dan çıkır şey gerek düz doğru saat 8'de bizi Kerkük'te ulaştırır salaydılar. Gideydik eve.
1: Ne oldu sonra?
0: Bu niyette gitti dedi benim etrafım var bunların üzerine. O mecbur kaldı bizi 40 gün
1: koydu orada.
0: Müdürlük kaldı orada.
1: Oo.
0: Yani 40 gün fazla.
1: Bari. Kaldınız müdür Çarçuk'ta?
0: Müdür Kerkük'te.
1: Sonra 40 günden sonra?
0: 40 günden saldılar. Sonra valla sen bak. Baktılar hepsi yalandı, kuru tövmedi. Hem bizimki hem o dedikleri insanların. Ondan sonra tabii geldiler herkesin. Onu da diyeyim sana. Ne Kıbrıshaniydi adı. Siyasi tutukların şeyiydi, sorumlusuydu. Sabah erte baktı bize saat takriben saat 9-10 ancak yemek verirdiler. Baktım kapın çaldı. Ben ona evvel doğrusu bir yuhu görmüştüm. Allah. Böyle kısaca diyeyim. O gece hakkına ki biz çıkacağız. Konum görün. Şimdi oğlum Yasin. Yasin nasıl koydum adını? Ben o yuhunun ardından çünkü aynen yuhunu konuşurum cemaatçi. Kahtan gelişi konuşurum özünü. Kapı çalındı. Hele yuhumu bitirmem şey kapı çaladı. O yüzden ya yuhuyu da ne dedin? Yuhum gördüm baktım ya hamdolsun. Baktım ben Kerkük'te yan şey İmam Zeyn-i Abidin şeydi ziyaratıydı. Tavukta.
1: Bari.
0: Geldim. Yuhumda geldim İmam Zeyn-i Abidin. İmam Zeyn-i Abidin'den gittim için yedirem tuzağı dediler Hasan Göram'ın, rahmetli Hasan Göram'ın babası geçinip Veli dedim geldim Duzda da onun taziyasını. Kaldım geldim. Geldim Duzda şey arka var orada hamam yanında. Baktım bir ihtiyar yaşlı arka o tarafın. Dedi oğlum İkram Allah bu Kur'an teferrak olup. Vallahi. Allah bu Kur'an teferrak olup bu hepsini yukarıda görmüş. Bunu konuşurum cemaat. Allah bu Kur'an teferrak olup abone güne tecrüde güne Kur'an'ı aldım, açtım özüm, Yasin surası çıktı. Subhanallah. Geldim şeye, Hasan Kerem'in rahmetli babasının taziyasına. Baktım rahmetli Seyyid Ahmet teze seydi. Oturuptu. Ögünde de bir yeşil mezhepten. Ögünde de bir Kur'an. Bu oda hepsi Kur'an'dı. Bir Kur'an'ı aldım. Açtım baktım Yasin çıktı. Aynen gene Yasin çıktı. Valla bittim. Andettim daha dedim. İlahi bir oğlum olsun. Ben bunu
1: tamam. Sizi geldiler Emin'den çıkarttılar. Gönderdiler eva. 40 gün sonra.
0: 40 gün gene herkesin saygılarımla burada herkesin kefili geldi.
1: Kefilden çıktı.
0: Hepsi hatta kefil. Affedersen. Herkesin kefili oldu saygılarımla hepsi. Bana kimse kefil olmadı. Kimsem yokuydu içeri. Kime dedim. Bir ihtiyar kayınbabam vardı. O da Arafa'daydı. O gecede ne giydim bunlar diyeceğim. Baktım. Bunlar hepsi çıktılar gittiler. Muhammed Rauf'tu. Cemaat hepsi gittiler.
1: Sen kaldın.
0: Bes ben kaldım yalnız. Müsaid müdür emir. Müsaid emir yardımcısı. Diyelim ben kefilim olmaz. Vallahi. O kefil oldum ona. Dedim yatırım seni eve otomatik derim. Valla isterim şey koy yerim. Ben işte Mansur şeyden.
1: Emin-i Mansur'dan.
0: Emin'imden. Oradan ayaktan geldim.
1: Eyvua.
0: Evime geldim. Ha. Evime geldim baktım. Affedersen kapı bağlıydı. Komşumuz vardı. Rahmetli Muhammed. O komşumuz vardı. Geldim pencereden böyle baktım. Bunların haberi yoktu ben çıkmışlar.
1: Bari.
0: Pencereden baktım uşaklar Şahin Nenasi'den Erkan Zeynep Şahin Erkan Zeynep oturuyorlar komşu evinde orada bütün ben de çaldım kapını dedim ailesi çıktı sevdim bir şey bir
1: tabii
0: yaptım
1: yani senden olabilir el yakamıştılar sana.
0: Ha vallahi bizim
1: yengiden doğdu.
0: Ben orada. Habersiz bir kere eve girdim tam.
1: Ustad indi sen döndü ve evva.
0: Evet.
1: Döndü vazifaya. Tabii döndü vazifaya. Muallim lugva döndü.
0: Tabii ha burada bittim. Döndüğümde sonra tabii gittim seden Bağdat'tan evvel şeydi. terbiyeden vezir terbiyeden muvaffakat getirin bir de gerek şeye döndüm. Bir de vazifeme döndüm. Yani öğretmenliğe döndüm. Ama burada affedersen geldi Selam El Vataniye var idi. Şeyde Kerkük'te. Ondan da baktım vezirin şeyini muvaffakatını lağvettiler. La yuslah li ta'lim. Ta'lima bu daha yaramaz.
1: Bu ikinci tutuklanmakta. Ha. Bu indi döndü.
0: He.
1: Döndü. Tarık bin Ziyad mektabına döndü.
0: Tamam.
1: Tamam. Sicinden çıkan da o. Emin'den salandalar sani. Döndü. Tarık bin Ziyad mektabında öğretmenlik yaptı. Devam etti.
0: Tamam. Sen 82'den sonra?
1: Ha.
0: Ha tamam. Ben Tarık bin Ziyad.
1: Ha oraya gitti.
0: Ha, tamam.
1: Orada devam etti. Tamam. Öğretmenlik yaptı.
0: Ha.
1: Daha sonra 86'da bir ayrı tutuklanma oldu sende.
0: Ha bu 86'da aynen 82, 83, 84, 85 hem affedersen 69'da Şahin oldu. 78'de evlendim.
1: Bravo.
0: 69'da Şahin oldu.
1: 79'da.
0: Ha?
1: 79'da.
0: 79'da 80'de Erkan oldu. 81'de Zeynep oldu.
1: Bari.
0: Bu üçler Zeynep oldu. Olunca affedersen 86'da tuttular beni. Aynen o.
1: 11. ayın 3'ünde. 3-11.
0: 3-11.
1: 86.
0: Yani 2 tane geldi mektebe.
1: Mektebe.
0: Apardılar beni.
1: Bari. Bu ikinci tutuklanma. 3 yıl sonra.
0: 3 yıl sonra.
1: 3 yıl sonra.
0: 3 yıl sonra bir daha tekrar. Gene bilmiyorum ne gene ne yapayım. Şimdi işte Ali Boş necesi. Affedersen öz ailesini öz nefsini düşünmeyen insan, öz çocuğunu düşünmeyen insan bu gibi nasıl işlere yapar, evet. Yapar bilmez affedersen. Gittim girdim tabii müdüremin emniyet müdürü dedi Üstad-ı Ekrem tıfadalı isteriyah gel otur.
1: Evet.
0: İsteriyah. Dedim özne anıma esterih amam el kanun. Bak. Dedim ben kanunun üzerinde oturmam.
1: Oturma.
0: Dedi hiç de böyle vataniyatı böyle dedim de içmişim. خلقكم اثنين وثلاثين جيل وتمتكم وأدرس الوطني داري ما يخالف ما تستريح إيش تشرب نيت شسان داري أيضا ما أشرب مع القانون داري لازم تشرب ألين دبليت بالتهديد كم داري لازم تشرب داري ضروري داري ضروري وأكثر دافز لفتم لفتم اختار داري ألين بليت داري اختار Bunlardan birisini seç. Besmet tek de yanımda durup da Firavun'dan fazla at. Dedi ihtar edna çay, edna barit, şerbet ve edna kahve. Ya tıhtar. O zaman ki dedim habbedele o çay, kaç ki çay olsam. Bes bunu dedim habbedele çay. İner Rabbi ya. Böyle çaldığı kim bu kulağıma indi bu?
1: O yanı budaki.
0: Ha bizim.
1: Kulağı o çaldı. Demek ki ustad orada sana diyende ne içisen?
0: Ha.
1: Bu alay edilmiş, istenze edilmiş.
0: Çayın bir tazibi varmış. Eşkencesi.
1: O iyi de oturmayıpsa.
0: Bereket versin ben çayı derim.
1: Otursaydı o da başka bir mesele çıkardı.
0: Ha oğlum canım. Affedersen. Vallahi canım sen bak gözümle, ağzımla, burnumla, kulağımla kan bayılmışım.
1: Orada bayıldım.
0: Bayıldım. Ama ne yaparımlar? Bir zaman gözüm açtım baktım. 28 denen içine. Böyle şey, ben mektepte ne param ile bari?
1: Bari.
0: O üzüme üstü çaldı, ay ustad sana göre hadi. Vallahi bazı yığılırız istemeyen.
1: Bari.
0: Gördüler beni bu halde, dedim. Şey,
1: ustad, ben, orada ne ittihamı tevcih ettiler sana?
0: Abim.
1: Suçu neydi?
0: Vallahi üç ittiham birbirinden ağırıydı.
1: Bari.
0: Birbirinden ağırdı. Birinci tövme affedersen, ki bu muhbir yazıptı.
1: Bari.
0: Bu giderdi Türkiye'ye. Rahmetli Türkeş'ten otururdu.
1: Bari.
0: Rahmetli Türkeş'ti. Türkeş buna para verirdi.
1: Bari.
0: Irak'ta ne kadar milliyetçi kimseler var. Bu şey toranlarının reisiydi.
1: Hı.
0: Toranların reisiydi. Bu takriri böyle yazdı.
1: Bu bir.
0: Ha.
1: Bu bir.
0: Bu bir. İkincisi, affedersen. Saddam Hüseyin Nisan ayında geldi Kerkük'e.
1: Arafa'ya.
0: Arafa'ya geldi. Arafa'ya geldi. Bu takrirde yazıp benim bir grubum var, bir hesabım var. Saddam Hüseyin gelende şeye Kerkük'e. Bir hesabım rahmetli Yemen bir ilkokulu öğretmeniyim.
1: Ne hesabı?
0: Ne topum var, tüfengim var.
1: Yani muhavale ihtiyar.
0: Ordum var. Ha, ha.
1: Suikast.
0: Mesela,
1: yapmak istemsen.
0: Yani Saddam'ı öldüreceğim. Ben özüm ona
1: tabii. Üçüncü neydi?
0: İkincisi tuhaf bir şeydi. Hemen günde afetsen hürmetlerimle Irak indiden ben günde bir kap arak içerim. Benim tüm ala esas muhbir yani ki bizimle neydi gene deyipti bu şeyin Hizb-i Da'vanın içtimaatı hepsi her zaman bunun evinde olurdu. Hepsi bu da üçüncü temaydı. Şimdi birisinden halas olurum ama mahkemede affedersen şey hakim özüydüm de Hamid Avcı'ydı dedi affedersen dedi hakim başka hakim Kaysi'ydi yazinnel muttehem yedda'i ennev min şerrabil khamr mimma la yettefik ma'a mabadi hizb-i da'vet o da aynı hamdolsun üçünden de
1: bu
0: bir üçünden de
1: Kerkük emninde işkence yaptılar sana işkence yapırdılar Kerkük'te
0: abi yani işkencelerin o kimse ki dedim cihazlar vardı içinde cihazlar var getirirdiler eser bulacağım ben vallahi bazen bakardım işte bir şeydi Fransız'dı işte Fransa'dan geldi o yaptı London'dan geldi işte. Hepsine yazılmıştı.
1: Yazılım üstünde.
0: Ellerine vurulmuştu. Hepsi ne kadar ecnebi devletlerde şey eşkence şey adatları vardı. Hepsi Irak'ın içine dolmuş.
1: Kerkük'te de var idi.
0: Ha Kerkük'te. Evet. Hepsi.
1: Neçe ay kaldı bu Kerkük emrinde? Neçe ay sürdü?
0: 19 ay kaldım. 19 adayında 23, 23, 5, 88.
1: Bari.
0: Mahkemem oldu şeyde Kerkük'ten.
1: Bu 19 ay içinde sen her çarptı eminde sen.
0: 19 ay içinde.
1: Bir buçuk yıldan fazla.
0: Kitabımızı göndermiyorlar bizi. Yani istirle bizi çemen çürüdüğün için, çürüyağın şeyin Kerkük'ün emniyeti.
1: Bu bir buçuk il içerisinde aileyle muvacaha var idi.
0: Tekriben diyebilirim sana 6 ay sonra bir muvacaha açıldı. Ben oğlum şey sicinde olan oğlum, zindanda olan oğlum şey Basra'da yani şeyde.
1: Bunu Simava'da. Ha. Bunu indi onu sorarım size. Sen burada olanda aynı zamanda uşakları tuttular. Ailavu, arvadavu.
0: Benim haberim yoktu.
1: Sen buradaydın Kerkük'te.
0: Benim haberim yoktu. Ben Kerkük'teydim. Kalmamıştı, yer sormuştu. Dememişler özlerine bu şeyi.
1: Yok diyemiz.
0: Önderim. Yok diye bile yoktu burada.
1: Yok diyemiz.
0: Yoktu buradan kendisi.
1: Sonra tuttular, şu arvadı tuttular.
0: Evet, sen arvada patlar. Ben sizinle, benden sonra gidip de bunu Şahin açıkladı mesela da sen için. Gidipler şeye, Şahin enesi yanına. Şahin enesi kayınenem özü ilan ediyor her zaman. Gidip de aldadı bile özünü. Kalk gidek şeye,
1: seni görmeğe.
0: Beni görmeğe.
1: Bari.
0: Bu da hiç yılmadan bile bir abasın başını örtüp, kayınenem de özüyle beraber gelip bizim gidelim mektebe. Mektepte de kim var?
1: Şahin'le
0: Erkan'dı. Zeynep de uşak da hele. Zeynep 81 doğumludu. 3 yıllık, 2 yıllık idi.
1: Öz de hamileydi arvaz.
0: Öz de. Gebeydimiz haberimiz.
1: Gebeydi.
0: Diye böyleyse uşakları da koy babaların görsün.
1: Onları da alıp.
0: Onları da alıp arabaya koyuyorlar. Gelip de mektebe. Mektepte kim var? Erkan'la Şahin. Onların boynlarında cantalarını boynlarında onları da koyabilir arabaya. Anasas bunları uşakları da deyipti.
1: Babayızı
0: görürken. Hemen oradan mektepten düz doğru boynlarında canta, Şahin enesi bir abi örtüptü. Onlaştırıp özüne her de Emlül Mansur'a. Emlül Mansur'dan haparıp özüne periyadı merkezi. Ben bunlardan haberim yoktu.
1: Yoktu, bari.
0: Feryadi merkezinde affedersen Şahin enesini konuştuğuna göre orada bir ay kalıplar orada. Bir şey yağış yağdı. Biz de hiçbir şey getirmemişiz. Ya bir şey, ben bir abamı mecbur sardım. Şey odamızın altından şağış suyu geçti.
1: Girmezsin.
0: Hepimiz uşaklar ben su içinde durmuşuz.
1: Bari.
0: Uşaklar ben bu bak bu nece bir hayatı yani nece bir şey diyeyim.
1: Sonra Pardal Özer'in bu mevzuğa ben inşallah Hacı'ya giden bir programda bunları konuşuruz.
0: İnşallah.
1: Kısaca kesek. Pardal Bağdat'a sonra Pardal Özer'in Samava'ya.
0: Hemçim. Bağdat'tan işte kapalı otomobilde gırmış şey Yasin. Affedersen Yasin de o sırada olmuştu. 83 doğumluydu.
1: O da uşaktı.
0: O da şey Dir Yasin yığladı, nefesi kesildi. Kapalı otomobilde az kaldı ölsün. Dedim. Dakikada bir şey, nene bize parla babam kimin edep etmek ha. Dedim bunu diyedikçe ben yığlarım özler yığlarım. Kapalı ettim. Ben dediler bizi Bağdat'ta Emlül Amaya. Emlül Amaya'dan apardılar bizi Nükret Salman'a. Samava'ya. Samava'da dedi kaldım. Bunlar da beraber özüm şah.
1: Orada da doğum yaptı.
0: Onu inşallah Şahin Enes'i daha açıklar senin için.
1: Siz bu arada Şahin Enes'in sicinde olmağında siz bu bir tarafta çakta sicindeydiniz.
0: Ne?
1: Ha zaman gönderildiniz Bağdat'a mahkemeye?
0: Beni?
1: Mahkemeye gönderdiler sana ha zaman.
0: Ha, Kerkük'te. Kerkük'te 23,
1: 5, 5
0: 88.
1: Bari. Yetuz mahkeme Bağdat'a. Mahkemete Thavra. Thavra.
0: Mahkemete Thavra.
1: Avad el-Bender.
0: Avad el-Bender mahkemesinde.
1: Bari. Orada ne oldu?
0: Orada işte tabi mahkemede ondan aydık tabi. Orada işte soru soruldu benden. Dedim işte sen bizden niye korkmuşsun? Dedim ben sizden evvelkilerden korkmamışım. Evvelkilerden korkmasın. Dediler ki Bizden başka kim var? Biz de korkun insan özünden. Dedim ben sizden evvelkilerden korkmamışım. Sizden nece korkum? Dedi bizden evvel kim var? Özü yani. Dedim benim de elim açıktı.
1: Kafas içinde sen.
0: Elim açıktı.
1: Kafastasın.
0: Dedi bizden evvel kim var? Yani erkek var mı? Bizden evvel olsun. Özden bu şekilde sorusu budu. Bizden evvel kim var? Hiddetten dedim sizden evvel Nur-i Said, Salih Cabır. Bu düzde dedim. Nur-i Said 54'te. Nur-i Said, Salih Cabır. Yani melekiyet zamanı.
1: Bale.
0: Salih Cabır, Abdülillah, Feysel-i Thani, ikinci Feysel. Feysel-i Thani, Abdülkerim Kasım, Abdüselam Arif, Abdülrahman Arif, Abdülrezzak Naif, Abdülaziz Al-Uqayli, Ahmet Hasan El-Bekir, en son dedim
1: Saddam
0: Hüseyin hafızallah da kıfıl ettim ağzını. Olunca affedersen dedi bu merhaleleri dedim hepsini görmüşüm. Görmeseydim ne işi sayırım sana. Dediler %100 bu şey müsteşarlar hocam oturanlar dediler Ekrem Düzlük gitti.
1: İdamdı
0: hocam. Ama Allah evvel Allah sonra Ehl-i Beyt neçe kurtun ağzına 11 on var bir tutuklu 11 defa tutuklansın 11 defa. Bir insan ikinci de üçüncü de kalıyor dördüncü de 11 defa bu emrim seni olsun cin seni Allah yukur herhamda.
1: Orada hüküm verdi.
0: Orada rasen karar çıktı. Bir tane adam.
1: İsmail'i de idam.
0: Üç tane.
1: İsmail.
0: Üç tane bir tane idam İsmail rahmetli. Allah bizim muhbirimiz yani bize. O yüzden yanmam Allah'ım bunu nece şaşırtmıştı bana.
1: Sonra size ne verdi?
0: Üç tane yani o bir tek adam oldu. Üç tane affedersen muhabbet. Dört tane valla. Dört tane muhabbet bir maniydim. Burada baktım adam adamlarla yoktu. Hamdolsun ilahi elim kaldırdım. Dedim, şükür olsun Allah'ım sevdim. Burada affedersen sordu bana dedi üstadı her gülüm gülümsündüm hamdolsun kurtardım anası yani muhabbette ebedi hükümde bir umid var yani
1: bağır.
0: Bir amel var bağır. Ama adamda yoktu işte.
1: Madde ona çaydı rakamına çaydı madde
0: böyle
1: hüküm madde ona çaydı
0: 170
1: rakam.
0: Hatta affedersen daha hamdolsun orada tabi Abu Ghraib'te Irak savaşıydan İran savaşı durdu. Bak. Durunca Saddam aflık verdi Ahmet'e. Aflık verende ilk defa saygılarımla
1: Kürtler çaktılar.
0: Bas Abu Ghraib'te 6500 sicin var idi. Çeşit Arap Türkmen 116 tane Türkmen idi. Rahmetli bizim Fatih Şakir idi bizim
1: Muhammed Azizci
0: idi Bahaddin Kocaoğlu idi bunlar hepsi
1: orada
0: 116 tanaydık. Ama kalanı çok saygılarım da Kürt'üydü. Bunlar çıktılar peydi 3 kere aflık 3 aflık verdi. En son aflık benim madama şimdiydi. Hamdolsun 23 5'ten yani 4 4.10'da çıktım ben.
1: 5 ay kaldı.
0: 5.
1: 5 ay kaldı. Ondan sonra döndü uçargah.
0: İşte he onda geldim affedersen şeyh beni daha bir talime vermediler.
1: Ha.
0: Terbiye verdiler.
1: Mülahaza akdam.
0: Ya kadamatım çok iyiydi. Orada şey talebe bir günü şeyine iki ay işledim. Baktım işte bir kitap geldi. Kimin şeyi hizmeti 25 ilse edebilir şey.
1: Takaad
0: olsun.
1: Çıktım. Ondan sonra bu ailen ne cebesladı? Ne işladı? Bu sicinlerden sonra, bu hükümlerden sonra.
0: Ben hiçbir işten çekilmedim. Çünkü ne ki bırakmadım dedi. El açar. Doktor ile el açar. El açar, doktor ile el açar. Kesilsin o parmaklar. Kesilsin o parmaklar bir namarda el açar.
1: Aynen.
0: kesme Refet hamdolsun kim. Parmaklarımı kesme bana için namarda muhtaç olmam.
1: Farklı, farklı. Ben o merhalanı, ben o merhalanı gördüm sizi. Farklı işlerde işledim.
0: Babacım.
1: Çok farklı işlerde işledim. Çok ben işledim. Şahidim o merhalaya.
0: Kore pazarında Semir Ekmekçi var ya dedim. Semir Ekmekçi. Bahtı Boşan. 90'dan sonra Boşan dedi. Dedi ustad valla bir şey diyeyim sana. Korkuram şey beğenmezsin dedim. Ne dedi? Dedi valla benim hesabatım yoktu. Gel hemen ekmekçiyim. Ekmeğini ne kadar ekmek satarım ona. Onun hesabatını tut benim için. Dedi ahabım ben gerek erte kakarsan gelersen. Demiştim baştan gözler namıştım. Saat 3'te kakardım.
1: Giderdi Kore'ye.
0: Giderdim Kore'ye pazarında. Kore'ye pazarında Sakarlı tarafı bir sokakta onun ekmekhanası oradaydı. Burada bir olay oldu. Ben durmuşum ekmek gelenlere ekmek veririm. Bir tek baktım bir efendi. Dedi hay ustad ekmek satsar. Belirtim. Dedim yo rızık satıram. Zaten. Ya valla bu sene göre diyor ki. Bana dedim. Dedim bana göre diyor ki git bana bir maya ver. Gidim karıştırayım. Git bana bir maya ver. Hatta ekmek satmaya
1: bak. O dönemde ustad hisar oldu.
0: Ha?
1: Hisariydi.
0: Hisariydi.
1: Çok zahmetiydi. Evet, ailelerin geçimi.
0: Evet,
1: çok zahmet merhaladı. Ki biz o merhalaları yaşadık.
0: Gel bana bir şey verdim. Bu bir ekmekçilik yaptım. Ben de sabah teze karaba müdürü. Allah muvaffak etsin özünü. Değil mi baştan bize dedi gel. Şeye, burada devam edelim. Burada bir mukavil var.
1: Ben.
0: Onun yanında bizim. Onun yanında şey hesabatı şey bir. O beni ne etti mukavileke saygılarımla. Bir gün elime sonda verdi. Dedi bu şeyler, bu kankirleri sulayın. Günlüğüm 750 filiz. Tuttum bu kankirleri sulurdum. Hepsim yere düşen mihleri düzlürdüm özleri, içi verirdim özlerine. Hatta
1: bu şekilde dedim, uşakları büyük etti. Bu şekilde tabii, maşallah kuleyi bitirdiler.
0: Hamdolsun indiye kadar. Affedersen de. Altı oğlan sahibi Allah'ın vergisiydi bu. Benim bütün harekatımdan, benimle Şahin Enes'in harekatımızdan. Hamdolsun diye altı oğlanımın da Allah'ın hidayatıyla, evvel Allah sonra elbiyetin hidayatıyla hepsi hamdolsun namaz. Dememişem özle namaz kılın. Dememişem özlerine oruç tutun. Dememişem özle vallahi ve billahi ve tillah. Her bir zaman bakarım şey, Şahin hala 6-7 yaşını girmemişti o zaman namaz kılardı. Ramazan gelirdi oruç olurdu. Ben demem şanızları.
1: Zaten
0: sen Allah tarafından
1: zaten Şahin ki şimdi doktor Şahin'di maşallah. Hı-hı. 9 yaşından tutuklandı. Hı-hı. O da sicinleri gördü 9 yaşına. Hı-hı. Ustad biz programımızın sonuna geldik. Bu gerçekten gerdi
0: bırakmış olduğumuz. Ben Allah bile sözüm için bu yani bunları kısaca sizin saygı hürmetlerle bizi işleyenlere, bizi görenlere hürmetlerimle, saygılarımla hala da ben bu milletin bana gösterdiği duygunu, bana gösterdiği takdiri, affedersen, hala da borçluyum özlerime. Ve inşallah ne kadar ömrüm kalıpsa düze kurban, yok egri
1: düze kurban.
0: Valla nence ömrüm kalıpsa kalan da size kurban.
1: Allah.
0: Beni sevenlere kurban için.
1: Allah uzun ömürler versin.
0: Yalnız biz Türkmen derime diyeceğim, saygılarımla, hürmetlerime. Arap kardeşlerime, Kürt kardeşlerime, Mesih kardeşlerime, benim benden görüşüm, hayatta görüşüm, hepsini bir gözle görürüm.
1: Ben teşekkür ederim adıma, ekibimin adına, televizyonumuzun
0: daha
1: adına.
0: En fazla ben bu görüşmeye bir tarihi görüşme sayarım özü. Çünkü onu saygılarımla bundan evvel görüşmeler yapmıştım fendi tarafına. Ama bu siyasi tutukluk bunu çok kimse bilmirdi.
1: Bale.
0: Ama bir günden sonra bilseler ki bir şey nece diye şey bizim başımıza gelen ve bana benzeyen kimselerin yalnız o gözle görmezler bizse sanatkarı.
1: Ya İnşallah milletimiz onun farkında duyarı bir milletimiz var.
0: İnşallah
1: onun da göstergesi biz bu televizyon aracılığıyla bu programları yaparız.
0: Aferin bu milleti o duygulu kimseler ki dediğim horiyatları, dediğim şiirleri, Bu çektiğim eşkenceleri hepsini anlayan insanlar için dedim ki badam tanır, badamçı badam tanır. Badam tanır, badamçı badam sarra paradan bile adamı adam tanır.
1: Çok teşekkür için, ederim usta. Ben sana çok teşekkür ederim.
0: Ben de özellikle çok var olsun bu Türkmenleri televizyonu diyebilirim senin milyonlarca Türkmenlerin dilini aleme yayımladılar. Şehitlerini aleme yayımladılar. Şimdi çok devletler bilmirdi ki Irak'ta bu gibi Türkler var. Bu gibi Türkmenler var. Hepsi kahramanlıkla ve bundan gelecek günlerde inşallah bundan daha parlak olsun.
1: İnşallah.
0: Ama o kadar diyelim yalvarırım. Hiçbir zaman gençlerimiz birbirlerini düşmesler, birbirine benlik senlik etmesler. Aynen. Benlik senlik etmesler. Mesela bu demesin ben telaffeliyim, bu demesin ben bilmiyorum. Bir araya gör gider bir araya. Toplanalım, gelalım hepimiz bir araya.
1: İnşallah bir aradayız. Evet. Omuz omuza hareket ederiz. Sizi doğuran millet her zaman diri kalı, canlı kalı. Tekrar teşekkür ederim. Çok hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Özellikle Türkmenyeli Televizyonu ve bütün çalışanlara Allah üstün başarılar dilerim.
1: Sağ olun.
2: Zalim rejim sadece Ekrem Tuzlu'yu zindana atmakla yetinmedi. Eşini ve çocuklarını da alıp o kara zindanlara kapatmıştır. Hamile olan eşi 3 çocuğuyla birlikte tutuklu olduğu o mahpusta doğum yapmış. Ekrem Tuzlu'nun gözleri dünyaya yeni gelecek oğlunu beklerken gökyüzüne gözleri takılı kalmıştır. Ne baba evlatlarından haberdardı ne de evlatların babadan bir haberleri vardı. Her biri zindanların derin karanlıklarında işkencelerin altında inliyorlardı. Zavallı anne ise o soğuk, o kasvetli mahpus odasında doğum yapmış. Yavrusunun bu zalim dört duvar dondurucu nefesinden kurtarmak için cellatlara yalvarıyor. Minik bebeğine bir nebze huzur dileniyor. Ancak merhametten yoksun cellatlar buz gibi bir sesle reddettiler. Annenin rahminde dahi olsa o da bu lanetli kaderin bir parçasıdır, bir suçludur derler ve zavallı yeni doğan bebeği mahpusta tutarlar. Konuşacak daha çok şey vardı elbette. Ancak bu kadar aktarabildik. Her şeye rağmen şahinler yurdundan göçmez. Hoşça kalın.
3: Şahinler yurdundan

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz durgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

0: Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize hayırlı günler diyoruz. Sizlerleyiz. Yaşamın İçinden programımızın yepyeni bir bölümünde yine sizlerleyiz. Programımıza tabii ki şu an dinleyen herkese sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Sağ telaferden mendiye kadar bütün dinleyenlerimize hayırlı günler diliyoruz. Ve özellikle de şu an sürüşendeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza ve evlerinde olup da bize dinleyen bütün ev hanımlarımıza da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Hayırlı günler diyoruz ve Yaşamın İçinden programımıza hoş geldiniz değerli dostlarımız. Ve yine bugün tabii ki de güzel konumuzu paylaşacağız Yaşamın İçinden. Ve özellikle de bu konumuz yine kadınlarımızı ilgilendiriyor. Özellikle şu an bize dinleyen kadınlarımız için de ve çalışan kadınlarımız özellikle de. Bugün güzel konumuzu konuşacağız. Tabii ki de kiminle birlikte? Aile danışmanı olan Yüksel Terzibaşı ile birlikte programımızı paylaşıyoruz. Ve tabii ki de sorularımızı soracağız. Ondan güzel bilgilerimizi alacağız. Ve inşallah her iki tarafta da faydalanabiliriz. Bize dinleyen arkadaşlarımız olsun ve çalışanlar da olsun. Çalışan kadınlarımız için bu konuyu ele aldık. Dilerseniz hemen konumuza başlayacağız. Hoş geldin Yüksel Hanım. Yine birlikteyiz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hafta boyunca nece geçti inşallah sizin için? İyi geçti.
1: İnşallah, inşallah.
0: Yorumlar neceydi?
1: Onu hiç sorma. Hayattaki kaçmaktı inşallah.
0: Tabii ki de.
1: Allah her insanın yardımcısı olsun.
0: Amin inşallah.
1: İşte özellikle
0: önemli yani olan bilesen, güzel geçti.
1: Güzel geçti elhamdülillah. Yani ne şekilde vakti ayarlıyorsan, ne şekilde işler vakıhasan. Bu çok önemli de.
0: Tabii ki de. Bugün konumuz çalışan kadınlar, yani bizler.
1: Aynen.
0: Bunu ele alacağız. Konuşacak, sorularımızı soracağız. Sizden de güzel cevaplar alacağız, bilgiler alacağız.
1: Bir de ne şekilde dengelerini yapar hem iş yerinde hem aile içinde.
0: Evet, gerçekten de zor bir kadın zor hem bir... çalışmak hem de evin mesuliyetini kavramak
1: çok bir zor bir şeydi.
0: Zordu. Bunu konuşacağız. Sorularımıza başlayalım dilersen hemen. Tamam, hani dedi buyurun. Denge kurmak. Bunda ne demek? Sen hemen bundan başlayalım. Denge kurmak ne demekti? Çalışmak ev arasında.
1: Denge kurmak, eğer konuştuksak bunun üstüne, yani biz burada demirik çalışan kadın günlük hayatını iki yere, yani eşit bir şekilde bölsün. Yarısı iş yerine versin emeğini, yarısı da eve versin. Yok. Yani her zamanın bir tepkisi var. Her yerin, belki de çok yorgun geçmez iş yerinin hayatı. Aile daha fazla özünden yorgunluk ister, zorluk var içinde. Yani kazdığımız, dediğimiz de ki buna eşit şekilde bakmak lazım de ki. Bir de ister istemez her kadın çalışırsa, o kadar yani hayatını geçirdi okumaktan, güzel vaktlerin geçirdi, başarılı oldu okulunda, elbette ki ister yani bir yerde çalışsın. Yani biz burada konuşandık şart da ki sadece yani hükümet müesseselerinde çalışanlar diyerek. Yok.
0: Bugünlerde de
1: her ev, mesela ev işlerine kalkır, evde çalışır o kadın, evde çalışır dediğimiz de ki her programlarda bunu yani elak Allah, yani her yerde çalışır, her işte çalışır, eve destek olur, bir ekonomiye destek olur ailenin ekonomisine. Evet. Bunları da aynen diyerek, aynen bunlar da çalışan kadındılar. Onun üstüne düşen mesuliyet, hem işini başarsın bir şekilde, güzel bir şekilde işini başarsın, öge gelsin işinde, üst olsun, bir de ailesine önem versin. Yani onu denge ister korusun, ailesine önem versin, iletişim kursun çocuklarıyla, eşiyle, işinde aksatmasın. Bu da çok önemlidir. Yani bunu diyerek denge dediğimiz zaman, yani tevazin etsin aileden işin arasında. Bu da kazdığımız bundan.
0: Denge budur demekti. Peki çalışan kadın için günlük hayatında ne zorluklar çıkabilir?
1: Günlük hayatında çok sorunlar olur. Mesela iş yerinde belki de çok şeyler görür mesela. Çok baskı altında oğlu. Müdürü tarafından mesela. Müdür tarafından baskı görür. Yani bir gün çocukları hastalandı, istiri izin alsın. Karşı taraf diyağı müdür. Baskı altına koyar. Yok işi bitirsen annen gidesen, annen izin verem sana, yoksa da olmaz alasan giden ay izinliydi. Yani bunlar özünde bir sorun eder, nefsiyatını bozar. Bu da hiçbir iyi şey değil. Gere, yani o müdür bu kadına gere destek olsun, yardımcı olsun. Nece istire başarılı olsun işinde. Elbet ki evde de ihtiyacı olur. Bu bir en önemli noktadı. Yani destek olsunlar özüne. Sonra saymasın özün her şeyde mükemmeldi. Dört dörtlük geri her şeyi yapsın. Yok bazı defa yani yük ağır olur üstüne edebile başkasından yardım istersin. Yani eşinden olsun, çocuklarından olsun, ondan başka. Mesela ehlatından olsun, yetiştirebilmir bir şey, bir zorluk var, yetiştirebilmir, çekilmesin, başkasından destek alsın. O kanşar taraf, yani eşi olarak, yani evde başkası olarak sürekli tecrü etsinler özüne, yani görürler yorgundu. Bu elbette ki yoksa da fiziksel yorgunluğu, yani yorgunluğu olur, yani sağlığında bir şey olur. Yok, yani destek olsunlar özüne. Bu yükün kaldırır. Bunlar çok zahattı üstüne. Bir de mesela doğumdan çıkarken işten çıkarır. Trafik sıkıntısı olur. Bunlar hepsi zahattı üstüne. Yoksa eve gelir, bakır, ev, herkes... Bir yanda dağınak, yani kimse bir şeye kalkmır, bir işe kalkmır. O zaman gene başından bu mesuliyeti herkese ögretsin. Yani herkesin ömrüne göre, hatta ki üstünden bu sıkıntı kalksın, bu ağırlık, bu zorluk kalsın, bu problemi bu şekilde çözecekti. Yani tanzim etsin hayatını.
2: Özü zaten mesela her çalışan kadın ve dengelemesi lazımdı ev ve iş hayatını. Çünkü dengelemedik o zaman... psikolojik olarak sorunlar başlar, sinirli olmaya başlar. Mesela
1: affedersen
2: konuş. Demek bir şeydi. Mesela işte sorun olabilir. Her insanın işte sorunu olabilir. Bazen daha fazla büyük sorun olur. Eve gittiğinde o denge olmadığında kurmayıpsa gel o dengeni hemen direkt yansıtır. Sinirli bir şekilde bağırmaya başlar. Veya mesela asabi bir şekilde davranır, evde oturur. Yani bu hepimizin başından geldi. Mesela siz Yüksel Hanım eve gittiğinizde bak savuz denge kurulmayıp, işler tamamlanmayıp, ev dağınıktı. Eki yani asabi olursa.
1: Sıkılı yani bu şeyi gördükse. Bunu yansıtasın, istese insanın elinde dergi. Yani hazreder her zaman işi düzgün yerisin. Bir de özün hiçbir zaman yani demesin. Ben işimde taksir ettim, çocuklarıma bakmıyorum. Bu en büyük baskıdı üstüne, yani zorluktu özü için. Yok, ege işini başarırsa yani elbet ki çocukların da başarı. Yani i̇şte az çok işte olsun.
2: Sıraydan onları da ele alacağız. Çünkü bu çok önemlidir. İş kadınıyla uşaklar. Çünkü bunlarda çok sorunlar görürük ve eşitirik yaşamın içinden. Ondan sonra sorup detaylıca konuşalım.
1: Başka zorluk da karşılaşır. Mesela işinde başarılıdır. Özüden olan mamur. Yoksa özüden olan nece diye, özüden olan mesul, yani müdür. Bu kadındı, yarın benim yerim alacaktı. Sürekli onun için meşakil eder. Koymaz yani işinde başarılı olsun. Bunlar da zahattı üstüne. Bunlar da bir yani elbet ki nefsiyatına tesir eder. Elbet ki dedi o ta ki eve gelende yani bu şeylerden geçip eve gelende.
2: İşte bu günlük hayatta yaşanan zorluklar da kadınlar. Özellikle çalışan kadınlar evde diyorlar. Evdeki zorluklar hiç bez yazdaki zorluk iş hayatında sevden uğraşanlar olabilir. Rızkı elüden almak isteyen olabilir. Mesela çalıştığı yeri sevim yeri o sen de kaldırıp da özüne ait insanları getirebilir. Veya başka bir niyeti olup da senden uğraşmak isteyebilir, bezdirmek için. Bir sürü şeyler var.
1: Doğru. Mesela bunlar hepsi başımızdan geçip. Yani biz buradan bazı konular alırız. Yani doğrudan benim hayatımda, yani iş yerimde 36 yıl hizmet verdik yani işimize. Bir köme sorunlar çıktı. Yani görürler düzgün işleri. Her yerde düz şeyi karşı taraf olabilir sevmez yani bu şeyi. Kakar senin için sorunlar yapar yani. Evet. Sıkar seni. Dediğimiz de ki insanın nefsiyatına tesir eder. İlla ki yani bu nece halli ola. O karşı taraf iyi olsun.

0: Çalışan kadınlar eğer başarılıysa işlerinde, bunlar hepsi başından. Eminim ki dinleyenler, herkes diğer, bu benim hayatımda da olur. Bu benim başımdan da
1: geçiyor. Hepimizin başından geçiyor. Buradan da bunda mesela çalışmaya niyeti olan kadınlarımız için, genç kızlarımız için bizler dinlerse şu an. Bu bir yani mesela diyelim örnekler veririk selaşlık. Bu bir ders olabilir ki iş hayatına giren davuz tecrübe bir küçük fikir almış olabilirsiniz. Yani her ne zorluk çıkarsa çıksın siz hemen fevri davranma olun. Necihan deyilir siyasi olun diye. Böyle olun daha güzel bir şekilde rızkınızı alnınızın tarihinden güzel bir şekilde kazanmak isterseniz tahammül edeceksiniz. Ona göre davranacaksınız.
0: Yarın uzaklığıyla çıkar. Her bu işin sonuna gelir.
1: Sen yeter ki mesela Necihan Beylu Allah'a da yakinan o yeterlidir bence. Çünkü her yerde zalim insan olabilir, uğraşabilir. Sen yeter ki doğru yoldan ayrılma, galet etme yine. Galet yoldan gitme yine. Hem de şükreyle yine. Allah'tan sabır dile yine. Eminim ki o işi rızkı çalmak isteyen var. Sana engel olmak isteyen, harablık eden var. Günlük hayatı da senin için arkadaşlardan olsun. Mesela dedik müdür olsun, diğer çalışan elemanlar olsun, her ne olursa olsun. Sen yeter ki Allah'a güven, elbette o yaptığı kötülükte kalır. Sen başarılı olacaksın. Yeter ki yolu da doğmayla iş hayatı da rızkı kazanmak için.
0: Çok ben, doğru.
1: Ben bunu doğru demek isterim. Çünkü biz hepimiz bir çalışan olarak çalışmanlar için buradan kadınlarımıza. Çalışmak ayıp değil. O ayıptı ki birini el açmaktı. Kötü yolda gitmekti. Yeter ki bir insan erkek olsun kadın olsun. Özellikle biz kadınlarımızı deriz. Yeter ki alnının terinden çalışmaksa ege para o kazanırsa hiçbir şeyden utanmayacaksın. Pek
0: vücudu olursa.
1: Hatta ev peklemeye bile gelirse. Peklemek nedir?
0: Aynen çalışan
1: kadın. Ev peklemek çalışma ayıp dövgü. Yeter ki tek seni ayıplese bile de ki o kanşavda mesela el miyim kimseye el açmıyorum. Galatlar
0: halaldan,
1: etmiyorum.
0: Halaldan.
1: Ev peklerim. Kadübes paramı, rızkımı, alımı terliden kazandım. Doğru. O yeterlidir. Ayak ayak usul atıp para gelmiyor benim için.
0: Doğru. Çocuklara haram yedirtmir özlerine. Halaldan çalışır. Her arada olsa, ne çalışırsa. Yani Allah siz dediği usta ki Allah'ı gözü ögüne koysa.
1: Rızkı öyle ne Allah'tı. Kim ne ederse etsin. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Buradan da eştirler yani uğraşanlar varsa bir tekin rızkıydan veya içinde bir vallahi hırs, bir hasutluk üzünden bir tekten uğraşırsa.
0: Çok
1: uğraşan veya özellikle uğraşan varsa elbette günün birinde yaptığınız kötülüğün veya size yapılan kötülüğün kanşarlığını alacaklar. O üskergiyken olabilir yere çakılar. Siz yerdeyken üskergiye kalkabilirsiniz.
0: Çok güzel dedi o.
1: O doğru yüzden de her zaman başarı hamd edip şükretmek yeter ki sen Allah'a havalat eyle. Belu Allah'a dayı her şey olur. Sen yeter ki çalışmaya bak ve işle evde ilgili dengeyi de kurguna çalışırken de evde ihmal etme yine.
0: Bu konuyu da ele aldık çünkü yani son zamanlarda kadın her şeyde kadını konuşuyorlar.
1: Ya, maşallah çalışan, biz kadını her yerde.
0: Çalışan kadın zaten yani
1: bunu tahammül edebilmeler.
0: Her sektörde görürük kadını çalışır her yerde.
1: Yani siyasette de kadın
0: her
1: var.
0: Her yerde, ekonomide görürsen,
1: her yerde kadındır.
0: Yani meydanlarda görür, her yerde görür kadın. O kadın da Allah'a şükür ilerler, işinde ilerler. Yeter ki devlet de destek olsun özne. Yeter ki erkekler de destek olsunlar özne. Yani ege baba olsun, ege eş olsun, ege kardeş olsun. O kadına, o kıza destek olsunlar. Elbet ki bir sıkıntı kalmaz ara yerde. Doğru. Daha başarılı olur işinde ve çalıştığı yerde.
1: Peki Yüksel Hanım sence bir kadın doğrudan başarılı olabilir aile ve iş hayatında ilk adımıyla birlikte veya yavaş yavaş?
0: Elbet ki olabilir. Yani ilk adımda yok zordu. İlk adımda olsun başarılı
1: nerede
0: hayatında.
1: Bazen olabilir. Ya, çok zeki bir insan.
0: Yani dediğimiz barmaktan saymağı ola. Ama eğer biri işin sevdiyse, yani güzel şekilde, samimi çalıştıysa o sektörde, elbette ki başarılı ola. Bir de başarılı ne şekilde insan olabilir? Yani bir tek dünyaya gelip gelmeyip de her şey bilmez.
1: Tabii ki de.
0: Yani sonra ondan sonra diyelim bir kadın bir yerde atandı. Belki de istediği yerdeki, yani istediği yerdeki edebilmez başarılı olsun. Buna örnek veririm.
1: Maalesef.

0: Dediğim takımın örneğin bazı örnekler veririm. Diyorum da özüme ait örnekler. Mesela ben eğitimde atandım.
1: Bəli.
0: Eğitim yani rahmetli babam orada zatiye müdürüydü. Yani orada çok yorgun idi. Görerdik özün. Eve gelirdi yorgun. İş bitmezdi. Eğitimde çıktığı zaman çok darıldım. Çok ağladım. Yani yenge işe gireceğim. Eğitimi sevmiyorum ben. Ben necə başaracağım? Eğitim fikrimde yoktu. Ben bu yorgunluğu, bu sorunluğu, bu zorluğu necə karşılayacağım? Ama yavaş yavaş başladım işime. Var idi bazı işler durmuştu. Yani bazı fakaralar var idi. Geri tenfiz olunaydı. Maliye bölümünde oldum. Yani geri tenfiz olunaydı. Ondan sonra yani 5-6 bir 10 yıl önce o işler yapılmış olaydı. O kadar sevdim işimi. Başladım. Bakanlığa gönderirler. Neden bunlar bu fakaralara cevap vermeyipsiz? Bu ben yenge hele yenge bir aydı mesela atamam çıkıp ben nece bunu edim. Ama oturdum sordum baktım ettim. Hepsini bir ay içinde bu bunca ayların hepsini bir ay içinde başardım. Yavaş yavaş yani
1: yeter
0: insan var
1: istemaktı.
0: İstemek. İstemek sonra yavaş yavaş sevesen o işi. Yani samimi sev özünü başarsan o işi de. Yani hemen edebilmem diyeyim birinci şeye çıktım. Birinci nardvandan uçtum hemen 10. nardvana yok.
1: Paya paya.
0: Yani paya paya her kadın paya paya edebile güzel şekilde başarsın. Yeter ki o çalıştığı çevrede destek olan olsun özüne.
1: Yani sen bir arkadaşları da etrafına
0: arkadaş
1: yardımcı
0: olsun,
1: olsalar.
0: Sorumlular olsun orada yani desteklesinler özünü. Şerde ki kalksın bir yani mükafat eden destekler özün yok. Desin el ve sağlık çok güzel yaptı. Bakanlık bunu beğendi. Yani müdür bunu beğendi. O zaman daha insan daha kendine fahreder.
1: Evet.
0: O zaman daha sever işini daha
1: gerçekten bunun etkisi var Yüksel Hanım sözüde kesir mesela işte mesela indi ben bu işi edirim gelsin mesela müdür dese alo sağlık Cumhur Hanım güzel bir programıydı desteklerim güzel konuş sor ben daha da mutlu olurum niçin çünkü
0: ki.
1: Müdürün güzel bir sözü seni daha da fazla koyar işlersin
0: daha öge atar sana
1: mesela eğer bir müdür mesela ey yerde çalışan arkadaşlar olsun müdür olsun veya müdür yardımcı olsun gelip sen desteklenmişse bir güzel söz söylenmirse sana diyese ben işlerim onca yorulam niş yani bir güzel cümle haramdı bana güzel bir konuşma yapsınlar ya da bir güzel tebrik etsinler tere ne para sarf etmaktı güzel bir hareket ne de bir yorgunluktu mesela diyendim size Yüksel Hanım çok başarılısız elbise sağlık paylaştıkları güzel bir şekilde.
0: Bu ben daha tercih eder, daha koyar, daha
1: gerçekten
0: de,
1: ben sen çektiğimiz resim var, sabah havuza paylaşıpsız. Beni takip eden takipçilerim var. Aileden
0: gördüğü
1: olsa.
0: Yani,
1: hepsi screen alıp atırlar benim için. Sorurlar.
0: Yani
1: tebrik
0: o kadar
1: güzel bir şekilde. Begem
0: kazandı Allah'a şükür. Yani konunun aldığımız konu ele doğrudan güzeldi.
1: Her
0: bence.
1: Gün aynı resim geldi. Benim sen almışım paylaşımsa sahabda Facebook'ta. Benim için yolladırım. Ha bu programımızı Yüksel Hanım'la sorunlar.
0: Hatun Kültürel Müessesesinde paylaştım. Doğrudan aha. Yani bakırım. Güzel yani sözler yazıldı. Yani başarılar dilerim
1: i̇şte
0: size. Güzel
1: şeyler
0: faydalı.
1: Daha fazla yani koyar işleme. Ne demek istiyorum? İş yerinde özellikle bir sana çalışma alandadır burada. İş sahibi olan çalışanlar da mesela patronlar olsun bayan da var iş sahibi yanında çalışan elemanlar var bir kadın olarak eğer sen patron isen çalışanlara o güzel sözlerden destek olabilsen moral verebilsen bu da bir destekti Allah katında da daha hoş gelir güzel
0: doğru.
1: Cümle sarf etmek her zaman nedir güzel konuşmak güzel söz sarf etmek seni güzelliğe katar kanşar aynen. O güzellikler getir. O yüzden
0: yani
1: elinizden geldiğince
0: şirin değil yani.
1: İnan delginden çıkardır
0: aynen
1: hani yani.
0: Aynen.
1: O yüzden de çalıştığınız elemanlara çalışanlara güzel bir söz söyleyin ki hatta o da çalışma alanda daha başarılı olsun. Özellikle de kadınlarımız bunu ister. Özel hani diyor ya biz kadınlar neyden? Kalben çalışarız. tasarrufat ederdim. Şey, güzel bir söz her zaman biz hoşumuza gider, ona aldanıp gederiz. Düşün mesela çalışanı var, bir güzel söz söylesen, özün güzel bir cümle kursa, o mutlu oldu, daha güzel bir çalışma sergilirse için. Hem sen kazansan işler,
0: hem de
1: mutlu etsen bir insan.
0: Doğrudur. Yani sada iş yerinde destek yok. Geride eşi de özne dediğimiz belki de destek olsun.
1: İşte çocuk... sorum da budur. Sorum hatta devam eder. Bir erkeğin sizce rolü nerede çalışan eşine ya da kızına diyeğin? Evdekilere yani rolü ne olabilir? Nece bir destekte bulunabilir bir erkek? Yani, buradan erkeklere eşidim.
0: Kadın tüm mesuliyeti üstüne alır. Yani bazı ne yazık ki saygım erkeklere çoktu. Onlar da kardeşimizdi. Onlar da elbet ki kadın yalnız bir işi başarabilmez. Onlar destek olsun özüne. Yani erkekler destek olsunlar. Sürekli destek olsunlar. Her yerde erkek destek olsun. Şimdi bana eşim destek olmasaydı. Ben bugün burada oturmamıştım. Ben burada konuşmazdım. Ben emekli olandan sonra müessese başkanı olmazdım. Ege bana destek olmasaydı. Bir de ev işinde geri yardımcı olsun özüne. Yani kadının mesuliyeti koy bir tarafa işinde. Yani mesuliyet çok çoktu. Gelirse eve daha çoktu. Çocuk var, yemek etmek var. Çamaşır yakamak var, kab yakamak var. Yani çoktu mesuliyeti. O zaman eşi olsun, kardeşi olsun. Yani bunlar hepsi birbirine geri destek olsunlar. Rolü çok büyüktü dediğim dedeki. Hem destek olabilir, dilden de destek olabilir özüne. Yardım da edebilir özüne. Yani mesela ev işinde yardım edebilir. Çocukların...
1: Ayıp diyor ki bence bir erkeğin kadına yardım etmeye çalışan bile. Bir kadına. Hiç çünkü zaten bile. O kadın çalışırsa zaten sene de maddi
0: destekse... Kim için o evin istikrarını düşünün. Çalışır, bir geliri getirsin. Sonra dediğimiz de ki programın başında. Yoruldu, okudu, kazandı. Elbet ki atağını. Yani zamanında... Bu zorluk yok idi atamakta yani hemen merkeziydi yani tayinler merkeziydi hemen biz oturmuştuk bir istimara doldurduk o istimaranı da rahmetli babam doldurdu benim için çünkü öz ölümle beraber eğitimde çalışırdı en iyi yerdeydi eğitimde kızım yazmıştı yazandan sonra bildim ilk başta eğitim dairesini koyuptu yani. Vaktinde dediğim istekli merkeziydi. Elbet ki yoruldu. Elbet ki çalışır. Elbet ki başarır işini. Evde de işini başarır. Ama bazı defa o kadın yani bu ağır yükü kaldırabilmez yalnızla. Bir yandan çocukları okudur. Bir yandan çocukları okullarına yetiştirir. Yani tamam erkek de işinde de. O da ister yardım etsin özüne.
1: Ama bak erkek işler para getirir. Ama kadın hem çalışır para getirir. Hem de onun mesuliyeti hem de erkeği de razı edir hizmetinden yemeğine. Yani bir kadın bak neçe iş yapabilir. Hani bazen buradan da demek istiyorum. Hani erkekleridir ya. Kadın nedir ki kabil? Ne dözü bir uşağa bakmak kolay
0: değil. Bir uşağa bakmaktı. Yani bir pilav durur da edir. Yani bu şeyler yok. Çok ağır yükler üstüne
1: keşke düşüp de. Keşke böyle bir şey olsa. Mesela bir gün böyle olsa. Erkekler işlemese evin işini mesela diye erkeğe yaptırırsa hepsi uşak bakımı acaba
0: bunun
1: ne hissederler?
0: Bunun üstüne bir yani bir küçük matal teki diyeyim senin için bir çalıştay yapmıştık. Oturanlar herkes kalkır yani öz hayatı üstüne bir şeyler aynı bu konu üstüne bir şeyler konuşur. Birisi kalktı dedi hemen çalışıram işimde de yani herkes razıdı işimde iş yerimde müdürüm olsun sorumlularım olsun işimi başarırım güzel şekilde evde de bütün mesuliyet benim üstümeydi yani eşi hiç yardımda bulunmur özüden destek olmur özüne dedim dedi bir gün hasta olupdu irak olsun herkesten hasta olupdu o gün hakkına İşinden izin alıp evde de bir şey yapabilmir. Yatakta düşüp de.
1: Bel.
0: O zaman mecbur erkek hele kalkar bütün işlerini eder.
1: Bel.
0: İşlerini ederken diyor onda diyor bu ne ağır yük varymış üstünde. Yani bu yakın zamanda yani bir çalıştayımız var idi yani bunu konuştu. Ondan fikri alı ne diyor? O zaman Yani kadın iyi olandan sonra kalktı yani başladı çalışmağına evde. Yok ben seni böyle koymam. İşi böyle ara yerde. Hem ben hem sen hem çocuklarımız. Herkesin ömrüne göre bir küçük küçük. Mesela çocuk odasını toplasın. Yani. Oturup salonda televizyonu bakırlar. Yani oturuplar çay içiptiler bilmem yani bazı şeyleri edipler. Yatmayanların önce oturdukları yerlerini
1: toplasınlar.
0: Matbaha girerken yarın sabah bu anna çalışır. Herkes birbirine destek olsun. Matbaha tertemiz etsinler. Sabah kalkarken. Bu işi başlar sabah kalkarken. Başlar kahvaltı etmeye, başlar çocukları hazırlamaya, çantalarını hazırlamaya.
1: Bir yanın gün orta yemeğini de hazırlar.
0: Yani bir yanın bazı geceden. Yani hayatı zordu. Destek olun birbirimize. Yani özü bu çok önemli.
1: Evvelki hayat yok. İndiki hayat meyge kadın erkek eşitti zaten. Bu bir gerçekti. O yüzden meyge erkek yardım etsin. Mesela bazı hayatın içinde tanıdıklarım var. Mesela diyağın özü eşi yani diyağın kadın hükümetten tayindi. Sebeh keder. Uşaklar kalır baba yanında. Baba işte kahvaltılarını yapar. Öz kaderce yardım edir.
0: Allah
1: kadın
0: razı olsun
1: gün orta gelende özü zaten akşam işine gelir. Böyle de yani yardım edir.
0: Güzel.
1: Neden? Bu arada yok. Ben görmüşüm yardım etmir. Kadın tayindir, ratip getir. Özü iş yoktu. Evde oturup gündür saat telefondaydı. İş valla yoktu iş. Oturup da arada bir iş olan da işleri. Besama kadına bir küçük yardımda bulunmur. Ne mesela yağın yemekte olsun. Evi mesela toparlamakta olsun. Hiçbirinde yardım etmir. Bel erkekler de var, yardım eden de var. Yani hepsi bir dövgü. Bu yardım eder ama yardım edenler gerçekten daha az, çok dövgü.
0: İşte o buradan seslenirik, o ki yardım etmirler
1: ayıp
0: evde.
1: Ayıp dövgü yani. Bir tek mesele, akor niş yardım etmez. Ha arkadaşlarım mezak eder, hakede. Ne alaka? Yardım yok. Bu eskiden olan var.
0: Hiç kimsenin özüme alakası yok. Bu benim hayatımdı. Bu evimin istikrarını ben düşünüyorum.
1: Özü dinde de yani var. Nedir? Arvad mecbur diyor ki seni o işi ve edirse eylığındandı. Böyle bir kanun yoktu. Yani dinde de yoktu arvad mecburdu. İşlesin. Yani,
0: üstüne düşen hem hakkı var hem vacibatı var.
1: Ha, yani biz mecbur diyor ki her şeyi edendi. Biz kadınlar edirik ki biz böyle beslendiğimiz için kültürümüz, terbiyemiz böyle olduğu için her şeyi edir. Mege adam da yardım etsin, kadına hizmet etsin. Evde ya hasta olanda ne var? Evi süpürsev, yemek etsev. Mesela özün adı her şeyi edebilsen ayıp diyor ki. Çünkü sen eğer yarın bir gün anlatmazsın.
0: İnsanın başından her şeyi geçer.
1: Düştü, eleyhtan düştü. Mesela ya anlatmaz, şelal oldu. Oğul arvadı atsın seni. Arvadı bakar, böyle diyor ki.
0: Doğru.
1: Mege arvadı da hasta olanda bazı adamlar var, rağı yanmır. Mesela bir çorbayı ne edebilsen ya da ısmarlayabilsen. İndi pazar doldu matamlarda çorbalar var. Yapabilmirse ödebilsen getirsen alar o içkine sıhhatü yeni gelsin.
0: Gevli de hoş olur.
1: Ne diye ben düşündüm hasta olandan adam bana baktı ben de baktım. Mege işte bunlara meykat olsunlar.
0: Yani burada da diyelim biz karşı çıkmırık erkekler üstüne. Yok.
1: Yok ben sana hiç diyorum yani. İyi de var harap da var kadın. Her iki anlamda da iyi de var harap da var.
0: Her yerde bu da var. Yani kadında doğru da var.
1: Akın işi bedim çünkü bazen de mesela erkek
0: yok. Yok erkeğin üstü anlık yok.
1: Yardımlaşmaktı. Yok biz yardımla şu an çalışan kadın nedir? Hem evde yazda işlirse çünkü seni destek olup para da yardım edirse uşağla sen de özüne evde bir kez olsun yükünü kavzayabilsen, yüzüne gülebilsen. Baba yardım etmedi. Bu besin adı dili uşirin edebilsen. Bu da bir yardımdı. Tere arvad yorgun olanda tamam.
0: Bir eli var olsun, bir sağ olasın.
1: Allah
0: çok hoşuna gider.
1: Ha, mesela arada bir küçük sürprize bir şeyler yapabilsen. Arvadın gönlünü hoş edebilsen. Ev işinde yardım etmişsen ama ruhen bazı şeyler etsen ki destek olsan. Gerçekten de birbirine insan destek olmak. Mesela kadın da eşine destek olmalı da çalışan gece gündüzünü bir edip arvad uşağı için para kazanıp güzel yaşatırmak için. O kadın da destek olmalı. Erkek demek ki destek olmalı. Hayat budur. Birbirine yardımlaşıp destek olmaktı bence.
0: En güzel şey konuştu.
1: Daha bilmiyorum. Buradan mesajımızı ilettik beylerimize. Destek olun. Ne var kadınız çalışırsa siz evde bazı yüklerini kavrayabilirsiniz. Ve gelin az önce hani dedik ya uşaklar konusunda kadının. Sizce yani bir kadın işle ve uşak arayı yerindeki denge. Çünkü bu gerçekten de eğitim hayatında terbiyede etkisi sizce ne kadar etkisi var bir çalışan kadının?
0: Elbette ki etkisi çoktur. Yani tamam çalışırsa da geri de baksın özlerine. Yani eğitimi güzel şekilde versin, özleriden otursun, konuşsun özleriden. İletişim kursun özleriden, sevgisin, samimiyetin görsetsin onlara. Yani bu çok önemlidir. Ama ben kuru kuru oturum bir kez özleriden telefonum alım elime, internetten harika olun, bu yanlış bir şeydi. Otursun yani bir küçük oynamak var ise oynasın özleriden, kitap alsın eline, matal oksun özleri için. Yani matbaha girende desin gelin memnun kızlar çağırsın olsun özleriden. Yani bunlar elbet ki onda emniyet hisseder o çocuk.
1: Evet.
0: Yani güzel şeyler yansıttı çocuklarına. Bir de o anadan yani ege çalışan anaysa ondan mesuliyet kaldırma öğrenirler. Onudan fakir ederler. Yani annamız böyle çalışır, böyle yerlere yetişip de elbet ki hoşlarına gider. Özleri de, onlar da yani o çalışan anla örnek olur özleri için. Yani dediğimiz ki otursun kuru kuru bir şey etmesin. Vakit özleriden oturmak çok önemlidir. Hele de konuşmak özleriden, yani almak, vermek, fikir alışverişi etmek özleriden bu çok önemlidir. Yani hepsi hayatını gelmesin otursun desin ben iş yerimde böyle ettim, ben böyle ettim, filan geldi yanıma, filanın işini ettim. Yok yani o orada bitti. Gidende de aynen evin hakikaten oturmasın etsin. Hatta arkadaşlar içinde, hatta onlardan samimiyse de evin sırrına mekayet olsun geri.
1: Hı
0: hı. Yani bunlar çok önemlidir. Ama yani negatif tarafını getirsin eve işten sonra, yok o olmasın.
1: İşteki işte kalsın demek istiyorsun. Yani aynen. İşteki sonlar eve gel yansıtsa evdeki huzurluk bozulur.
0: Bozulur. İstikrar da kalmaz o evde.
1: Bazen mesela görürük, mesela dünya çapında da olsun mesela çalışan kadına o mesela yüksekleri yetişen mesela hiç mecali olmayan uşaklarını mesela bakıcıya veren bakıcı bakırı uşak beygi olanda onda bazı psikolojik sorunlar oldu. Sürgülükler oldu. Neden? Çünkü nene sevgisini mesela ihtimamini uşaktan alıp da işe verir. Neden? İşkolik hanı diyorlar, çok iş sevan var. O yüzden olur bu tesir edir uşaklara bence. Bir kadın tamam çalışasan, isen başarılı olasan, isen para kazanasan, belki isen daha fazla çalışıp bir ev sahibi olmak için, bir şey sahibi olmak için. Bazı kadınlarımız çalışır gece gündüz. Niçin dedi ki bir şey sahibi olun, gelecekte uşaklarım için bir ev bırakabilim.
0: Buna da aynen bir örnek verebilirim sana. Aynen konuda oturmuştuk. Yani dedim her hanım kalktı bir hareket etti. Birisi dedi ben yani doğrudan bir büyük mevkataydı. Dedim benim yardımcım var evde. Hiçbir yani mesuliyeti kaldırmıram. Ne olur ne olmaz o yardımcının üstüneydi. İşte yorgunum işimde yardımcı yardım edir bana. Bir zamanlar oldu baktılar ananı görmürler yani yardımda bulunmur özleriden, destek olmurlar özlerine. O zaman kalktılar niyetler, bir müşkileleri olanda o yardımcıyla konuşurlar. Yani girirler internetten sorurlar bunu nece çözeğin. Onda ayındadır, onda ben ayındım. Yani bildim ne kadar ihmal etmişim o çocukları.
1: Ben.
0: Ama neden? İş geçenden sonra, iş işten çıktı. Sen bunu uşaklar büyük oldu yani aslan sana bir kros koydu. Yani bunu bu yanlışlıkları geri çalışan kadınlar etmesin çocuklarıyla.
1: Mesela onun dadısı da mesela çalışanla daha fazla anneyeden fazla yakındılar.
0: Fena.
1: Çünkü neden anne ihmal edip de iş istiyor uşak gelsin neyden sen ne der yok bir kez sorun işim var. İşim var diyer. Bilmem ne diyer. Uşağı ihmal edip oturup seleşmezlerine bakım. Ne istirdiğin, iş mi çağırdığın, ne sorunun var idi okulda, ne istirler. Ne diyer, diyer git dadı o sele. Git baba o sele. Baba diyer git anne o sele.
0: Gönder, bu buna gönder. İşte geri vaktini tanzim etsin. Vakit çok önemli özü için. Vaktini tanzim etsin. İşinde ne olacaktı? sonra evde ne edecekti? Yani bu tanzim vakti çok önemli dediğimizde ki çalışan kadınlar için.
1: Özü hani zaten de çalışan kadınlar ev ve iş hayatının arasındaki dengenin necə sağlanır? Denge neydi? İş vakti mesela diyor, günde 8 saat işlerse

0: geri kalan saatini ayarlamaz lazım. Mesela geceden iş ne edipse ev işi yoktu dönende. Ev parkdı.
1: Doğru.
0: Ne kalır? Mesela biz uşaqları yemek yedirtmekti. Uşaqlarının mektep tersi ödevlerine yardımcı olmaktı. Ödevlerden sonra bir kez uşaqlardan oturup sohbet etmekti, seleşmekti. Budur. Dengelemekti. Mesela dışarı çıkmakti. Her şeyin vaxtı vaxtında yapması lazımdı.
1: Yani özüne de geri önem versin. Yani özünü ihmal etmesin.
0: Tabii ki haftada her bir günde özü için ayırabilir. Mesela haftada bir gün tatili varsa ya da iki gün. Mesela bir gün uşaqlarını ayırabilir. Bir günde özü mesela arkadaşlardan çıkabilir veya misafirini yani davet edebilir.
1: Bütün vaxtını işten aileye şey etmesin. Yani özü mesela hazırdır bazı şeylerden xerik olsun. Mesela el işleriyden.
0: Hobileri onu da bir vaxt koysun. Bir şey
1: yani xamir işleriyden yani arasın özünü, girişini arasın, üstü başını arasın. Yani bunlar da önemlidir. Yok ben hepsi şey, müerim
0: özüne ait bitti. Bakımlarını da yapması lazım. İhmal etmemesi lazım. Her ne olursa olsun.
1: Eğer hasta olursa doktor müracaatını yapsın. Yok desin. Vaktim yoktu. Ben işimle meşgulam yoksa da evde meşgulam vazgeçsin. Yani ihmal etsin sağlığın. Bunlar da önemlidir. Bunlara da geri baksın. Çalışan kadınlarımız.
0: Doğru. Hani biz bu konuda dedim mesela bunu yapalım, bakım derken bunu da sormak istedim. Mesela bir iş kadını işteki ve evdeki yorgunluğu, stresi neyden üstünden atabilir böyle istirahat edebilir sizce? Ne onu istirahat ettirebilir? Çünkü işte stres var. İşi yetiştirmek stres var. Evde de mesela diyelim uşaqlarımı razı etmek var. Kişimi razı etmek var. Veya kaynanasıydansa kaynanasını razı etmek var. Çünkü mege evde işlerini yapıp gitmesi lazım. Eğer bir eşin ailesiyle de oturursa. Yani bu nece stresinden kurtulabilir?
1: En azından yani bir iki saat işin bitirinden sonra bir iki saat özüne önem versin. Biraz yatsın. Yani istirahat etsin. Fikri
0: uşağı varsa nece yatar?
1: Yatırsın özlerin. Yatar. Eğer vaktin tanzim ettiyse.
0: Şimdi bazı kadını yani, beledir, ben diyeyim sana derim. Uşağı ama nece yatırdım?
1: Ahır ilk günden alıştırsın filan saatte yatırsın özün. Köpeği ise mesela.
0: Gün orta yoksa çok önemli.
1: Çok önemlidir. Bir de dediğimiz ki sevdiği işlere kalksın. Yani bazı hobiler var siz dediğiniz ki ona kalksın, istirahat etsin. İstirahat yani çok önemlidir hayatında. Yani sürekli oturmasın, çalışsın, mutfağa girer sonra evi temizler sonra çamaşırlar yakar. Birbiri arkasıyla. Yok biraz istirahat etsin, otursun yani sürekli çalışmasın. Bir de hiç utanmasın, tereddüt etmesin. Eğer bir tekten yardım isterse. Dediğimiz ki yani ev feritlerinden yardım, yani olabilir kardeşinden, ablasından, bir kimseden yardım isteyebilir. Sonra hiçbir zaman özünü de saymasın, demesin ben mükemmelim. Eğer dediysen ben mükemmelim, manası gelir bir ağır yükü atır üstüne. Biz diyarık el kemalillah. Yani bu Allah'a sadece Allah için olubdu yani mükemmellik.
0: Her insanda bir dört dörtlük
1: olmaz. Yani eğer dediyse ben başarılıyım demesin mükemmelim her şeyi başarabilirim. Yani bu şeyleri ettiyse sırahatını aldıysa elbette ki bu ağır yükler kaldı üstünden. Dediğim ki biraz bir saat iki saat dönmeğiyle devam işlerini bitirdi. Çocuğunu da yatırdıp onlar için vakit koysun. Filan saatte geri bunlar gün orta yuxusunu alsınlar. Yen gece filan saatte bitti yerlerine girsinler yatsınlar. Yarın okul
0: öz var. Öz için de iyiydi çünkü uşağının tanzimi yatmak malı çok mühimdi. Bazıları geçen programda da seleşmişti uşaqlar gece yatırlar diye. Bunun etkisi de var anne babaya. Bence her uşaq gece saat 9'da mege yatsınlar. Gün ortada mesela diyelim işten gelende mesela diyelim 2'de 3'te geldi. Koy baba 3'te diyelim 3'ten 4'e kim yatsalar o 5'e kimin. Hem anne için istirahattı. Hem uşağların beyni için de istirahattı.
1: Doğrudur.
0: Bunu uşağlıkken tanzim mesela körpalıkta
1: işte dediğimizde ki vakit tanzim olduysa her işini tanzim edebildiyse hayatı güzel şekilde geçer. Yani
0: her şey dengelenmek lazımdı.
1: Çok çok mühimdi bu.
0: Çünkü mesela düşün uşaqlar 9'dan yatırlar. Sen ev yığışıp istirahat edebilsen ya bir kez böyle uzadasan televizyona bakasan. Eşyudan güzel sohbet edebilsen bir kahve içersen uşaqların babasıyla seleşebilsen.
1: Yani demesin bütün işime müslüm olsun. Kimse bana yardım etmesin.

0: İşte bizde
1: Yani
0: bunun nedir?
1: utansın
0: Diye
1: diyesin. Yok yok,
0: zaten
1: istemiyorum
0: sorumuz da
1: yardım.
0: var. Evdeki mesuliyeti tek başına bence kadın kavzamaması
1: Yok.
0: lazımdı.
1: Dedik müstakil bak sürekli diyoruz. Yani çocuklar da küçük küçük herkesin ömrünü kadar yani dedik müstakil odalarını toplasının eşyalar dağınık olup bir oyuncakta oynarlar. Yani septiler o yan bir yana bular. Hepsini toplasılar yerine koysalar. Yani bak küçük şeylerden
0: Özne de
1: mesuliyet
0: yardımdı.
1: alışı, özüne de yardım ola. Yarın bir gün büyük mesuliyet verebilir özüne. Yani bu çok
0: Doğru.
1: önemli de. Bir de
0: Mesela
1: eşinin desteği de
0: sen
1: o da.
0: sözü kestiren baldan. Mesela uşağı alıştırdı, gurfa yığıştır. Bu bir yardımdı bence anne için. Çünkü seninle o gurfanı yığıştırmak yerine uşağı yığıştırır özünü. Alıştırdı özünü.
1: Ha,
0: Yatağını,
1: bir
0: dağıtı
1: iki baktı
0: şeyleri.
1: güzel şekilde etmeyip de
0: Sen onu
1: odası
0: etmesen
1: olmadı
0: gidesen ayrı
1: gidesen
0: işe
1: ha.
0: desen.
1: Doğru. O alıştırırsan yavaş yavaş özüne diyesen yok bu örtünü bu şekilde koy. Bunu böyle ele onu filan yere koy bir ki daha bitti. Ondan sonra özü ögrene özü sevmez bulaşık yerde otursa.
0: Mesela glas çıkardı su içmeye çırhalayıp yerine
1: Yerine.
0: koymağa
1: Ha.
0: alıştırsın. Yediği
1: Yani
0: kabı
1: küçük
0: küçükken kavzasını mesela ben
1: masada mı?
0: yeğenlerime alıştırırım.
1: Aynen.
0: Kavzanın kabı koymak sel üstüne.
1: Aynen. Yani bu çok önemli de. Yediğiniz masadan kaldırın kalkandan sonra. Sonra o yani ögretsin özlerine. Hepimiz oturmuşuz. Hepimiz bir yerde kalkan. Bitirip sen yavaş yavaş yani hatta misafir de
0: Herkes yedi
1: olduysa
0: kabı koysa.
1: yavaş yavaş da elu çekme hemen yani kabdan yavaş yavaş ye. Çünkü o misafire de ayıp olur. Sen elu çekende o da utanmışa kal. Bunlar hepsini geri ögretsin özüne.
0: Mal.
1: Yani ailece oturupsan ben tok oldum hemen afiyet olsun kalkma. Yok, oturun. Sohbet eyle avan. İletişim kurun ara yerde. İşte bunlar tamam mı? Çalışırım elbet ki mecburum da bu işleri yapın.
0: Doğru.
1: İşte o zaman ailenin desteği de.
0: Destek her zaman her yerde önemlidir. Eşin desteği olsun, uşağın desteği olsun, annen, babanın, kardeşin her ne anlamda olursa olsun destek çok önemli. Bir insan destek aldığı zaman her iki taraf olsun başarılı olur hayatta. Desteksiz olmaz. Peki Yüksel Hanım, siz ki artık bir teknoloji çağındayız. Sizce bu teknoloji çalışan kadın için ne faydası var?
1: Faydası eğer iyi yerden bakırsak faydası çoktu. Mesela dedik biz vaktini tanzim etsin. Yani çok tatbikat var. Edebili kullansın onu. Vaktini tanzim etmek için hatırlama tatbikatı var. Yani filan günde filan saatte filan şeyim var. Bunu kullanabilir. Mesela istiri alışveriş yapsın, sipariş etsin. Aynen tatbikat var. O neden edebilir. Alışverişin yapsın. Yani çok şeyler var faydalanı bundan. Ama bir tarafı da var. Sürekli telefon elude olanda elbette ki o büyük sorunları yaşatır özlerine. Ege yani o kadını olsun, ege çocuklarını olsun. Sen 24 saat bu elude olsun dedik 24 saat ama yani sürekli elude olduysa elbette ki çocuklar sana bakar. Yani bunda zarar görer. Ama dediğimizde ki çok güzel tatbikatlar var. Edebili faydalansın. Şimdi bu ChatGPT çıkıp da zeka sınavı yani hatta ondan birisi bir şey isterse ondan faydalanabilir. Yani dediğimizde ki iyi tarafı da var, harap tarafı da var. Yani çalışan kadın için çok yardımcı oluyor özüne. Bu şekilde edebili faydalansın.
0: Tabii ki de teknolojik bu zamanda her insana faydası var. Uşaklar için de faydası var. Çalışan kadın için, erkek için. Her anlamda faydası var. Yeter ki kullanmağını bilsin. Kadın olsun, her kim olursa olsun. Teknoloji güzel bir şekilde kullanırsa o faydalıdır. Ama
1: Tamam.
0: kullanmırsa o faydasızdır. Peki biz buna konuşuruz. Diyoruz ki dengede kurmak iş konusunda ve ev konusunda. Eğer ben bunu da demek isterim. Mesela bir kadın eğer işten dönüp çalışmak istemezse ev işini yapmakta yorgunlukta bence geceden yapabilir. Ben
1: O da olur.
0: genellikle bunu böyle yaparım. Mesela diğer gece ev tertemiz olur. Yıkandı, peklendi, düzülü. Yemekler mesela edebilmese durunu
1: Durumunu
0: etsin
1: etsiniz.
0: geceden.
1: Doğru.
0: Eminim ki siz de böyle siz Yüksel Hanım
1: Herkes
0: edersiniz.
1: yani
0: Bu bazı
1: hayatını haber
0: etmiyor.
1: eder.
0: Gelen de ev edip. Bu da bir
1: Yok.
0: sene ol yorgunluğuna sebep olur. Hem işte yorgunsan, sabah erken kalkıpsın yuksuzluk da var. Eve de gelsem önce geceden durumu edebilsen. Ve mesela burada bir ablamız var Nurcan Hanım diyarın. Nedir sabah erken kalkırı. Bazen de iyi de

0: Erken dedi. Erkene kalkır hem durun hem pirinci de hazır edir. Eşi için, uşaqları için hazır koyur, özü buradadır. Çünkü buradan bir kez geç çıktığı için yemek hazırdı. Yani sabahtan edir. Kalkır erken vakit. Bu arada mesela gece de nedir? Bakın bu da
1: Ona
0: mesela.
1: buradan seslenmek diyarı aferin özüne. Keşke hepsi kadınlarımız, hepimiz böyle olalım.
0: Yol erkenden
1: Sabah,
0: kalkır, özü buradadır
1: maşallah.
0: kendisi. Biz bir ömür değiştirmesine. Sabah erkenden kalkıp pirincinin durumunda kahvaltısını hazır, eşinin kahvaltısını yaptırır. Mesela oğlu işe gelirse o gün hakkını. Hepsi hazır değil, yani içinde yemeği eder çıkar.
1: Allah razı olsun özüne. Allah kolaylık versin
0: Yani
1: özüne.
0: bak vaktini isterse bir insan mesela bir kadın olsun veya erkek de diyarına gel isterse dengede kursun edebilir. Geceden bazı işler yapasan sabah mesela dönende o işten faragatsan yoktu o iş. Özü ayrı bir sen
1: Yeter ki
0: yatabilsen.
1: bir program, yani haftalık da kursa, yani günlük kurduysa, ona göre yaptıysa bu işlerini, çalışmalarını, işi çok mazbut ola. Mesela nahsı önemli de. Onu öge koysun, sonra arkasıca o bir, yani bir derece az, önemi ondan az, yani bu şekilde sonra bir işi yarına ertelemezsin. Bunda yarını ertelediyse yarın
0: O iş
1: özü
0: üstüne
1: işi
0: iş
1: var.
0: gelir.
1: O da geldi üstüne. İşi çok oldu. Bulaşı bir kere yani yetiştirmez bu şeylere. İşte dedik müstaki bir liste etsin, bir program kursun. Yani haftalık olsa daha güzel olur bu hafta. Var bazı kadınlar yani görürüm doğrusu. Bir
0: Var.
1: gün ne yemeği edeceğim? Yarın ne edeceğim? Bunlar hepsi, hatta ki Ramazan'da da
0: Haftalık.
1: haftalık yani bunları edeceğim. Yani pazarlıkların alışverişin onun üstüne edipti bir gün mesela pilavına fasulye edeceğim bilmem ne edeceğim bunlar hepsini bir haftalık alışverişlerini ederler ona göre ederler.
0: İşte
1: Yani
0: not
1: hafta
0: defteri
1: şeyden
0: alır
1: o
0: böyle
1: da.
0: haftalık not defteri ne eder ne
1: O, hem
0: etmez.
1: onda oğlu hem de yani mobilde de aynen not defteri var. Onda da
0: Var.
1: yazabilirsen dedik de yani hem var hatırladı sana yani tetkir diyelim
0: Var.
1: dediğimiz ki filan saatte filan günde mesela toplantım var yani bunu çok kullanırım ben yani bir şeyim var yani pazara gideceğim alışveriş merkezine giderim filan şeyim esikte bunlar hepsini yazdıysa ettiyse güzel bir şekilde çalışması yani eğer iş yerinde olsun eğer evinde olsun güzel şekilde geçer. Siz sormadınız bunu belki de fikri o gelmedi. O zaman hükümet müesseseleri yani diğer daireler ne şekilde destek olurlar kadın çalışan kadınlara?
0: Mal.
1: İlk başta evliyse yarın bir gün bu çocuk olacaktı.
0: Mal.
1: Yani buna icaza verirler. Doğum icazası.
0: Mal.
1: Bu demezler yo işi kalı yerinde git apar işi ele bilmem ne yok destek olsalar özne yoksa çocuk hastadır yani izin istiri çocuk yanında kalsın hatta ki yani bir mesuliyet var ise üstüne yani bir üstlük makamdadır demezler yok sen işi var vazgeç ona da bir örnek veririm öz hayatım üstüne benim bir evladım biraz hastalaştı bunu yani ben özüm yani aylık eğitimde sarf olunmazdı gere yani kaime üstüne aylık kaimesinin üstüne imzam olunsun çeklere imzam olunsun aradım dedim benim için bir günlük izin istedim özlerine yok birkaç saatlik dediler olmaz dedim birkaç saatlik dediler yani müdür koymura
0: İzin vermiyor.
1: izin vermiyor vallahi ben ne yapacağım benim oğlum hastanede da elbet ki gittim. Yani bir saatlik gittim orada. Allah'a şükür bir şeyi dergiledik. Uşaktı. Ben edebilirim bir yere koyayım
0: Hapsuşalı
1: özne.
0: hastalığı.
1: Geldim döndüm. Baktım yani kaaydı bizim Maliye'nin odası. Kaa büyük kaaydı. Ben onların mesulüydüm. Herkes yığışıldı. Geçmiş olsun geçmiş olsun. O müracaalar kimene böyle değiller. Tamam aylıkla. Hele kalıptı yani. Kalıp vakit biz çekler veririk özne. Oradan genel müdür geldi dolanırı. Bunu
0: Mal.
1: yani Allah'a şükür indi devletlerin büyükler hepsi.
0: Elhamdülillah Allah saklasın.
1: Sağ olas. Bak yani üzüntüyle bunu konuşuram. Geldi genel müdür bana dedi. Yükselsen haradaydı indiye kimin? Dedim xəbəri yoxdur, izin istədim. Oğlum xəstəydi, mənə dedi. O ayrı, dayıları, dayıları.
0: Anne kimin oğlu?
1: Onlar qalaydı yanında. Babası qalaydı yanında, filan qalaydı. Deyim, nə deyirsən? Sənin o evlədi yoxdur. Əbələ bu şəkil bütün müraciələr ögündə dedim, evlədi yoxdur. Sən onu nə şəkildə qoymuyorsun? İndi gəldim, indi işimi edirəm.
0: Mən resmi evladım yanındadır.
1: İşte burada deyirik, gər onlar dəstək olsun. Yəni, müəssisələr gərə dəstək olsunlar qadına. Qadının bəzi zürufu ola, edə bilməz, yəni otursun, gərə izin alsın.
0: Özəlliklə bir anne isə.
1: Bir anne isə. Gərə izin alsın. Sonra biz deyəndə, yəni qadına bir qarar mərkəzində iş versilər. Həlbət ki, qadın qadına yardım edər. Qadın qadınla konuşa bilər, amma erkək də hər şeyi açıqlaya bilməz özdə.
0: Təbii ki, də olmaz.
1: İşte ha zaman gördüysə bir yerdə yani qadın var, həlbət ki, yoxsa da qadına yardımçı olur, yoxsa da yani dəstək olur. Yox, hər kəsdən iyi olur. Yani istər istər istəməz müraciələri də iyi olur.
0: Məlum.
1: Bunlar hər insanın başından keçibdir.
0: Yəni xəstəlik ona baxmaz. Özəlliklə də bir uşaq isə, bir anne isə, hər nədirsə yersə.
1: Yəni müəssisənin, bu hükumat müəssisələrinin rolu çox böyükdür. Qadını qoysun, daha başarılı olsun işində. Yəni deməsin, yo nə üçün bu yetişdi, nə üçün bu hər şeyi yapa bilir. Nə var? Başqaları da yapsın. Məni örnə gəlsələr, yapsılar. Yox, istəsələr, yıxsılar bizi.
0: Təbii ki, olmaz.
1: Bir də ondan başqa, mən genel müdür eğitimə əməkli oldu. Mən birisiydim, yəni daha qüvvətli bir müraşah idim, genel müdür oğlum. Yəni, öz bu özümüzdən mənə dedilər, olmaz, çəkilsən aradan. Nə üçün çəkilim? Mənə dedi, qadınsan. Yəni bunu idi, qadınsa.
0: Nə var, qadın olsam nədir? Zaten mən başarılı bir qadınım. Hər yerdə başarılı bir qadın var.
1: Genel müdürlüğümüz də Allah'a şükür, yəni kimsə qazanmadı. Sən bir şeyə vəzifəyə qoyursa, CV-u görsədirsə, işi, çalışmaları görür.
0: Məli, eğitimudu, işudu, başarudu, ona görə hər şey olur.
1: Mən çox vaxt da aldıq, vaxtımız da geçdi.
0: Az bir sürəmiz qaldı, güzel sohbet edək. Doğru desəm, belə ergenlər ola bilir qadın olmaq üçün. Və peki, belə bir söz var, deyirlər, hər başarılı erkəyin arxasında bir qadın var. Əgər sən qadını xor görürsə, olmaz məsələ yağın terfi etsin, bir müdiri olsun, bir şey olsun. Peki, səni kim dünyaya gətirdi? Bir qadın gətirdi. O qadın səni bəslədi, tərbiyə verdi, səni oxutdu. Onun sayasından ola bilirsən, bir mərtəbədə sən indi. Para kazansan işi annenin verdiği terbiye, verdiği emek, destek sayesinde. Bir ve de kadın olmaz hor görürsen. Çünkü sen bir kadından dünyaya gelipsin.
1: Bir de barlı ağaç sürekli taşlardı.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Yani, bu da bir şey de var. Sözü de kesin Yüksel Hanım. Çünkü son dakikalarımızdayız. Buradan da yani erkekler yanlış anlamasın ama kadın başarısını hasütleyen erkekler var. Bir bazı erkekler var. Hapsını demirəm. Yanlış anlaşılmasın. Parantez içinde bazı erkekler var, bir kadının ayağı üstünde durmağı, paralı olmağı, başarılı olmağını təkabül edə bilməz. O yüzden de başarılı
1: i̇şte erkekleri gelmez. Bir kısmı var, təkabül edə bilməz. Bir kısmı da var ya, o dəstək olur. İndi biraz önce dedi o, her erkeğin ensasında başarılı bir başarılı kadın var. Tamam. O zaman da her kadının da aynen bir erkek özüden olduysa,
0: dəstəkliyisə başarılı olur, bəzi erkəksiz də başarılıdır. Amma hər erkəkin nişidirik qadın, çünki annədən başlayır. Həbsi erkəkin arxasında bir qadın var deməli.
1: Onun başarılısı
0: eşi deyir ki, annədən gəldi. Amma doğru. Bizlər bir qadın öz özümüzü başarılı edə bilirik. Dəstəksiz də ola bilir.
1: Yəni eşini, yoxsa annasını, yoxsa ablasını başarılı gördüysə o erkək, həlbət ki özünə yansıtır. Yəni, o başarı özünə də gəli. Yəni, bunu burada dəyərli əbilərimizə deyirəm. Bir də çocuqlara burada səslənirəm. Yardım eləyin annağıza, ablağıza yardım eləyin. Onlar başardıysa, siz də başarıbsınız özüydən. Hani bir yerdə oturasan deyəsən, bu şəkildədir. Vaxt da çatdı.
0: Bəli, programımızın sonuna gəlin. Fazla sohbet etdik, kaptırdıq özümüzü. Gələcək həftə buluşmaq üzərə. Özünüzə iyi baxın, hər şey gönlünüzcə olsun. Hoşça qalın.

0: Bir Demet Hatıra programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konuğumuz bir Kerkük sevdalısı, Kerkük aşıkı. Güzel bir isim. Hem yazar, hem mimar, hem de bir Kerkük sevdalısı. Konuğumuz Profesör Doktor Sübhi Saç. Sübhi abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Memlekete de hoş geldiniz.
1: Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Yarım asırdan fazla bir Kerkük sevdası var. Hem uzun bir ömür, Allah uzun ömürler versin, bereketli
1: cümlemize versin.
0: Bu uzun maceranın hatıralarının biraz alakın. Çünkü vaktimiz yarım saatte, 30 dakikada. 30 dakikada evet. Yani hayatımızı sığdırmak biraz kolay değil. Ama yani ben bir ipucu verim. 1946 Kerkük Çay Mahallesi.
1: Doğum, evet.
0: Oranın belet çocukluk döneminden konuşsak abi.
1: Evet, tabii. Bizim eskiden Arapçada Maskat'ın asımız dediğimiz ha. Baba konağında Çay Mahallesi'nde doğmuştum 1946'da. O mahalle bizim dünyamız idi. Her zaman çocukluğumun cenneti olarak kabul ederim. Ha. Arkadaşlarımız, hatıralarımız, yaşadığımız olaylar, acı ve tatlı olaylar sadece doğru. Tatlı olaylar değil, hiç unutulmaz hatıralar. İşte mahallede oynarken bizim geleneksel oyunlarımızı misket dediğimiz güllü oyunundan, aşuktan, hellik çubuktan da kavalamaya kadar okul çağına gelince ilkokula Musalla ilkokuluna kaydettiler bizi. Fakat okula gittik, baktık bize bir ders verirler, anlamıyor galiba. Yani biz doğduğumuzda Türkmenca konuşacak nenemiz, babamız, pazar, çarşı, doğru. Arkadaşlarımız. Eşitmediğimiz bir dil. Yıklamaktan eve geldik. Dedi, bizi mektebe gönderdik, anlamıyoruz bu dil ne yani. İşte yavaş yavaş anlattılar bize. Biz yetim olduk yani Osmanlı yetimi, koptuk Türkiye'den. Dedi, burada da bir Arap devleti var. Onun da resmi Türkçe'de mecburen eğitimimizi Türkçe yaptık.
0: Kim idi o zaman müdürümüz, usta?
1: Hepsi Türkman idi, açıklamalar da Türkmancaydı. Rahmetli Nureddin Ali Tevfik vardı, Said Besim vardı.
0: Yani rahmetli şehit Necdet'in babası.
1: Babası, Necdet evet.
0: Koçak'ın babası.
1: Çok şedid bir müdürüydü. Yani hakikaten çok otoriter bir adamıydı. Allah rahmet eylesin. Neyse güzel bir yani eğitim dönemimiz oldu. İlkokulu bitirdik. Sonra ortaokulda biraz... uzak yerlere dolaşmaya başladık arkadaşlarımızla. Haz edirdik Çeyhan'da oturalım. Önce utanırdık. Çünkü ağabeylerimiz otururlar. Musalla ilkokulundan karşısına Dayı Kevser vardı. Bir şey...
0: Mehmet Kevser.
1: Ha, Mehmet Kevser Çeyhanası vardı. Ha. Orada oturduk. O aslan yuvası daha raki bir Çeyhanaydı. Bu Mehmet Kevser biraz daha şabi bir yeriydi. Oradan İdadiyen'e ben şeye geçtim, Kerkük Lisesi'ne. Böyle milli meseleler başladı, tartışmalar.
0: Doğru.
1: Bir takım çatışmalar olurdu Türkiye'de 57-58 akabinde, Sevra'dan sonra yani. 14 Temmuz devriminden sonra biz de işte demokratik bir hava ol inşallah diyirdik, bekirdik. Sevindik yani, destek verdik fakat tersine giderek oldu. Etnik çatışmalar baş gösterdi. O zaman herkeste bir milli hassasiyet başladı. Fakat 14 Temmuz 1959 katliamı olunca çok büyük bir darbe, bir dönüm noktası yaşadık. Ve yer ile gök arasında yalnız olduğumuzu anladık toplum olarak. Hatta katliam haberinin başka yerde duyulmasını da engellediler. Uzun müddet sonra duyuldu ve herkes kendi işimizi kendimiz halletmek zorundayız. Onun akabinde tabii suçlular yakalandı ama hiçbir ceza verilmedi.
0: Doğru.
1: İdam kararı alınanlar idam edilmedi. Bu da bizim hakkımızı alan bir devletin, hükümetin de olmadığını anladık. O zaman bizim halk da kendi eliyle kendi intikamını alma yoluna gitti. Kerkük katliamı tabii olduğunda ben 13 yaşındaydım.
0: Ama biz abi daha biraz ilerledik yani. Bildiğim kadarsız biz arşivçi, bir Türkmen manisi ve şarkısını seven, makamlarını seven Horiyat usullarını sevan. Yani ne zaman başladı bu hivayet sizde, bu marak, bu hobi?
1: Şimdi bize bir izaha şey verdiler. Türkmenca şey açıldı.
0: Türkmenca böyle.
1: Evet, 1959. 59 1 Şubat idi yani ilk yayını. Hatta rahmetli Abdülvahit Güzelcioğlu'nun şeyiyle planından alınan kalanın dibiyle duyuru yapıldı. O bir büyük bir sevinç yarattı. Çünkü ilk defa normal bir radyoda öz sanatçımızın, dilimizin, anladığımız, sevdiğimiz müziğimizi eşitirdik. Bu büyük bir uyanış sağladı. Kerkin'de çok zengin bir horiyat ve türkü dağarcığı vardı yani. Onu o güne kadar hiç devlet tarafından ciddiye alınmaması ve neşrinin yayınlanmasının sağlanması için bir vesile yahut bir hürriyet, bir serbestlik vermediler için onda da mağdur olduğumuzu anladık ama çok çabuk bir şekilde.
0: Ama bu, bir tesiri var ya tabii.
1: Tabii ki. Hepimizi heyecanlandırdı.
0: Önceden kasetler idi,
1: evet.
0: Plakler idi.
1: Çayhanelerde şey çalınırdı, o bakra şiritler. Rahmetli Fatih Bekir'in çayhanasında bize yakın oraya giderdik. O hatta bir hatıram da söyleyeyim, bir rahmetli İlham Merdan
0: çaman
1: çalan Abdurrahman Fatih Bekir'in evine geldiler. Çay çınarında otururlar. Orada bir şirit doldurdu. Ben bulunmuştum orada yani, küçüğüydüm. Onu sonra çayhanada çalardılar. Büyük bir heyecan yaratırdı yani. Hakikaten müziğimiz de herkesi etkileyen bir kaliteli müzikti. Seviyeli bir müzikti. O da aynı zamanda dilimizi de öğretirdi. Bir mektep kimindi yani.
0: Doğru.
1: Onun için ben horiyat bizim için aynı zamanda mektepti diye. O horiyatla dilimizi unutmamışık. Bizi tedris edip yani. Bir eğitim sistemi olarak kabul ederiz. Ve bu da Irak Türklerinin giderek daha şuurlu, mücadele etme, musikisini, geleneklerini daha iyi bir şekilde tanıtma. Bağdat'ta Kardeşlik Ocağı'nın kurulması ve Kardeşlik Dergisi'nin yayınlanması da bizim için büyük bir şeydi. Daha önce Beşir vardı, rahmetli Ata Terzibaşı, Habib Hürmüzlü tarafından yayınlanan. Beşir de büyük bir heyecan yeri. Ben heyecanla salı gününü beklerdim. Beşir bayağı gelsin, hatta alın özüne. Bu tabii basında da sesimizin, kimliğimizin meydana yazılması bize bir büyük şey verirdi, heyecan verirdi. Sonra rahmetli Fatih Bekir bana bir kitap verdi. Sen Latin harflerini öğrenip sen. Ben dedim, dedi bunu oku. Baktım, Bozkurtların Ölümü diye Nihal Atsız'ın bir şeyi. O kitabı okuduktan sonra dünyam değişti bana. Bana bir dünya görüşü, bir istikamet verdi. Türklüğümü iliklerime kadar hissettim o kitabı okuduktan sonra. Ve ülkünün ne olduğunu, fikrin ne olduğunu, ahlakın ne olduğunu öğreten bir kitabıydı. O kadar hayran kaldım Atsız'a. Başka kitaplarını bulmaya çalıştım. Türkiye'ye liseyi bitirince mimarlık okumaya niyetlenmiştim. Resmim iyiydi ortaokul lisede. Onun için mimarlık en yakın meslek diye. İlk işim İstanbul'da Nihal Atsız'la fotoğraf çektirmek. Ben de hayatımın en değerli bir hatırası Nihal Atsız'la olan resmimdi. İnşallah seyircilerimize de onu göstermiş olduk. Bu tabii lise hayatına kadar Çerkük'te yaşadığımız heyecan ve milli şuurun bizde yerleşmesi. Ama Türkiye'ye de geldikten sonra asla Kerkük'ten kopmadım. Bütün hayatımı, eğitimimi, doktoramı Kerkük'ü tanıtmak üzerine tesis ettim.
0: Onları yani bu şeyleri, konuları biraz daha şey derim. Ama herhalde usta yani bu Kerkük'te o birikim size yaradı. Yani bugünkü şimdi TRT'de bir TRT şeysiz, uzmanısız Kerkük şarkıları, manileriyle ilgili. Orada yaradı size. Hazırda yani TRT'de
1: tabii şey ki var. Yani Kerkük'te edindiğim kendi turatımızla ilgili bilgiler, dağarcığımızın güzelliği, zenginliği bana bir kimlik kattı yani. Yani herhangi bir müştemahatte olduğum zaman o konuyu dile getirince herkes beni dinlemek zorunda kaldı.
0: Merzik kimlik.
1: Evet. Bir de ilmi yönden de araştırmaya başladım. Yani sadece semaya olmasın. O hususta makamları öğrenmeye çalıştım. Oryatların usullerinin yani hangi makamlardan olduğunu büyük bir derin bir mesele olduğunu anladım. Yani böyle basit bir şey olmadığını hissettim ve bunun üzerinde derin derin çalıştım. Rahmetli Atatürk'ün yayınlarından da çok yani yararlandım. Orada da Türk musikisi ve Türk halk müziği ile ilgilenen ustalarla da irtibatım oldu. Onlarla münakaşalarımız, bazı konular tartışmamız bana büyük bir zenginlik kattı. Türk halk edebiyatı, Türk folkloru ve Türk halk Türkler üzerinden kitaplardan da, kaynaklardan da Türk dünyasının bütünüyle büyük bir zenginlik taşıdığını, Kerkük'te o dünyanın bir parçası olduğunu. Çünkü sınıfta mesela mimarlık arkadaşlar vardı. Mesela evlerinin önü yonca diren, bu bizim Türk'ümüzdü. Kardeşim, siz Eşlipsiniz, tabii her zaman okuruz bizi ama bizim Kerkük'ündü. Kerkük şardaydı işte, buradaydı falan. Bilmirdiler baktım
0: yani. Zaten Türk dünyası yani Kerkük'ü, yani Türkmen yörelerini bu manilerimizle, evet, halk müziğimizle tanıdı, koryatımızla tanıdı.
1: Bizim müziğimiz çok büyük bir şeydi yani. Bizi kimliğimizi tanırdı da. Bir bayrak gibi yani kaldırırsam desem bu filanın bayrağıydı. Biz de türkülerimizle haral olduğumuzu ispat ediyorduk. Müzik de bilirsen hüdüt tanımaz. Doğru. Deler geçer yani. Vizeye tabi eder. Kalplerde doğru yer eder. Zaten kalbi kazanınca o sevgisini de kazanmış olur. Bundan çok iyi istifade ettik biz. Yani bunu da Türkiye'de iyi kullanmaya çalıştık. Hatta bazen derim biz senelerde konferans verip anladık ama bir Türkçü kadar kuvvetli tesir edemiyoruz. Bir altı kızma dedik o zaman herkes tamam der. Bu müthiş bir şeydir. Yani bu zenginlik yeter. Bu toprakların ne olduğunu anlatmaya. Çünkü derler yani sen Türkçü selamen haral oldu bu diyeyim sana yani. Bu şekilde de sadece müzikte kalmadım. Kerkük evlerinin mimari yönden tanıtımı, Kerkük'teki tarihi eserlerimizi, hatta Irak'taki tarihi eserlerimizi de incelemeye başladım. O konuda da çok ciddi yayınlarda bulundum. Konferanslarda, sempozyumlarda bildiriler verdim, tebligler verdim. O da bana ayrı bir şey kazandırmış oldu.
0: Yani diyebilirim ki Kerkük'ün her şeyini seviyorum sizin.
1: Estağfurullah, tabii ki.
0: Koryatını, hem müziğini, evet, hem mimarisini.
1: Adetlerini, yani, geleneklerini.
0: Halk müziğinden şey bahsederken, Üstad yani bir pir olarak, bir merci olarak, bu işin yani bir uzmanı olarak nece görsen bugünkü malimizin seviyesini?

0: bir İzzeddin Nimet. Onların öncesine tabii ulaşabildiğimiz kadar kim varsa. Reşek Gülerazı ve bize yetişen Abdülvahit de büyük bir devrim yarattı. Hı. Müzikimizi yani odalardan, hasr olan çayhanelerden sahneye taşıdı. Bir de müzik kalitesini çok yükselttiler. O mühimdi. Hı. O zaten şirkede çalışırken 52'de sen Londra'ya gönderdiler onu. Evet. Müdür de bir mektup ver özüne deyip orada BBC diye bir şey var, radyo var. O mektubu ver ona. Ben de bir mektubu apardım verdim özüne. Adam mektubu okudu, bana baktı okudu. Dedi kabağım gir içeriye, senin güzel sesi varmış. Ben de anlamıyorum mektupta ne yazdı. Meğerse deyip bu adamı yakala, onun sesini kaydıyla onun. Ödünü çıkarttı, dedi bana bir şey oku. Bir parça oku Arapça. Dedim ben Arapça bilmem. Ben Kerkük Horatlarını bilirim ve türkülerini bilirim. Hiç Arapça bir şey yapmasan yok. Diri düşündü, dedi peki Kur'an-ı Kerim adip camideyken ezberlemişti.
1: Zaten bizim çok mani çağıranlarımız ilk evvel Mevlid
0: evet, okuyup. Evet, ilk mektepleri şeydi, dini eğitim diyelim. Onun üzerine dedi ben 3-4 dakikalık bir şey oku. Bir makamda okudum, kaydetti. Ya başka bir şey daha o yani 3-4 dakika. Bir tane daha 3 parça kaydetti bana. Sonra dedi bir dakika dedi burada dedi Türkçe yayını var. Ha. Sen bu Türkçe türkülerimizi oku koretlerimizi. Türkçe yayına verir o diye onlardan okudum. Birkaç parça. Sonra da mektup yazıp şirketime deyip felanca gün Abdülvahid'in sesi çıkacak BBC'de dinlesinler falan. O zaman da yayıplar. Çarşıda bir büyük yankı uyandırıp. Hatta hatırlayan bir fotoğrafı var. Kayvan'a uçakları inerken bir büyük kalabalık cumhur karşılar Abdülvahid'i kahraman gibi. Ya bu tabii büyük güzel şeylerdi.
1: Ben de vaktinde abi yani bir görüşme yaptım Özci'den. Allah affetsin. Dedi Kerkük'te de yani Irak'ta da ilk evvel Kürtçe bölümü açıldı. 1956'da.
0: Doğru.
1: Türkmence bölümü 59 1 Şubat'ta açıldı. Evet. Dedi o fetrede beni Said Kazzaz vasıtasıyla bir de Dayı Kadir vasıtasıyla apardılar. Kürtçe bölümünde Türkmence okudum.
0: Evet.
1: Bunda yani yanımda arşivde evet, var. Evet. Adamın güzel bir şeyi var,
0: hizmeti var.
1: Yani inkar olunmaz. Biz her gün mealilerden konuştuk hem de mimarisinden konuşalım. Evvelki mimari Necaidi, bugünkü de bulvalyumları, çamantoları göz.
0: Evet, tabii mimari konusunda Irak'taki Türk eserlerini incelerken mimaride önemli bir konu da bu konut mimarisi. Yani oturulan evler. Ha. Türkiye'de Türk evleri çok mühimdi. Dedim bizdeki evler nakibeli olmasın. İnceledim baktım çok orijinal bir evimiz var bizim. Dört Atebe. Bu sadece Türkmenlerin olduğu yerde var. Erbil'de var. Altınköprü'de var. Çevşit'te var.
1: Çifri'de var.
0: Çifri'de, Tavuk'ta, Düz Hurmatlı'da. Dör Atebe dör. Yani bir Türkmen tasarımıdır bu. Taktitidir yani. Ve bunun değişik şekiller var. Mesela bir gözlüsü var. İki gözlüsü var. Üç gözlüsü var. Dört gözlüsü var. Bir gözlüsü bir dördü. Önde Atebe. İki gözlüsü bir dört. Yanında yan göz. Şikalat. Köşk. Üç gözlü bir dör yanda sağda ve solda. Bir de zengin konaklarda iki tane dör yan yana, iki tane çöş ve hazine, yan göz yani. Gülhanlar evi.
1: Doğru.
0: Nakşimlerin arkasında Hasip Ağa rahmetli olan Ali Ağa babası onların evine Sıdık Banda Gafur'un dedesi yapıp Banda Gafur dedesi de Sıdık'ın babasının adı Rauf'tu. Ve orada tarihi de var evin. Bir de nakışlarını Ali Nakaş yapıp kapısının üstünde bir Amel Ali'nin. Nakışın arasına yazıp zannetsen nakıştı. Oksan baksan Amel Ali çok. Böyle muazzam bir şeyimiz, hazinemiz var.
1: Ustad bu neden geldi yani? Evvel mühendisi yok idi o zamanlar. Var. Yani hatta okubezalığı bile yok imiş çoğunun. Yani bu neden geldi bu? Asrı güzel bir temsil eden.
0: Evet şimdi tabii.
1: Coğrafyaya, havaya uyan.
0: Evet. Tabii ev her zaman mahrem ve korunaklı olmalıydı. Dolayısıyla dört atebe bir kapısı var. Evet. Ama bütün evi muhafaza eder o kapı. Onun kapısı kalaç mı yani. Tam özü güvende hissedesin. Eskiden çok tabii istilalar yaşanıp, tehlikeli zamanlar, işgaller görüp memleket. Dolayısıyla kendimizi korumak için de mimarimizi ona göre zenginleştirmişik. Biz de mesela mimaride okudular. efendim stüdyo daireleri.

0: Yəni bir məkanda həm yemək, həm yatmaq şey modern memarlığın bir buluşudur bu. Halbuki bizdə daha öncədən bulunubdu. Yəni bizdə bu buluş var zaten. Dördə yatardıq, oynardıq, yemək yerdik.
1: Həm zəxirə yerində, evet. Həm
0: sağda solda, evet, zəxirəmiz o hər şeyimizi oradan həll edərdik. O küplər var idi. Şey deyərdilər. Kəndi onların içində buğda var idi, un var idi, değişik şeyler vardı. Hatta kavurma etler basardılar duzdan. Doğru. Kışın hatta yesinler.
1: Çırağlığı var.
0: Evet. Yani çırağlı, her şeyi
1: güneşin
0: mükemmel.
1: Güneşin şeyinden, evet. Enerjisinden.
0: Bu ışığından. Da hara açılı, havuşa açılı. Havuş da bir kadınlarımızın başka bir dünyasıdır. Fazla dışarı çıkmazlar ama biz, bizim kadınlarımız, Türkmen kadınlar, havuşta dendüz ederler. Düğünelerde nişan olurdu,
1: evet.
0: Uşaklar oynardılar orada. Yani o cennet dediğim o hala havuçta oynadığımız oyunları düşünürüm.
1: Cennet dedi Ruz Ustad kitaplarımızdan bahsederken.
0: Evet.
1: Birinci kitap Kerkük Evleri, sonra tarihten günümüze Irak Türkmenleri, Kerkük Güldestesi, Başımın Tazı Kerkük, Dar Ağacında Sallanan Bayraklar, Sinan Atlası. Bir Osmanlı mucizesi Sinan.
0: Sinan, evet.
1: Ustad o olaylara dayanan türküleri böyle şey var idi kitabı.
0: Evet, evet, evet. Kerkük'ten derlenen olay türkülerini, yani seferberlik, harp türküleri sanırım dedi bu teki. O tarihi olaylara dayanan türküler hiç derlenmemiş idi. Rahmetli Ata Terzibaşı abimiz de hani belki basılmasına izin verilmez diye kendinde kayıtlı var ama kitaba koymamıştı. Daha sonra işgal sonrası onların ek bir baskısını yaptı. Ben onu önceden yayınladım yani. O da bizim için büyük üstlüksü oldu. Şimdi anamanı uyat giderem talimayı şey TRT'de okudular yani kora halinde. Bir de Yürüdük yani, Edirne'den diye bir şey var. Ha, Sıdık okuyup.
1: Yürüdük Edirne'den.
0: O İstanbul Fetih Türküsü'dü.
1: Doğru.
0: Bak Fetih'in türküsü Pol, bize var
1: Pol, yani. Pola demir beden.
0: Evet.
1: Allah bize yer olur. Acaba korkar.
0: Şeyin sözleri de Mustafa Göçkan rahmetlinde yani.
1: Doğru.
0: Türk sanatını yayınlayıp 500. yıl dönümünde şeyin İstanbul Fethi.
1: İstanbul Fethi. Evet. Abi bunlar yani İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bugünkü ki Mimar Sinan.
0: Evet.
1: Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yani talebeyken orada başladı o kitabı yazmak.
0: Evet, evet. Talebeyken bunlar toplardım, meraklıydım. Arşiv tutardım ve konuya göre. Tarih ayrı, türküler, koryatlar ayrı, mimari eserler ayrı, olay türküler ayrı. Bunun yanı sıra bizimle ilgili Türkiye'de yayınlanan yayınlar da şey yaptım hepsini, arşivledim. Nelerimiz değilip nelerimiz değil miyip oradan takip eder insan. Tabii böyle olunca çok zengin bir arşivim oldu. Ve bunlar şimdi inşallah ömrüm yeter bir daha i̇nşallah yayınlayacağım
1: uzun,
0: şeyler de olabilir.
1: Allah uzun ömürler versin.
0: Allah sağlık verirse. Yani bu topraklar beni yetiştirdi. Bu topraklara olan borcumu ben ödemek zorundayım. Yoksa yarın Ruzi Mahşer'de milletimin eli benim yıkamda olur.
1: Yok,
0: inşallah Allah tanıtmasın bizi.
1: Abi neçede bitirdi bu şeyi? Üniversiteyi mezun oldunuz?
0: Üniversiteden 74 yılında mezun oldum. Dedim dönüm Kerkük'te işte mimarlık falan yaptım, hizmet edim. Abim dedi ya Türkmenlere biraz baskı maskı var. Özü biraz meşgul et. Dümük yol biraz filan. Dedim boşa oturmayayım o zaman doktora şeyine girdim. Doktorayı da işte dedim Kerkük'ün üzerine yaptım. O da bize bir zenginlik katar diye. Doktorayı bitirince bu sefer yine dönüm dedim dedi daha da kötü. Bu 78-80'lere doğru durum hayli sıkışlaştı.
1: Evlenmek ne zamanı? Biraz seri seri geçen şu 4 dakikamız kaldı.
0: Tabii ki Kerkük'e gelişimiz yasaklanınca mecburen Türkiye'den de evlenmek zorunda kaldık. 1988 tarihinde eşim Kafiye Hanım'la evlendik. 89'da da kızımız Banu doğdu. Allah razı
1: yani
0: olsun.
1: Yani kısmet kuşu Kerkük'ten kalktı, Karadeniz'den evet. Kondu.
0: Dolayısıyla biraz ben geç evlendim. Ha. 42 yaşında evlendim. Hanım da 32 yaşındaydı. Bu sebepten dolayı. Ama Rabbime şükürler olsun. 25 yıl hasret kaldık Kerkük'e. 1978'den 2003'e kadar. Ama düşer düşmez koşarak geldik heyecanla. Ve aziz topraklara tekrar kavuştuk. Şimdi daha da mutluyum. Direkt Kerkük'e uçaktan anırız. 15 dakikada eve yetişiriz. Bu ayrı bir heyecan, mutluluk oldu bizim için. Allah bu topraklarda yaşayanlara daha Amin. Müreffeh, daha güzel hayatlar bahşetsin. Çünkü çok haksızlığa uğradı. Bunlar hak etmemişler ama zalimler buna zulümle yaptılar. Ama zulümle de hiçbir şey abad olmuyor. Esfele safine gittiler inşallah. Bizim halkımız da inşallah daha iyi yarınlara i̇nşallah. Kavuşmuş olabilir.
1: Ustad, bugünkü yani böyle günlük hayatımız nece geçer? Ne dersin sabah nece dakikasın mesela?
0: Valla tabi sabah erken kalkarım ben. Yazı varsa elimde erken iyi yazabilirim. Geç saatlerde beyin biraz yorgun olur. Bazen 5'te 6'da başlarım. 8-9'a kadar makalemi bitiririm. Dersim varsa işte okula doğru giderim kahvaltıdan sonra. Ondan sonra...
1: Arda da aynı şeyde ha Mehmet Fatih Vakfı'nda.
0: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Şeyden emekli olunca Mimar Sinan'dan bu sefer oraya şey istediler bizi. Takriben 10 seneden fazla da oradayım şimdi. İşte gücümüz yettiğince inşallah mesaimizi sürdürürük. Tabi cumartesi günler vakfımız var, Kerkük Vakfı. Onu da 1999'da kurduk. Bir grup idealist arkadaşlarla.
1: Allah affetsin Ezzedin.
0: Ezzedin abi başkanlığında kurucu başkanımız. Erşat Türmüzlü Bey, Supisalt, ben. Böylece vakıf yoluyla da hem kardeşlik dergisini çıkarttık. Hem de kitap neşriyatı yaptık. Cenab-ı Huzur'un da bir güzel kitabı çıktı bizden. Yıktılar kalamızı diye. Bu tabii bir eş hizmet olarak hem edebiyatımızı hem kültürümüzü, tarihimizi tanıtmak hem de Türkiye'ye ve Batı'ya ve Arap dünyasına yani Türkçe, İngilizce, Arapça olarak neşrettik. Ve 25 yıl sürdü bu. 100 sayı ama hiç aksatmadık.
1: Doğru, güzel
0: her
1: bir
0: zamanda aynı sayı çıktı. Ben de doğrusu yoruldum dedim buraya kadar yeter. Bundan sonra genç arkadaşlar sürdürsünler. Şimdi genç bir kardeşimiz Önder Saatçı Fuzuli diye bir 2 aylık dergi çıkarır. İnşallah o da
1: nezahat getirir.
0: Başarı evet, inşallah başarı gösterir.
1: Sağ olasın abi. Kapımızı açtığımız bizim için.
0: Estağfurullah. Şeref verdiniz.
1: Biz sevindik de sizi burada gördük memlekette.
0: Allah razı olsun.
1: Son da cümlelerimiz Allah gençlerimize, sanatçılara, edebiyatçılara,
0: evet.
1: mimarcılara ne diyeceğimiz var?
0: Vallahi yani kim ne iş yaparsa yapsın. Bence önce her şeyden önce birinci hedefi milli bir hizmet yapsın. Doğru. Bu memlekete ne faydası var? İşini yapsın ama her zaman bu milli hedefi unutmasın. Bu toprakta yaşayan insanlar çok mazlumdular. Yere birbirimize yaslanarak birbirimiz birliğini sağlayarak mücadelemizi sürdüren çünkü bizi her taraftan imha etmeye hazırlanan ve göz diken insanlar var. Bu sadece bizi Türk dünyasında da böyle. Doğru. Allah ana vatanımızı abad etsin. Amin. Onun nefesi olmadan biz de doğrusu ayakta kalmadık ama inşallah ana vatanımızla birlikte bütün Türk dünyasıyla birlikte bizim Kerkük'ümüz de Türkmen elimizde abad olup başarıdan başarıya koşar. Ama gençlerimiz, öğrencilerimiz Türkmenliğinin varlığını ayakta tutmak için mutlaka her zaman işlerinde milli bir hedef yürütmeleri gerekir. Onu tavsiye ederim. Allah'tan da başarılı
1: sağ
0: bir gelecek dilerim özlerine.
1: Sağ olasın abi. Teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah.
1: Geolistler daha fazla kalan ama bir hayatımız var. Malumuz dedi. Evet. Yüz aya da gel. Hüsnü. Yüz aya da gel. Ay var bir güne de gitmez. Gün var. Yüz aya da gel. Bu da o günlerde.
0: Eyvallah. Mesle. Çok sağ olun.
1: Ben sevindim. Cenab-ı Huzur'u gördüm.
0: Teşekkür ederim.
1: Allah devamı sıhhat ve saadetler versin. Amin. İnşallah.
0: Cümlemizi.
1: Böyle dimdik göreksiniz.
0: Evet. Türkmenliğe de teşekkür ederim. Hizmetleri daim olsun inşallah. Güzel işler yapılır. Allah muvaffak etsin.
1: Cümleten. Sağ olasın. Böylece bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta başka bir isimle, başka bir şahsiyetle buluşmak arzusuyla hafızı Cenab-ı Allah'a ısmarlara kalı sağlık.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geçen program Kur'an-ı Kerim'de olan ilimlerin haritasını göstermiştik. Ve bazını açıkladık, yani bes o kadar dedik olsun. Bazı da kaldı bu program. Onda da olan bazı ilimleri ki demedik onlara diyek. Hatta ondan sonra gelen programlar başlar sunen birbirleri açıklamaya. Bizim bir de bakandık o haritaya. العلوم الخاصة بالقرآن الكريم قرآن الكريم مخصوص olan ilimler bakırıq bir tarafı açıklamadık o da العلاقه بين القرآن والسيرة النبوية yani bu kitaptan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam bu kitabın mübelliğidir ki hayat içinde vakıta olan onu ispat eden bir zattı ilciler nedir yani Kur'an-ı Kerim'le Hazreti Resulü Ekrem'in hayatı, ece olan ki tebliğ üzerine olan el-iblağ an Rabbihi, bu hayat ameli taraf ki bu Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in öz zatında ve ahlakında ve eşratında nece görünürdü Kur'an-ı Kerim'in bütün fikri ve ahlakı ve özüden beraber kul kelimesi ki bir Cenab-ı Hak ne istir bizlerden Kur'an-ı Kerim'de 332 kul var. O kul kelimesiyle bize tebliğ oldu. Ayetler içinde ve suralarda geldi. Veya bazen peygamberi Kur'an-ı Kerim idare etmek, meth etmek için ve bazı yerde yevni idare etmek, bazı yerde yani tahriri filan yedir, ayetler çasır ve duha ve leyli idâ seca bunun kimin veya inneke len tehdi men ahbebt ve lakinallâh yehdi men yeşâ bunun kimin cevlinde olan duyguları Kur'an-ı Kerim nece mülalece edir. Bunlar içinde güzel konular var açarı hocam. Özüden beraber baksan Kur'an-ı Kerim Hazreti Resul'ün bu yoldan bu tebliğden hal ahvalı neler geldi başına ne işler oldu. Hususan yani bazı defa içhaf oldu hakkında müşrikler tarafından münafıklar tarafından neler yediler. Onlar Sire içinde ve Kur'an nece mualece edip özün has bir ilimdi bu. Yani Hazreti Resul-i Ekrem'le bu Kur'an-ı Kerim'in arasında olan ilci onu anlasav